İnsan Hali programından tüm izleyenlerimize kucak dolusu sevgiler. Travması bol bir coğrafyada yaşıyoruz ve bugün konumuz travmalar. Nasıl ortaya çıkıyor? Beynimiz nasıl tepki veriyor? İyileşme süreci nasıl? Hatta travmalardan sonra güçlenmek ve büyümek mümkün mü? İşte bu soruların sorulacağı ve cevapları harika konuklardan alacağım bir İnsan Hali programı az sonra başlıyor.

0: Şimdi tabii ki geçen haftayı bu haftaya bağlamak çok değerli. Geçen hafta duygularımızdan bahsettik. İyi duygu, kötü duygu diye girdik. Sonra dedik ki iyisi kötüsü olmaz duygunun. Nasıl yönettiğin önemli. O duygudan travmaya bağlayacağız ama önce isterseniz geçen hafta programımız Korkutulacağım ve Hakan Toytuğ'un hangi sözleriyle bitmiş bir ona bakalım. Ondan sonra travmalarla devam edelim. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Sizi bırakıyorum.
1: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman. Ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
0: Çok güzel. Hakan Hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
2: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Tabi demişiz ki problem öfke duygusuna değil, öfke gayet saf, temiz, masum bir duygu. Öfke duygusuyla ne yaptığın önemli. Sen şiddet ve saldırganlık da yapabilirsin öfkeyle. Bir resim ya da muhteşem bir sanat eseri üretip ya da kendini bir spor dalında ifade de edebilirsin. Ya da hiç yokmuş gibi davranırsan o da kötü bir ifade yöntemi, bastırmak. Zaten bizde kadınlar genelde öfkeyi bastırır, erkekler şiddet ve saldırganlık uygular. İkisi de o büyük enerjiyi çöpe atmak ama öfke gerçekten müthiş bir enerji veriyor. Onu doğru yönlendirebilirsek öfkeyi olumlu kullanmış oluruz. O da bize muhteşem bir güç verir. Efendim şimdi bize muhteşem güç veren insanlardan biri tam karşımda Tuğba Ayhan. Sevgili Tuğba hoş geldin. Ne hoş güzel buldum. Seni burada görmek.
3: Seni de öyle.
0: Kırmayıp
3: seni...
0: gelmen harika.
3: çok keyif verici benim için burada olmak. Seninle tekrar bir arada olup sohbet edecek olmak. Ben öyle bakıyorum. Sohbet olarak bakıyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ve iyi ki bir aradayız. Sonuçta bunlar mesleki buluşmalar olarak da iyi oluyor. Aynı zamanda dostları görmek de ayrı güzel.
3: Çok ara vermiştik. Arayı çok açtık. Evet. Söyledim sana zaten arayı çok açtık.
0: Çok açtık diye doğru. Vallahi doğru diyorsun. Ve hem meslektaşım hem canım ciğerim hemşerim.
4: Aynen.
0: Doçent doktor Hüseyin Ünibol psikiyatrist. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk hocam. Yani seni tabii takip ediyorduk.
0: Sağ olun.
4: Ben hocam. Aslında seninle tanışmaya geldim açıkçası. Hani tanıştık. Allah razı olsun. Artık bundan sonra.
0: Canım hemşerim nasıl Aydın'a gidiyor musun peki?
4: Aydın'a yani şöyle bayramlarda mutlaka Aydın'a gidiyoruz. Elbet

0: De Aydın bizim canımız yerimiz, çok güzel bir şehir.
1: Tabii.
0: Senin de orada olduğunu zaten evet. Her seferinde gözlemliyorum ve canımı çektiriyorsun açıkçası. Evet. Yani ben Aydın olarak yani yılda birkaç hafta artık orada vakit geçirebiliyorum ama sen benim adıma da vakit geçiriyorsan o da bana yeter yani.
1: Daha şimdi. Çok kulaklarım çınlatalım artık.
0: Daha çok kulaklarım çınlatırsan çok sevinirim tabii.
1: Sen tabii aynı zamanda İstanbul'da çok önemli işler de yapıyorsun. Şimdi tam tedavinin de orta yerindesin. Yani psikolojik problemleri tedavi eden bir insansın uzun sürelerdir. Ben çok değerli bir iş ama sanırım merkezi de İstanbul gibi yani bu işlerin. Yani hem üniversite hocalığım var, hem akademik titirlerim var. Ama bugün kendi kişisel deneyimini de ekleyerek gideceğiz.
0: Evet.
1: Çünkü ne yaşadı Hüseyin Ünlüboğlu? Şimdi kabaca anlatırsam bizi izleyenler de bilsin. Şimdi Hüseyin hocamızın hem teorik olarak bu konuyla ilgisi çok yüksek ve alakalı tabii ama bir de kendi kişisel deneyimi oldu. Yani bir esasında bir beyin problemi yaşandı.
0: Aynen.
1: Bir pıhtı attı.
0: Aynen.
1: Hocam anlatsana ne olduğunu.
0: Yani bundan 3,5 yıl önceydi. Amerika'daydım. Orada Kenneth Kantner'la birlikte bir proje yürütüyorduk aslında. Genetik çalışmalarla ilgili bir projeydi. Bir gün sabah kalktığımda dedim ki bir başım ağrıyor. Şimdi tabii bunu dinleyenler kendiyle ilişkilendirmesin tabii ki. Yani baş ağrıması böyle bir şeyle ilişkilendirilmez. Ama benim normalde hiç başım ağrımaz. Dedim biraz yatayım herhalde geçer falan diye düşündüm. Sonra sabah yattım yarım saat içerisinde falan bir enteresan rüyalar gördüm falan böyle. Herkes beni yani çok canlı bir rüya. Yani normalde çok rüya görmem. İşte herkesin alkışladığı bir piramidin tepesinde falan böyle değişik bir dedim. Bunu kesin kaybetmeliyim. Bu hayatımda deneyimlediğim enteresan bir rüyalardan biri.
1: Piramidin tepesinde sizin mi alkışlanıyorsunuz?
0: Yani güzel bir andı. Enteresan bir andı. Sonra kalktım. Hani dedim hali hazırda hani çok fazla vakit geçmemiş. Biraz da uykumu aldığımı hissettim. Ben dedim çalışmaya devam edeyim. Sonra bir kalktım, hemiplejim gelişmiş. Sağ tarafım tutmuyor, işte konuşamıyorum falan filan. Tabii bu süreç geçici bir süreç olmadı açıkçası. İşte önce kendime nörolojik muayene yaptım. Hani hatta videoya çektim, dedim ki bu psikosomatik bir şey olsa gerek dedim ama daha sağ
1: durumda. Evet olabilir, ben de öyle düşünüyordum ilk başta.
0: Nörolojik muayenede ortaya çıktı ki hani aslında gerçekten de böyle inme ile ilgili bir şeymiş gibi hissettiriyor bana falan dedim hani.
1: Öyle bir durumda kendine nörolojik muayene yapmak böyle mini mental gibi bir şey mi yani?
0: Yani kas alınla yüz ifadesindeki farklılıklar aslında bunun bir inme mi yoksa gerçekten nörolojik bir problem mi olduğunu hissettiriyor.

0: hani çektiğim videoyu. 7 dakikalık bir video çekmiştim kendime. O da tabii ki durumu anladı. 911 arandı. Neyse işte ambulansta bindik falan. Sonra yoğun bakıma yattım. İşte birkaç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise geçtim. Ama afazi, yani konuşma problemi, duygusal empati, epizodik bellek, ruminasyonlar.
1: Broca alanı,
0: Broca,
1: ya da hipokampüs
0: ve vernik alanından ziyade şöyleydi. Otomatik şablonlarımızı barındıran bazal ganglion diye bir bölge var beyinde. Biz aslında konuşmayı şöyle yapıyoruz. Hani hala hazırda var olan şablonları seslendirdiğimiz bir yapı var aslında. Çok böyle kelimeleri tek tek seçip de, cümleleri tek tek seçip de konuşmuyoruz. Ama bu şablonları barındıran bölge hasar olunca benim bir kişinin bana nasılsın sorusuna tek tek kelimeleri düşünerek cevap vermem gerekiyordu. Öyle sıfırdan inşa etmeye çalıştım. Yani orada zaten İngilizce konuşma yeteneğim yesine no'ya kadar inmişti. Türkçe çok biraz bayağı bir azalmıştı. Sonra sonuçta bir 9 ay kadar tutunmaya çalıştım. Sonra baktım ki olmuyor. Türkiye'ye döndüm. Tabii ki zihnimdeki bazı gelişmeler, empati yeteneği vesaire zaman içerisindeki katman katman sanki bir orbital elektronun orbital geçişi gibi bir anda bir yetenek geliyordu. Bir anda böyle enteresan iyileşme süreçleri yaşadım. Bunları yaşarken de zihnimdeki çalışma sistemini araştırıyorum. Önce nörobiyoloji, sonra fenomenoloji, sonra varoluşçu, canlılık, evrim, fizik, her türlü alana kaydım. Dedim burada ben niye yaşıyorum? Çünkü yaşadığım süre boyunca hayatın anlamı benim için anlamsızdı her şey. Hani atıyorum bir portakalı gördüğünüzde sadece bir nesne olarak görebilirsiniz. Ama çocukluğunuzda babaannenizin doğradığı ve size işte televizyon izlerken getirdiği bir anının da bir parçası olabilir duygusal olarak.
2: Tabii ki.
0: Benim için artık portakal sadece bir portakaldı. Yani bilgi düzeyinde her şey bir vardı ama bunların anlam düzeyinde, ilişki düzeyinde benim duygusal parçamı bağlantıya geçiren yapı emboli ile hasar gördüğü için o olay, hani insanların birbiri diyaloğu, konuştukları, niye bunlar böyle konuşuyor, niye işte burada bir saksı var falan, her şey bir anlamsızlık dünyası içindeydi. Ben de bu anlamsızlığı anlamlı hale getirmeye çalışmak için önce beynime baktım falan filan. Ama bu süreçte insan zihninin nasıl çalıştığı ile ilgili zihnimde bir perspektif oluştu. Bu perspektifi, yani kendimden hoşça, öyle bir hedefim yoktu. Hedefim kendimi anlamaktı ama bir yandan da bu yan ürün olarak, yani demek ki insan böyle çalışıyor, demek ki beynimiz böyle çalışıyor, demek ki canlılık böyle bir şey, demek ki bizim bağlantılandırdığımız kısımlarla dışarıdan gördüğümüz kısım farklı bir yapı olabilir diye düşüne günün sonunda insanı insan yapan evrimsel yolculuğun, canlılığın, işte nörobiyolojik yapıların aşağı yukarı nasıl çalışabilmesi mümkün olacağını literatüre de bakarak biraz zihnimde formalize ettim. Bunu da hem kendi öykümü hem de bununla ilgili aslında bilimsel kısımlarını aktardım, bir kitaba dönüştü.
2: Çok iyi, şimdi hemen kitabı gösterelim çünkü bu hikayenin tabii ki en ilginç tarafı belki de bu. Çünkü zaten beynin işleyişini çok iyi bilen bir psikiyatrist. Bununla ilgili özellikle zaten çalıştığı alan buraya çok yakın ve bir deneyim yaşıyor. Ama deneyimi anlamlandırmak kolay değil. Sabah uyandığınızda bunu hep az sonra geçecek bir şey gibi düşünme eğiliminde oluyorsunuz. İşte lavaboya gideyim, geçecek. Tuvalete gideyim, geçecek. Biraz daha uyuyayım, geçecek. Ve bütün bunların kalıcı olabileceğiyle karşılaşıyorsun. Sen bir an evvel geçsin diye hayalini kurduğun şey aslında artık kalıcı bir problem. Peki hocam, bunu yaşadığında Amerika'da olmak mı daha iyiydi sence, Türkiye'de mi olmayı tercih ederdin? Yani tedavi sürecinde Amerika çok daha iyi bir durumda mı, yoksa bizim ülkede durumlar nasıl?
0: Açıkçası şunu şöyle, hani Türkiye'de olmak tabii güzel bir deneyim olabilirdi. Ama gittiğiniz hastaneye göre değişebilir belki. Orada tabii özel sağlık sistemi var. Özel sağlık sisteminden dolayı da hastanelerdeki yoğunluk biraz daha az. Ben 911'e, yani ambulansın içerisinde falan zaten kaygı falan o sistem devrede olmadığı için ben dedim bunu da not edeyim, ileride yazarım falan. Ambulansın içine bakıyordum falan. Sonra bir baktım, acaba girdim. İşte nörolog, kardiyolog, fizik tedavi, ne varsa bütün o şeyler sadece benimle ilgilendi. Yani acilde başka kimse yoktu.
2: Allah Allah.
0: Hani işte hemen gerekli müdahaleleri yaptılar. Gerekli görüntüleme yöntemleri yapıldı. İşte yoğun bakım falan. Hani bu anlamda çok işlevsel bir sistem yürüttüklerini söyleyebilirim. Ama Virginia Commonwealth Üniversitesi Hastanesi, yani üniversite hastanesi

0: Neydi? Orada çalışıyordum zaten. Yani biraz daha büyük bir hastaneydi. Belki onun da bir avantajı olabilir. Ama buradaki hastanelerde muhtemelen aynı koşullarda karşılanacağımı düşünüyorum tabii.
1: Yani beyin görüntüleme araçları artık Amerika'da çok yakın zamanda ambulansların içine girdi. Direkt gidip belli görüntüleri alabiliyorlar artık. Bence bu müthiş bir şey yani. Direkt MR çekilebiliyor.
0: Evet.
1: Biz yine programımızda konuk etmiştik. Bir değerli hocamız Amerika'dan katılmıştı programımıza ve o aslında bu işin o küçük makinelerin anında müdahalede çok işe yaradığını anlatmıştı ve şu anda ambulanslarda o da devreye girdi. Ama Türkiye'de olsaydınız ne faydası olurdu Türkiye'de olmanın? Türkiye'de, sosyal destek mesela önemli.
0: Muhtemelen o anlamda olurdu. Bir en büyük belki problem şuydu. Ben İngilizce yesine kadar konuşma problemi yaşadım. Orada afazi gruplarına katıldım. Ama İngilizce sonuçta konuşuluyor.
1: Tabii.
0: Hani doğal olarak tabii İngilizce performansımı geliştirmiş oldum belki. Ama 9 ay boyunca aşağı yukarı yani çok da Türkçe konuşma fırsatım, hani tabii aile içinde konuşuyorduk konuşmasını ama çok da böyle bunun pratik edebileceğim afazi gruplarına katılma şansım olmamıştı. Belki o anlamda bir faydası olabilirdi belki Türkiye'de olsaydı.
1: Peki sizde olmayan bir yetenek geldi mi? İspanyolca konuşmak ya da işte duran topları harika vurmaya başladı.
0: Yani
1: sol ayağım gelişti.
0: Bendeki gelişen yetenek duygu regülasyonuydu. Çünkü duygularla temas edemiyordum yani. O yüzden regüle edecek bir alanım da yoktu.
1: Öncekine göre değil ama.
0: Öncekine göre yani.
1: Yani olaydan öncesine göre.
0: Olaydan öncesine göre. Hani daha böyle şeydi. Duygusal olarak çok soğukkanlıydım. Yani birisi bana tükürse ben bunu anlamlandırmaya çalışıyordum falan. Yani
1: öyle, neden böyle bir şey yaşamış?
0: Neden böyle bir şey yaşamış olabilirim? Onun hayatında. Hani şu andaki varoluşumun bir kısmı da aslında bir diğerini daha iyi anlayıp kendimle ilgili daha çok yorum yapan bir noktaya taşındığımı düşünüyorum. Ama bu ne kadar normal, ne kadar anormal onu zaman içerisinde göreceğiz.
1: Harika, çok güzel anlattınız.
2: Bir de insan, burada da bir şey söylemek isterim. Bir de insan yaşadığı zorlu olaylar sonrasında o olayla, yaşadığı sıkıntıyla başa çıkmak için savunma mekanizmalarımızı kullanmaya başlarız ya.
1: Evet.
2: Aslında hani işte o regülasyon becerisinin daha fazla olması da aslında bir telafi. Yani senin sıkıntılı, eksik, parçalanan bir tarafının o başa çıkabilme yolu, kapısı gibi bir şey aslında o telafi hali. Daha iyi bir tarafın, yani başka bir tarafının güçlenmesi aslında bizim olaylarla başa çıkarken kullandığımız bir telafi yöntemi.
1: Çok iyi. Hocam peki travma dediğimiz şey mi bu? Sence Hüseyin Hoca'nın yaşadığı şey? Bunu bir travma olarak anlayabilir miyiz? Bir de travma nedir? İstersen bizi izleyenlere de bir küçük bir travma tanımı belki yapmış oluruz. Güzel olur.
2: Şöyle başlayabiliriz bunu. Aslında hastalıklar, evet, geçirdiğimiz hastalıklar, zorlu hastalıklar diyelim. Yani bizi fiziksel olarak kendimizi parçalanmış hissetmemize, bir zarar görmemize, yani aslında bir yerde güç kaybı. Yani kayıp denilen, aslında travmanın en anahtar kelimesini ben kayıp olarak görüyorum. Evliliklerde ayrılıklar, yaşanılan hastalıklar, bir iflas, yani maddi bir kayıp, bir kaza geçirme, ne oluyor? İşte kaza geçirme, fiziksel, işte ya da bir hastalığa yakalanma, ne oluyor? Fiziksel gücün kaybı, becerilerinin, fiziksel yeteneklerinin kaybı, iflasta iflasta maddi kayıp, bir ayrılıkta sevilene karşı, tabii, sevilenin varlığıyla ilgili bir kayıp yaşıyorsun. Ve aslında bizim aniden olan, beklenmedik olan ve başa çıkmakta inanılmaz zorlandığımız ve bizde derin izler bırakan, zaman zaman duygusal izler bırakan, bazılarını da hem duygusal hem de fiziksel izler bırakan olaylara aslında biz travma diyebiliriz.
1: Her o zaman yaşanan, Hüseyin Hoca'nın yaşantısı değerli hocam, travma tanımını aslında
2: şöyle,
1: uygun gözüküyor.
2: Evet, fiziksel belirtiler, fiziksel semptomlar anlamında, hani evet o işte travma sonrası stres bozukluğunun bazı belirtileri var. Ama Hüseyin Hocam bunu o kadar muazzam atlatmış ki.
1: Evet, evet.
2: Çünkü zaten travma sonrası stres bozukluğu da atlatılabilir bir anksiyete bozukluğu. Özellikle işte travmatik olaylarda, hastalıklar, kayıplar, kazalar, felaketler, ayrılıklar gibi durumlarda.
1: Yani depremi 10 kişi yaşıyorsa bundan 2 tanesi hasta oluyor.
2: Tabii.
1: 8 tanesi hayatını bir şekilde
2: sürdürüyor. Bu biraz da şununla ilgili aslında Mehmet. Yüklediğimiz anlamla ilgili. Yani her yaşadığımız çok kötü olay bizde travmatik bir etki mi bırakıyor? Ya da herkeste travmatik bir etki bırakır mı? Şu şuna göre değişir. Yüklediğin anlama göre. Eğer sen yaşadığın olumsuz olayı gerçekten felaketleştirirsen zihninde, ona yüklediğin anlam, aman Allah'ım ben ne yapacağım ve çaresizlik ve tüm birçok negatif duygularla yüklü anlamlar varsa yaşadığın olaya, böyle anlamlar yüklüyorsan travmatize olursun. Ama oradan, ama o olaylara daha farklı, gerçekçi ve daha baş edebileceğin anlamlar yüklediğinde travmatik etkisini çok da yaşamıyorsun.
1: Evet, peki bu travmatik etki demişken travmayı anlattın. Bunun hastalığa dönerken ki yolculuğunda o belirti ne? Ne zaman hasta olduğumuzu düşünüyoruz? Mesela depremi yaşadık. Korkunç depremler yaşadı ülkemiz. Ve ben acaba bundan psikolojik olarak hala etkilenmiş durumda mıyım, değil miyim? Bunu anlamak için var mı böyle
2: var. Kendimize soracağım sorular? Var. Aslında bazı şeyler var. Mesela flashbackler. Yani yaşadığın, seni sarsan o ruhsal, duygusal ya da fiziksel durum, sıkıntı senin zihninde sürekli canlanıyor mu? Bu daha çok özellikle rüyalarda da çok fazla ortaya çıkar ve bunun fiziksel belirtileri de sıçrayarak uyanma. O rüyalar
1: kabuslar gibi yani.
2: Evet,
1: değil mi hocam?
2: Kabus diyelim buna. O kabuslardan sıçrayarak uyanıyorsan ya da titreyerek uyanıyorsan, terleme yaşıyorsan, kalp atışlarında hızlanma yaşıyorsan, gündelik hayatında senin günlük hayatını, işini, gücünü, sosyal hayatını, ilişkini etkiliyorsa, kararlarını ya da insanlarla hayata, aktif bir şekilde hayatı yaşıyorken o hayatta aksaklıklar oluyor mu? İletişiminde aksaklıklar ya da tepkilerinde çok fazla tepkiler veriyor musun? Ani, güçlü, olumsuz tepkilerden bahsediyorum. Daha dürtüsel davranışlardan bahsediyorum. Bunları yaşıyorsan, kafanda sürekli tekrar ediyorsan, mesela işte bilişsel rüminasyon deriz biz buna. O bilişsel rüminasyonun da ne olduğunu anlatmak isterim. Lütfen ondan hocam. Da bahsetmek isterim. Lütfen. Mesela yaşadığın, sende travmatik etki yaşatan o olaya karşı sen eğer çözümünü bulmak yerine, çözümünü düşünmek yerine sürekli sadece yaşadığın olayı, örneğin neden bu benim başıma geldi? Ben bunu yaşayacak neyi hak ettim? Ne hak ettim de bunu yaşadım? Ya da keşke öyle konuşmasaydım. Keşke böyle davranmasaydım. Bununla ilgili sürekli tekrarlayan bir döngü, yani biz buna şey diyoruz hatta, zihinsel olarak geviş getirme. Yani döndürüp döndürüp çeviriyorsun. Döndürüp döndürüp aynı konuyu sürekli zihninde tekrar ettiğinde aslında çok ciddi bir kısır döngüye giriyorsun. Evet. Bu da bir nevi işte bilişsel ruminasyon yaşıyorsun. Buna en çok yaşayan kişilerde biraz daha işte depresyona eğilimli olan kişiler, anksiyete, kaygı bozukluğu olan kişiler, obsesif kompulsif bozukluğa yatkın olan kişilerde çok daha fazla gördüğümüz bir şey. Ama aslında zaman zaman gerçekten bizi çok sarsan olaylarda girmiyor muyuz o ruminasyon içine? Giriyoruz. Peki buradan nasıl çıkarız? O da çok önemli. Artık soruna odaklanmak, yani yaşadığın o sıkıntılı, seni çok sarsan, etkileyen sahneleri zihninde sürekli canlandırmak ve düşünmek yerine ben artık daha farklı ne düşünürsem, yani çözüm, çare araman gerekiyor. Ya bunu kendi başına bunu çözümleyeceksin ya da bunu profesyonel destek alarak o döngüden çıkacaksın. Çünkü o kısır döngüde kalırsan artık o hayatında o yaşadığın olayın travmatik etkisi çok daha başka psikolojik sıkıntılarla kendini açığa çıkarır.
1: Peki o zaman siz böyle travmatik yaşantıyla gelen danışanlarınıza ya da hastalarınıza bu ruminasyonlar üzerinden biraz çalışıyorsunuz.
2: Tabii
1: anladığım kadarıyla onlara. Peki şöyle bir şey yok mu? Mesela ben deprem yaşadım ve dedim ki Allah'ım ne kadar zavallı biriymişim. Bir anda yer sallanmaya başladı ve aslında hiçbir gücüm yokmuş. Ne paramın, ne kimliğimin, ne işte ailemin, hiçbirinin anlamı kalmıyormuş. Bir anda öyle birdim. Bu ruminasyonlar, işte korktum, çocuğumu koruyamadım falan gibi olumsuzlar var.
2: Tabii,
1: bir de şu olabilir mi? Ya ne kadar güçlü bir insanmışım, böyle korkunç bir olaydan çıktım. Deprem gibi aniden olan bir şeyde ne kadar güzel ailemin yanında olabildim. Ne kadar sağlam oradan çıktım. Ne kadar cesur davrandım. Bu işin olumluları da olmuyor mu ruminasyonların?
2: Elbette oluyor. Zaten bu yaşadığımız travmatik etkisi olan, yaşadığımız olumsuz olaylarda bir seçim hakkımız var. Ya dışsal, yani kontrolü dışsal çevreye, dışsal durumlara vereceksin. Ve dışarıyı suçlayacaksın. Yani kendinden öte yaşanılan olayları suçlayıp pasifize olacaksın ve depresifleşeceksin ve evet işte o güç kaybı. Bu arada zaten aslında travmatik etkisi olan olaylar bizde bir güç kaybı ve kontrol kaybına da neden olur. Bu arada bu da çok doğal, çok insani bir duygu. Zayıf düşmek, güçsüz kalmak, kendini çaresiz hissetmek. Çünkü bu işte hem statü kaybına neden olabiliyor. Tabii. Yaşadığın işte deprem, yaşadığın işte fiziksel olarak zarar görebiliyorsun. Hı-hı. Maddi olarak kayıplar yaşadığın için bir statü kaybı yaşıyorsun. Yaşam tarzın bambaşka oluyor ve kontrol edebildiğin, hayatını yönetebildiğin her şeyin elinden alındığını hissediyorsun. Evet. Tabii ki böyle olduğunda da yer yer zaman zaman suçluluk duyguları devreye girebiliyor ama bu da bir seçim. Ama senin dediğin gibi yani şu bir farkındalıkla, öz farkındalıkla ve tekrar hayatını şöyle söyleyelim mi? Bizi travma çok yıkıcı bir duygu. Hı-hı. Yıkıcı düşünceleri, düşüncelerle bizi içine alan bir kaos döngüsü. Hı-hı. Biz onun içinden öz farkındalıkla ve tekrar denetimi kendi elimize alarak o döngüden çıkabiliriz.
1: Çok
2: yani şöyle söyleyeyim, bir nevi küllerinden yeniden doğmak ya da parçalanan benliğini, parçalanan hayatını tekrar yeniden inşa etmekten bahsediyorum. Evet. Bir onarımdan bahsediyorum. Kişinin hayata karşı hayata yüklediği anlamlarla ilgili kendini yeniden yapılandırması, hayatı yüklediği anlamlarla ilgili yeniden kendini de hayatı da tekrar inşa etme çabasından bahsediyorum. Eğer bunu seçerse, eğer bunu seçersek işte oradan çok daha ders alarak, işte hatalarımızın içine gömülmektense ders alarak çıkabiliriz.
1: Çok güzel, çok güzel anlattınız. Tabii bu biraz yüreklendirici de bir şey. Yani olumsuz yaşantılara bir yani boyun eğmemek lazım. Evet. Belki daha da güçlenebilmek lazım ve o güçlenme yolunu açmak lazım. Peki Hüseyin Hocam, sana şunu sormak istiyorum. Bu tür bir olay yaşandığında, yani travmatik bir olay yaşandığında, sen fiziksel olarak da bundan bir hasar gördüğünü söylüyorsun ama mesela bir deprem yaşadın ve sağlıklı çıktın ya da bir trafik kazası, büyük bir trafik kazası, kayıpların oldu ve sen sağlıklı çıktın. Yine de sence tedavi görmek gerekir mi her durumda? Ne dersin? Yani her travma yaşayan insan da tedavi görsün mü?
0: Yani normal şartlar altında travmanın boyutu, yüksek etki düzeyi falan, bunlar hepsi değişken bir faktör. Normalde yapılan çalışmalar aslında hani çok ağır olmayan travmaların 6 ay ya da 12 ay içerisinde yavaş yavaş kendiliğinden bazı şeyleri fark edebilmemizi, biraz daha iyileşmemizi sağlayabileceğini gösteriyor. Hani sadece illaki tedavi olmadan da bazı şeyler değişebiliyor. Ama şu var, hani bahsettiğimiz travmanın boyutu, eğer freeze zone dediğim, freeze anı dediğimiz, memory dediğimiz işlemlenemeyen anı düzeyinde bilinç dışında kalmışsa ve bu duygusal yapı, bizim beynimizin şöyle bir mekanizması vardır. Özellikle dorsolateral, hani böyle prefrontal korteksin şöyle bir olaya yorumu vardır. Bu problemle ben baş edebilir miyim, edemez miyim? Bu eğer baş edebilirsem, merak üzerine biz aslında kendimizi anlamaya çalışırız. Ama baş edemeyecek olduğumu düşünecek olursam bunu kaçınmaya dönüştürür ve bunu bilinç dışına itebilir. Şimdi normalde travmatik anı gerçek anlamda yüksek tonda bir duygusal etkileşimin ürünüdür. Hani bizim normalde işleyebileceğimiz duygusal yapı, olay, deneyimlerin belli bir seviyesi vardır. Eğer bu seviyenin çok yüksek düzeyinde bir duygusal deneyim yaşıyorsak, ki bu genelde travma, işte ölümle, işte ağır yaralanmayla da cinsel saldırıyla karşılaşma ya da bunlarla gözlemlemeyle ortaya çıkan bir, aslında donmuş anı olarak tabir ettiğimiz bir süreçtir. Ve bunun ne yazık ki şöyle bir şey var. Bir hamuru düşünün. Bir hamuru normalde küp şeker karıştırmaya çalıştığımızda, hamuru karıştırmaya çalışırken elimiz bazen acıyabilir. Hani o anda. Aslında beynin orada yaşadığı sıkıntı o. Hani zaman zaman o anıyla ilgili çağrışımlar olabilir. İşte bir anda beynimiz bir ürperti, bir nefes, yani bir rüzgarın ürpertisi, o anki cinsel travmanın verdiği bir o kişinin nefesini taklit edilmiş ve bir anda uyarılmış olabilir. Hani kişi bunun farkında olabilir, olmayabilir.
1: Evet.
0: Çünkü o anı gerçek anlamda işlemlenemeyen bir anıya dönüşmüştür. İşte biz böyle durumlarda tedavi almak zorundayız. Çünkü bu tek başına yaşanabilmesi ya da toparlanabilmesi mümkün değil. Çünkü duygularla ilgili yapılan artık yeni kuramsal çalışmalar şunu söylüyor. Duygu iki kişilik yaşanır. Yani bir duygu sadece bir bireyin kendi kendine yaşadığı bir şey anlamında değil. Biz sosyal bir canlıyız, evrimsel.
1: Diğeriyle bağlantılı.
0: Bir diğeriyle. Yani biz utanıyoruz ve yüzümüz utanmanın ifadesini yaşıyorsa bunu biz kendimiz görmek için değil, bir başkasına göstermek için yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Aslında duygu bir regülasyonu ya da toplumsal olarak anlaşılmak için bizim beynimizin örgütlediği bir şey. Bir diğerinin bizim sırtımızı sıvazlaması da bu anlamda rahatlatan bir şey. Hani biz aslında bir diğeriyle birlikte onu halletmemiz lazım. Ama bir travmatik anının yaşandısından sonra kişi ne yazık ki her türlü uyaranla bu travmatik anının verdiği o etkileri yaşamaya devam ettiği için insanlardan soyutlanmaya başlıyor, içe çekilmeye başlıyor. Eğer sosyal desteği çok kuvvetli değilse veya terapi ya da işte ilaç tedavisi almıyorsa bu kişi yavaş yavaş o içindeki birikmiş duygusal alanın altında ezilmeye, yavaş yavaş daha yoğun depresyon dönemine girmeye ve belki de daha kötü girişimlere yelken açmaya doğru ilerleyebilir. O yüzden bu tarz hastalarımızın mutlaka tabii ki öncelikle bir sağlık kontrolüne gitmesi, psikiyatrik anlamda bir değerlendirmesini tavsiye ediyorum.
1: Ama yani burada her ikinizde şunu söylüyorsunuz. Yani bu tedavi edilmemiş bir travmatik yaşantı hastalığa dönerken içe çekilme, yalnızlık ve depresif semptomlar üzerinden kendini gösterebilir gibi görüyoruz. Aynı zamanda korkular, kabuslar,
2: aşırı uyarılmışlık, yani çok ani, işte dürtüsel çok ani tepkiler verme ya da hafızada, bellekte organizasyon bozukluğu. Şimdi şimdi beyin öyle bir şey ki şöyle bahsedeyim, şunu amigdala'dan bahsetmek isterim. Amigdala ilkel beyindir. Yani aslında bir nevi duygusal beyin ve biz stres veren ya da tehdit oluşturan, öyle diyeyim. Aslında beyin tehdit oluşturan bir durumla karşı karşıya kaldığında eğer bir tehdit algısı ya da güvenliğimizi sarsan bir algı eğer amigdala bununla karşılaşırsa amigdala hemen bir hiperaktivite yaşıyor orada. Bizim beynimizin de biraz daha hani işte akıl yürüten, düşünen, öz denetimden sorumlu olan kısmı var. Prefrontal korteks. O da olgun beyin. Yani bizim mantıklı olan tarafımız. Şimdi amigdala, yani ilkel beyin, duygusal beyin hiperaktivite yaşadığında prefrontal korteks geri çekiliyor ve onun aktivitesi azalıyor ve öyle olunca da bu sefer biz ani dürtüsel, ani güçlü dürtüsel tepkiler veriyoruz. İşte aşırı öfkeler.
1: Daha çocuksu davranmak gibi.
2: Daha çocuksu davranmak. İşte o duygu düzenleme becerimizi, bir nevi yetimizi kaybetme hali ya da hatta donma hali. Çünkü amigdala savaş ya da kaç sinyali de verir. Şimdi oradaki savaşmak bazen hayatta kalma güdüsüyle, çünkü amigdala hayatta kalma güdüsüyle bunu yapar. Donma hali, işte o emosyonel halimizin biraz daha hani bu beceriğimizi, bu yetimizi kaybetme halimiz, duygularımızı ifade edememe halimiz, duygularımızın farkında olmadığımızı düşünme halimiz. Bunlar aslında bizim o donma halimiz. Yani aslında amigdala'nın çok ciddi bir şekilde hala kendini güvende hissetmiş ve hala bir tehdit var algısı. Maalesef insanda da işte kabuslar ve işte diğer semptomlara neden olabiliyor.
1: Evet, çok güzel anlattı yine. Yani beynimizde olan şeyi de bu manada görüntüleyebilme becerilerimiz var ama böyle paldır küldür izliyor olsak travmanın beynimiz üzerinde yapısal da bir farklılık yarattığını düşünebiliriz. Yani oradaki dürtüsellik, çocuksu davranma, belki içerimizdeki hayvanın aniden uyanması, biraz da alın tarafını kullanmamak, onun soğuması biraz daha bu ihtimalleri arttırıyor gibi.
2: Ama bunun da tedavi, bunun da yöntemleri var. Yani tabii ki bunun da psikolojik tedavi yöntemleri var. Hani hem amigdala'nın da aktif olduğu, hem prefrontal korteksin de aktif olduğu ama ikisinin de sakin bir aktiflikte olduğu yöntemler kullanıyoruz.
1: Peki bir şey yaşamadık ama çok korktuk diyelim. Ya da bir şey yaşamadık ama izledik diyelim. Yani bir trafik kazasını izledim mesela. Ya da bir depremi televizyondan izledim, hı hı, büyük depremi. Yine olur mu bunlar insanın beyninde? Yoksa bu biraz bizim işte kaçma yöntemimiz mi? Aman izlemeyeyim, istemiyorum kötü bir şey izlemek falan. Gerçekten izleyerek travmatize olunur mu? Ne dersin?
2: Evet. Özellikle, hı, çocuklarda, hı, ergenlerde. Bir de ruhsal olarak daha ruhsal olgunluğu daha, hı, zayıf, ruhsal olgunluk kapasitesi daha düşük olan kişiler.
1: Yetişkin ergenlerde.
2: Evet, yetişkinlerde bunu görebiliyoruz. Yani kendisi birebir aktif olarak başrolde onu travmatize eden bir olay yaşamasa bile yakınlarından, ailesinden, çevresinden, haberlerden, televizyondan duymuş

0: görmüş olması, şahit olmuş olması, görmüş olması bile onda bir deneyimlemiş hissiyle travmatize olmasına neden olabiliyor.
1: Ama bir yatkınlığı varsa anladığım kadarıyla,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, bu eğilimi varsa. Mesela çocuklar gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemediği, muhakeme yeteneklerinin henüz gelişmediği dönemlerde izledikleri her sarsıcı, onları derinden duygusal olarak değiştirebilecek, yaralayabilecek şeyleri çok gerçek hayatta da bunu taşıyabilirler. Bu duyguyu hiç işlevsel olmamasına rağmen. Şimdi biz deriz ki peki sen bu inanıştasın, başına bir şey geleceğini düşünüyorsun ya da işte nedir işte evlilikler çok berbattır, çok kötüdür diyor. Mutlu evlilik yoktur diyor. Ama aslında hiç evlenmemiş o kişi örneğin. Ama etrafında çevresinde o kadar çok mutsuz evlilik görmüş ki ya da boşanmalara şahit olmuş ki eğer oraya da dahil olduysa, şahit olduysa onun o olgun olmayan tarafı, çok da muhakeme edemeyen tarafı böyle bir olumsuz inanç geliştirebilir. Mesela yetişkinlerde de ya da depremi hiç yaşamamıştır ama çok fazla depremle ilgili sahneler, konuşmalar, bu durumlara çok fazla şahit olmuştur. Çocuklar ya da işte ruhsal olgunlukta daha kapasitesi düşük olan yetişkinler etkilenebilir. Yani onlar da sanki depremi yaşamış gibi titreyerek, aslında beden titriyor. Yani bayağı travma sonrası stres bozukluğu tepkisi yapar bir tepki gösteriyor ve titreyerek uyanabiliyor. Deprem oluyor diye o kişi uyanabiliyor. Ama aslında belki de o depremi hiç yaşamadı ama duygusal olarak sadece izlediği, seyrettiği için, içselleştirdiği için travmatize olmuş olabiliyor.
1: Çok güzel anlattın. Böyle vakalar şimdi, da var. Mesela böyle bir şey yaşadık ve işte travmatik bir olay yaşadık ya da travmatik bir olay izledik ve biz baktık ki kendimiz biraz daha içe kapanıyoruz. Kabuslar görüyoruz. Dışarı çıkmakta zorlanıyoruz. Depresif, böyle bir karamsarlık geldi. Sabah uyandığımda güne başlamak istemiyorum. Anlamlarımı kaybettim diyelim. Böyle bir hikaye. İlaç mı, terapi mi? Nasıl bir yol izliyorsunuz tedavisinde?
2: Yani sonuçta ikisi de olabilir. Hani oradaki işlevselliğin kaybının oranıyla, işte kişinin talebiyle, işte oradaki travmanın zaman süresi, işte ne zaman oldu, kendisi mi yaşadı ya da gözlemledi mi? Mesela sonuçta bir başkasının yaşadığı travmayı izlemek de bizim aynı nöronlarımız aracılığıyla kendimiz yaşıyormuş gibi bizim beynimizde bir yorumlanır. Bir diğeri de bir başkasının üzüntüsünü gördüğümüzde kendi üzüntümüzle ilgili bir anıyı hatırlayıp onun canlanmasına izin verebilir. Hani bizim de çocukluğumuzda bir travma anısı vardır. Bir başkasının yaşadığı o travmatik anı buna benzer bir anıdır. Hani çok büyük bir problem yokmuş gibi gözükebilir. Ama kişi kendisiyle ilgili o anıları tekrar yeniden canlandırabilir.
1: Ve bazen de farkında olmadan gerçekleşiyor.
2: Tabii farkında olmuyor. Çünkü bilinç dışında hani bir anda içim sıkıldı, bilmem ne oldu, hiç canım istemiyor, dışarı çıkmak istemiyorum falan. Yavaş yavaş kendi içindeki o henüz anlamlandırılamamış ama farkındalık düzeninde gelememiş o duygu yavaş yavaş kendi içinde kemirmeye başlar. Çünkü biz duygu dediğimiz alan aslında bizim hayatımızdaki tutunduğumuz tek yapıdır. Hani bir şeye ihtiyaç hissetmek, onun motivasyonu, hani bir ihtiyaç giderme sanatıdır yaşamak. Hani bizim motivasyon dediğimiz şey ihtiyacımızı gördükten sonra hareket haline geçirmek. Ama bu bizim farkındalık düzeyimizde olmayan ve bastırdığımız, bilinç dışına ittiğimiz bir duygusal alanımız varsa, bizim 100 birimlik bir duygu alanımız varsa, diyelim 20-30 ya da 50 birimlik bir alan farkındalık alanımızın dışında ve sürekli kendini anlam bulmaya çalışıyor ve bulamıyor çünkü farkındalık düzeyinde de getiremiyoruz, bilinç dışına itmişiz. Diğer %50'lik alanla hayatımızı sürdürüyoruz anlamına geliyor. Ve bir süre sonra yaptığımız işteki yük bize daha fazla gelmeye başlıyor. Daha fazla çekinmeye başlıyoruz. Daha fazla zorlanmaya başlıyoruz. Ve bir süre sonra hani kendi hayatımızda anlamını da bulamadık. Yani bu aralar bir şey de yaşamadım ama hani hayatım çok kötü gidiyor, isteksizlik başladı falan filan diyoruz. Sonra bunun detaylarını öğrendiğimizde tabii atıyorum işte iş yerindeki baba figürünü atfettiği bir patronuyla arada ufak bir çatışma olmuş ama çok da önemsememiş zannediyor. Ama bilinç dışındaki o baba ile ilgili çatışma anındaki o duygusal travmatik şeyler harekete geçmiş. O yüzden kendisini biraz içten içe kemirmeye başlamış diyebiliriz mesela.
1: Aa, çok iyi örnek. Peki ilacı var mı?
2: İlaç şöyle, yani yapılan bazı çalışmalar atıyorum ilk birkaç saat içerisinde işte beta blokörler vesairelerle aslında oradaki travmatik anının labilitesini arttırıp travmatik bir zon olarak kalmak yerine işlemlenebilmesini sağlayacak gibi bir takım çalışmaları var. Onu bir kenara bırakalım. Şimdi akut anlamdaki tedavi yerine. İlaç tedavisinde şu var. Duygusal o yüksek tonlu irritabiliteden tutun

0: da işte bir sürü o bahsettiğimiz Tuğba Hanım da çok gayet güzel anlattığı semptomları neden olan o duygusal yapıya biraz rahatlatacak ilaç tedavilerimiz var. Ama bunlar, bu ilaç tedavileri gerçek anlamda kişinin bu duygularını anlamasını sağlamıyor. Ya da biz şöyle bir şeyi düşünebilirsiniz. Yani travma beden, hani daha doğrusu duygu bedendir. Yani bedenin içerisinde ki anlam bulanamayan, henüz daha sembolize edilememiş, temsillere dönüşememiş bir anı odağıdır ve işlemlenmesi lazım. Şimdi bu işlemlenmesi için yüksek tondaki o duygunun varlığı, beyin mesela genelde rüyalarımızı çok önemseriz çünkü biliyorsunuz ki zaten birazdan anlatacağız. Rapid eye movement dediğimiz o REM döneminde gözlerin hızlı hareket etmesi sırasında beyindeki duygusal bağlantılı anılar yavaş yavaş sönümlenir ve ilgili anılar ilgili kategorilere yerleşir ve biz sabah kalktığımızda biraz daha rahatlamış kalkarız. Çünkü duygusal yükü rüya sırasında atarız. Ama bu travmatik anılar ne yazık ki buna işlemlenemiyor. Yani ne yaparsak yapalım o travmatik anı öyle kas katı küp şeker gibi duruyor. Eriyemiyor yani beyindeki o dokulara. Ve bunun erimesi lazım. Ne yaparsak yapalım. İlaç tedavisi de bunu çok da çözüme ulaşmıyor. Terapiyle bir noktada belirli bir aşamayı yavaş yavaş yapabiliyoruz. BDT'nin bir sürü ekolün aslında bununla ilgili yöntemleri var. Ve her biri işte o duygusal anıyı birlikte yavaş yavaş böyle şey gibi düşünün. Hani 100 birimlik bir duygu var. Bizim beynimiz bunun 10-15 birimliğine kadar izin veriyor işlemlemeye. Biz onun bir belirli anını anlattırıyoruz. Belirli anlarda rahatlatıyoruz vesaire. Sanki dilim dilim dilim dilim onu işlemeye çalışıyoruz travmatik anıyı. Yavaş yavaş o anının diğer bölümlerine giriyoruz. Diğer bölümlerine giriyoruz vesaire. Ve zaman içerisinde terapi sırasında bazen gündelik yaşantısındaki olayı anlatırken de bu buradaki duygusal yapıyı biraz azaltabiliyoruz. En sonunda aslında dışarıdan birlikte konuşarak o anının o sönümlenmesini, onun işlemlenmesini beraber yapabiliyoruz. Zaten 1898 yılında ilk defa travmaya travma dendi. O da işte işlemlenemeyen anı olarak literatüre girdi. O gün bugündür zaten bunu böyle biliyoruz ve bunun üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Bir sürü tedavi yöntemi çıktı. Ve her biri gerçekten işlevsel. Yani eğer gerçekten kişi eğer bu semptomları taşıyorsa mutlaka bir terapiye gitmesini tavsiye ederiz.
1: Evet.
2: Şimdi burada o zaman şöyle anlayabiliriz. Bir travmatik yaşantı oluyor. Bu gümleye oldu. Beklenmedik bir olay.
1: Tabii ani ve senin beklenmedik.
2: Senin ölüm ya da yaralanma ihtimalini içeren.
0: Aynen.
2: Beklenmedik ve sana zarar veren bir hikaye yaşadım. Burada hasta olma ihtimalin çok yüksek değil. Ama yine de işte böyle bir %30'larda bir büyük bir olaysa ve senin de hassasiyetin ve yatkınlığın varsa travma sonrası stres bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu da belli ruminasyonlardan, yani bu olayı anlamlandırma şeklinden ortaya çıkıyor. Yani diyorum ki ya ben ne kadar güçlüymüşüm, ne kadar zor bir olayla baş ettim dersem hasta olmuyorum. Ama ne kadar zavallıymışım, ne kadar güçsüzmüşüm aslında, elimdeki her şey bir anda kaybolabilirmiş dediğimde de hasta olma ihtimalim daha fazla
0: oluyor. Şöyle de net ayırmak biraz zor. Çünkü şöyle bir şey var. Bir insan bunu ne kadar güzel baş edebiliyorum demeden önce yaşadığı kayıpla barışmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü o kayıp bedenimizin yaşadığı bir kayıp. Yani çok da böyle bilinçli yaşadığımız bir şey değil. Sonuçta beynin öngörü sistemi var. Bir son dönemlerde işte Carl Friston'dır, işte anlatı ettiği bir literatürde artık konuşulan konu şu. Beyin şu anı yaşamamış. Beyin bir sonraki basamağı düşünerek, planlayarak ve öngörerek şu anla kıyas yapıyor. Diyor ki ben şu anda mutfağa gideceğim, su içeceğim. Eğer evde su var diye tahmin ediyorum diyoruz. Şimdi onu yaşamak için kalkıyoruz. Beyin aslında onu zihninde tamamlamış oluyor. Şimdi bir insan bunu, yani mutfağa gittiğinde suyu bulamadığında yaşadığı hayal kırıklığı ya da öfkeyi mesela yaşayabilir. Şimdi öncelikle beyin bunu bizim verdiğimiz karar üzerinden değil, zaten subkortikal yani bilinç, beynin düşünme alanının öncesindeki ya da daha evrimsel olarak daha öncülüğe olgunlaşan yapılar aracılığıyla zaten öngörü üzerine kurulu bir sistemle yapıyor. Ve bir hayal kırıklığı yaşayan

0: yaşadığında, bir travma yaşadığında beyin ona otomatikman zaten böyle bir cevap veriyor. Diyor ki burada bir problem var. Biz bunu böyle düşünmemiştik. Ben işte hiçbir şeyimi kaybetmeyeceğimi düşünüyordum. Yaralanmayacağımı düşünüyordum. Nereye sakatlanmayacağımı düşünüyordum falan filan. Buna benzer büyük bir yaşam olayında bir anda beyin alarm sistemlerini çalıştırıyor. Şimdi biz bu alarm sistemlerini deneyimlemeden, onlarla barışmadan, ya ben bunu nasıl başa çıktım, ya ben bunları güçlü olmalıyım. Çünkü bazı travma mağdurlarının yapmak zorunda oldukları bir diğer görev ise diğer çevresindeki mağdurlara güçlü olup onlara yardım etmeye çalışıp elinden geldiğince kendi acısını unutup başkasına yardım etmeye çalışarak bunu yenmeye çalışıyorlar. Bazen de dışarıdan görüldüğünde ne kadar güçlüsün ya, halletmişsin. O da diyor ki ben hallettim tabii, ben bunu yapıyorum diyor, ama bu geleceğe taşınan bir bohça olarak ya da şey olarak
1: kalabilir. Bu da bastırmanın bir yöntemi olabilir diyorsunuz.
2: Aslında,
1: hocam buyurun.
2: Aslında şöyle bir gerçek de var. İnsanı derinden sarsan, yaralayan, ciddi olumsuz duygular yüklendiği olaylara karşı kimse başta güçlü olmuyor. İllaki hepimizi travmatize eden, illaki yaşamımızda şöyle söyleyeyim. Hayat bizi bir şekilde travmatik yaşantılarla en azından bir iki tanesiyle sınamıştır.
1: Sınıyor, evet tabii.
2: Evet evet, ve yaşanan travma da aslında yaşadığımız travma ve olaylarda bizi aslında hayatımızın kırılganlığını hatırlatır. Ve bizim hayatımızda bir travmatik bir olay yaşadığımızda hepimiz bir zayıf düşeriz. Hepimiz bir korku dolu oluruz, öfke dolu oluruz, inkar içinde oluruz ve hepimize gerçekten bu nasıl benim başıma geldi nin içinde kendimizi buluruz. Buradan çıkmanın, şimdi buradan çıkmak çok mümkün. Ama çok da kolay bir şey mi? Hani tamam, ben buradan hemen bir hayatı tekrar anlamlandırayım. Yaşadığım olayı yeniden anlamlar yükleyeyim. Ben buradan güçlenerek çıkayım. Bu çok da kolay olmuyor Mehmet. Yani tabii, çünkü başta şu da var. Şimdi bir travma yaşadığında eğer travma sonrası stres bozukluğu semptomları çok gösteriyorsan, zaten hipokampüste yaşadığın o travma hipokampüste nöronların, beyindeki nöronların, bazı nöronun ölmesine neden oluyor. Şimdi öyle olduğunda da prefrontal korteks işlevselliği azalıyor. Şimdi prefrontal korteksin zaten işlevi ne? İşte duygu düzenleme. Yani bizim regülasyon becerimiz, regülasyon kapasitemiz zaten prefrontal kortekste. Rasyonel düşünme, yani gerçekçi düşünmede kalma hali. Şimdi prefrontal korteksimiz bizim zayıfladığında ne oluyor? Biz gerçekte kalamıyoruz. Zihnimiz birçok senaryolar üretiyor. Olumsuz senaryolar dolu. Kendimizle ilgili olumsuz inançlarla dolu. Benliğimiz, kimliğimiz, ruhsal olarak benliğimiz parçalanmış olabiliyor ve bunu onarmamız, toparlamamız çok da kolay olmuyor. Çünkü bunu yaşadığımızda zaten stresle başa çıkma mekanizmamız olsun. Bu hem düşüyor, dürtü kontrolümüz zayıflıyor. Bu yüzden şimdi dürtü kontrolünün olduğu yerde zaten işte öz kontrol, işte farkındalık, sorunlarınla, o sıkıntılarla, dur ben bununla nasıl başa çıkarım gücümüz o zaman devreye giriyor. Ama bu da çok kolay bir aşama değil.
1: Peki. O zaman şimdi aradan sonra ruhsal olgunluk kavramını da biraz konuşalım diyorum. Ama şöyle bir istatistik var elimizde. Mesela bu 11 Eylül olaylarıydı galiba. Orada Amerikan Savunma Bakanlığı'na yapılan saldırıda bu saldırı sırasında binada olanların %12 kadarı travma sonrası stres bozukluğu çıkarıyor. Fakat Irak'tan dönen Amerikan askerlerinin %10 kadarı çıkarıyor. Çünkü bu da bir beklentiyle alakalı. Yani iş yerinde çalışırken yaşadığın olayın beklenmediklik düzeyi daha yüksek olduğu için onların hasta olma miktarı da biraz daha fazla oluyor. Ama bir asker olarak yani saçma sapan bir görev için bir yere gidiyorsan ve bu görevin tabii ki çok anlamlandırılma ihtimali yok, o zaman daha fazla hasta olabiliyorsun. Daha az hasta oluyorsun çünkü zaten başına bir şey geleceğini öngörebiliyorsun. Yani sanırım burada bu büyük hasarın olmasında ya da hastalığın ortaya çıkmasında öngörülebilirlik kriterinin önemli olduğu gözüküyor. Her ikiniz de zaten bu tanımı yaparken ani, beklenmedik bir takım olaylardan bahsediyoruz. O zaman insanların güçlü olabilmeleri için biraz daha tehdidin içinde çok kalmadan ama tehdide öngörme becerisinin yüksek olması
2: ve gerektiğini düşünebiliriz. Ve yüklediği anlamlar.

0: Gerekmediği anlamda.
1: Çok önemli, evet.
0: Şimdi bir araya gidelim hemen. İlk bölümümüzü bitirdik, ilk saatimizi. Efendim Tuğba Ayhan, Hüseyin Ünbol aradan sonra tekrar burada olacak. Travmaları konuşmaya devam edeceğiz. Ama biraz da işte bu ruhsal olgunluk nedir? Onunla başlayacağız döndüğümüzde.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Tuğba Yağan ve Hüseyin Ünübollu İnsan Hali programı travma konusunda sohbet ederek ve sorulara cevap arayarak devam ediyor. Şimdi bu ruhsal olgunluktan bahsedeceğiz ama bir tedavi olarak da bu travmalardan sonra EMDR ya da EMDR denen yöntemi çok duyuyoruz. Kullanıyor musun hocam ve ne yapılıyor?
1: Ben 2011 yılından beri kullanıyorum. Hı-hı. Aslında hani Türkiye'de, İstanbul'da bu tekniği kullanan öncelikle psikologlar arasındayım. Hı-hı. Ve aslında BDT yapmama rağmen, işte çözüm odaklı terapi, işte BDT kullanmama rağmen ben travmada en çok EMDR'ı çok seviyorum. Çünkü onun eğitimini alırken uygulamalı olarak da ben de kendim de dahil oldum ve kendimdeki etkilerini de gördüm.
0: Emre Konuk Hoca'yla mı çalıştınız hocam?
1: Tabii, eğitimini? Evet.
0: Ha, tamam,
1: evet.
0: Çok selamlar Emre Hoca'ya bu arada.
1: Gerçekten sevgiler ve selamlar. Şimdi şöyle ki EMDR terapisinin aslında Türkçe açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme. Mesela ben bunu danışanlarıma şöyle anlatıyorum. Diyorum ki yaşamında seni sarsan, senin kararlarını etkileyen, hayattaki seçimlerini etkileyen, hem işte duygusal olsun, sosyal yönden, duygusal yönden, iş hayatında, özel hayatında, her alanda senin aslında olaylara karşı verdiğin tepkileri, seçimlerini, kararları etkileyen şey senin yaşadığın deneyimler. Yaşadığın hayati, seni derinden etkileyen olaylar. Ve sen o olayları yaşadığında, o olayları yaşamışken, işte erken geçmiş dönemleri olabilir, çocukluk dönemleri olabilir, ergenlik dönemi olabilir ya da yeni, yani çok yakın geçmişte yaşadığı olaylar olabilir. Biz bu olayları yaşarken zihnimizde bu ciddi bir öz farkındalıkla bu olayları anlamlandırmıyoruz. Hı-hı. Yaşamıyoruz. Oturup ele almıyoruz. İşlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Ben şöyle tarif ediyorum. Bizim zihnimizde birçok ana odası var. Hı-hı. Ve o odaların duvarlarında bazı resimler asılı. Yaşadığımız, hı-hı, olaylarla ilgili bizi en çok etkileyen, bizde bazı olumsuz duygular bırakan, kendimizle ilgili İnançlar geliştirmemize neden olan olumsuz inançlar ya da hayata karşı algımızı olumsuz yönde etkileyen bazı sahneler bunlar. Onları resimliyoruz ve biz o ana odalarını kilitliyoruz, kapılarını. Yani aslında kapısı kilitli ana odalarımız var bizim zihnimizde ve beynimizde. Biz onlarla hiç uğraşmıyoruz. Çünkü neden? Hatırlamak istemiyoruz. Hmm. Çünkü hatırlaması bizim için zor. Hatırladığımızda o duyguyu taşımak, o duygunun yükü bize ağır geliyor ve ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Hmm. Hayata devam ediyoruz. İşimize, gücümüze
0: çekmeceyi
1: devam ediyoruz.
0: Açmıyor hiç yani.
1: Asla kapıyı hiç, kapı kilitli. Hmm. Hiç açmıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. İş hayatımıza devam ediyoruz. Gündelik yaşantımıza devam ediyoruz. İlişkiler yaşıyoruz, evleniyoruz, çoluk çocuğa karışıyoruz ama sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Bunlar içten içe, alttan alta bir etkisini yapıyor yine.
1: Tabii,
0: yok
1: tabii.
0: Değil çünkü.
1: İlişkilerimizi, dererem, bunlar ne yapıyor? Hı-hı. O kilitli odalardaki o anıların bize verdiği, bize yüklediği hayati anlamlar var. İnsanlarla ilgili, insanlara yüklediğimiz, hı-hı, anlamlar, yaşadığımız olaylara karşı yüklediğimiz anlamlar, verdiğimiz tepkiler, bunların hepsine, hepsi bizim hep yüklediğimiz o olumsuz anlamlar ve inanışlarla ilgili. Hı-hı. Biz bu anıları işlemezsek şayet biz yanlış kararlar verebiliriz, sürekli kısır döngüde yanlış seçimler yapabiliriz ve istemesek bile, ister istemez, bilinçli ya da bilinç dışı aşırı

0: olumsuz, güçlü, dürtüsel davranabiliriz. Dürtüsel tepkiler verebiliriz. Şiddetli tepkiler verebiliriz. Yani hem bizi zora sokan hem de hayatımızdaki insanlarla ilişkilerimizi çok olumsuz yönde etkileyen tepkiler verebiliyoruz. Peki EMDR bunu ne yapıyor? EMDR ne yapıyor? Biz terapide o kilitli olan anılarla bizi sarsan, duygusal olarak bizde çok yük hissettiren o anıları tekrar o kilidini açıyoruz. Tabii onun için de sağlam bir ego gerekiyor o kişide.
1: Yani açmaya hazır olmalı.
0: Evet, şeffaf olmaya ve o kapıları açıp o yüklerinden, duygusal yüklerinden, ruhsal yüklerinden kurtulmayı çok istemesi gerekiyor ki biz o kapıları açabilelim. Çünkü terapist bunu tek başına yapamıyor. Yani dünyanın en iyi terapisti danışanın bunu istemesi gerekiyor.
1: Ortak o yüklerinden
0: kurtulup onun zihninde yaşadığı deneyimlerden kaynaklı hayata ve insanlara, olaylara yüklediği o olumsuz anlamlar zaten onun yanlış tepkiler vermesine, yanlış konuşmasına, yanlış kararlar almasına neden olduğu için biz artık ne yapıyoruz? O kilitli kapıları açıyoruz ve o anıları işliyoruz danışanla beraber. Danışanın işte yalnızlık duygusu, çaresizlik duygusu, başarısızlık korkusu, gelecekle ilgili kaygısı, ilişkilerle ilgili sorunu. Yani onu travmatize eden hangi olayı yaşadıysa ve onun şu anki yaşamını da o duygu durumu, o düşünceler, yüklediği anlamlar muhtemelen olumsuz yönde etkiliyor. Ve nasıl başa çıkacağını bazen de bilemiyorsa işte o zaman EMDR'a yani bu terapiye geldiğinde biz o bilgileri, onun yaşadığı o anıları tekrar işliyoruz. Ve bu sefer kendisini televizyondan izler gibi izlemesini, şimdi ve burada, şimdiki sen olarak, şu anki sen olarak geçmişteki o olayı en son nasıl yönetirdin diye bir soruyla devam ediyoruz. Ama en başta o olayı tekrar zihninde canlandırmasını istiyoruz. Ve o zaman donmuş anı diye bir şeyden bahsetti. Bir donma hali ve donmuş anıdan bahsettiniz Hüseyin Hocam, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani biz zaten o olayı yaşarken, bizi travmatize eden o olayı yaşarken bizim zihnimiz bir yerde aslında donuyor. EMDR'da bu terapi tekniğinde artık o donma halinden kurtuluyorsunuz ve yaşadığınız olaya tekrar yeniden daha gerçekçi bir şekilde yeniden anlam yüklemeyi öğreniyorsunuz. Sizi rahatsız eden o duygu durumuna, sizi rahatsız eden, size ağır gelen o düşüncelere karşı ta ki duyarsızlaşana kadar önce duyarsızlaşıyorsunuz. Size yük olan, size hiç iyi gelmeyen, taşıyamadığınız o olumsuz duygu durumuyla bir yüzleşiyorsunuz. Ciddi bir farkındalıkla tekrar zihninizde canlandırdığınızda bu sefer o bilgiyi daha sağlıklı işleyebiliyorsunuz. Çünkü onu o zaman yaşarken sağlıklı işleyemezdiniz.
1: Ve o yüzden de bastırıyoruz.
0: Tabii. Ya bastırıyoruz, ya inkar ediyoruz, ya rüminasyon yaşıyoruz. Tekrar ediyor o zihnimizde, o anılar tekrar ediyor ama çaresi yok o anıların. Kısır bir döngüde devam ediyoruz ve daha da bizi depresifleştiriyor. Ama bu terapi tekniğinde zihnimizde bu olayları tekrar canlandırdığımızda asla fark etmediğimiz yeni şeyleri fark edebiliyoruz. Hiç düşünmediğimiz yeni düşünceler gelebiliyor. O olayları yaşadığımız kişilere karşı onlara yüklediğimiz anlamı değiştirebiliyoruz. Duyarsızlaşabiliyoruz. Daha empati sahibi olabiliyoruz. Empati duygumuzu güçlendiriyoruz. Kendimize olan özgüven duygumuz güçlenebiliyor. Şimdi öz farkındalık yaşıyorsun. O duyguya karşı yeni bir anlam yüklediğinde, o olaya yeni bir anlam yüklediğinde duyguların etkileniyor. Şimdi düşüncelerimiz etkileniyor. Şimdi düşüncelerimiz etkilenince duygularımız etkileniyor. Duygularımız etkilendiğinde tepkilerimiz etkileniyor. Yani aslında hayata karşı, yaşadığımız olaylara karşı, insanlarla yaşadığımız travmatik deneyimlere karşı, o insanlara ve olaylara yüklediğimiz anlamları değiştirebildiğimizde o duygulara karşı da daha duyarsızlaşmış oluyoruz. Ve yeniden anlam yüklediğimizde, yani bir nevi yaşadığımız hayat olayları yeniden inşa ettiğimizde, yapılandırdığımızda, kendimizi dışarıdan izleyerek, kendi hatalarımızı da görerek bir kabullenme içinde. Bu arada travmada iyileşme önce kabullenmeyle başlar. İnkar olduğu sürece iyileşmenin engelidir.
1: Yolu açılmamış oluyor. Yani
0: evet, evet. Durumda. Ve böylelikle yeni anlamlar yüklediğimizde de bu sefer seçimlerimiz, kararlarımız, kendimizle ilgili inandığımız şeyler,

0: hayatımıza girecek olan insan, yani şöyle, geçmişteki yaşadığın olumsuz deneyimlerde o kişilerle yaşıyorsan, o kişinin özelliğini ya da o kişiyle yaşadığın deneyimi daha hayatına yeni giren insanlarla herhangi bir deneyim yaşamadan hemen ona taşıyabiliyorsun.
1: Transfer edebiliyorsun.
0: Aynen tamam. Öyle.
1: Bunu
0: ama
1: çözmemişler.
0: Ama EMDR'da bunları yapmamayı öğreniyorsun. Bu hatalardan kurtuluyorsun. Hı-hı. Yani her bir yeni deneyim, hı-hı, şöyle, geçmiş geçmişte kalıyor. Şimdi ve buradayız. Hı-hı. Ama elbette geçmişten besleniyoruz. Aslında iyileşme geçmişten de beslenerek yaşanılan bir süreç. Bu bir nevi EMDR'da farkında olmadığın, zihninde kilitli kalan her duygu, düşünce, inanış, geliştirdiğin inanç sistemleri bir nevi değişiyor, bir dönüşüm yaşıyor, dönüşüm yaşanıyor ve böylelikle sen de bir kişisel dönüşümün içine girmiş oluyorsun.
1: Hı hı, çok güzel.
0: Ve daha artık olaylara karşı yaşadığın ve bir sonraki yaşayacağın olaylarla ilgili, hı hı, başa çıkma mekanizman daha güçlü oluyor. Sen daha güçlü çıkıyorsun, daha dirençli oluyorsun ve atlatabildiğini gördüğünde diyorsun ki, ya ben bunu atlatabildiysem, hı hı,
1: bundan sonra zaten neler böyle.
0: Evet, şimdi orada güçlenerek çıkıyorsun diyebiliriz.
1: Travmatik
0: oradan
1: yaşantı var. Bunun yarattığı bir takım duygular, bir takım fizyolojik tepkiler var. Evet. Bunları genelde yüzleşmemek için bastırıyoruz. Böyle belli travma yöntemlerinde de bunların kapısı açılıyor. Önce onlara karşı hassasiyetlerin bir yönü kabul değiştiriliyor. Evet. Ve sonra
0: yüzleşme,
1: tekrar reproses ediliyor.
0: Evet.
1: Yeniden
0: aynen
1: yorumlanıyor belki,
0: aynen
1: diyebiliriz.
0: Öyle.
1: Güzel tabii, ama şu, bir de şu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 6 Şubat depremlerinde Adıyaman, Hatay çok etkilendi. Tekrardan orada her yaşayan herkese geçmiş olsun diyelim. Hatta Hatay hala bugün de sellerle falan bir test ediliyor gibi. Gerçekten zor bir dönem geçiriyor. Güzel memleketimizin Hatay ili. Canımız, ciğerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz orada, öz kardeşlerimiz. Şimdi Hatay'dan Aydın'a geldi insanlar. Travmayı yaşadılar. Depremi yaşadılar. Ve çok acayip kucak açıldı. Türkiye'nin neresine giderlerse gidilsin. Ama doğru mu yapıldı? Sen depremi yaşadın, canım kardeşim diye sarılmak mı doğru olan? Yoksa aslında o aşırı hassas davranmamak mı? Yani kabaca şunu soracağım. Travma yaşayan çevremizdeki birine nasıl davranmamız gerekiyor?
2: Yani evet. Sonuçta birincisi, duygu tek kişi yaşanmaz dediğimiz gibi. Hı-hı. Hani o yüzden bir travma mağduru kişinin illaki bir sosyal desteğe ihtiyacı var. Hı-hı. Ama gerçekten yorucu bir durum. Hani bir travma mağdurunun birincisi bulunduğu ortamdaki yaşadığı şeyi ifade etmekten dolayı bir suçluluk hissi olabiliyor. Hani ben ortamın düzenini bozuyorum, sizin canınızı sıkıyorum, işte ben buraya ait değilim, işte ben ne yaparsam insanların o yüz ifadelerinden falan, hani tamam geçti artık falan deyip bazen o kişinin yaşadığı deneyimi anlattırmayı azaltabiliyoruz. Bazen diyoruz ki bak biz senin yanındayız ama hani yeter artık, bunları konuşma. Bundan sonra hani biz ne yaparsak yapalım, elimizden geleni yapacağız falan deyip o kişinin ihtiyacı olan çözümü verdiğimizi zannettiğimiz durumlar da olabiliyor. Halbuki, hı hı, travmatik mağdurumuz ya da hani herhangi bir kayıp da olabilir bu. Bir insan öncelikle kaybı anlamlandırabiliyor olması için onun zihnindeki görünmeyen tarafını ifade ediyor olması lazım. Yani kelimelere dökebiliyor olması lazım. Bazen duygusal olarak boşalması lazım. Bazen bazı noktalarda isyan edebiliyor olabilmesi lazım. Hani bazen bize çok uygun olmayan tepkiler de görebiliyor olabiliriz. Bu gibi durumlarda o kişinin o duygularını ifade etmesine engel olmak yerine o kişiye hani rahatlıkla ağlayabilirsin. Rahatlıkla bir konuşmak istediğin her zaman yanındayım. O konuştuğunda ona genelde biz şu yanlışı yapıyoruz. Bir insan bir sorunu anlattığında hemen sizden çözüm istemez. Bir noktada onu kendi de bilmiyor. Birincisi. Hı hı. İkincisi o sorunu ifade etmenin, bütünüyle ifade etmenin zaten sonucunda kendisi de çözümünü bulacak. Hı hı. Biz ona o duyguyu ifade edecek ortama mı hazırlamamız lazım? Hı. O yüzden önce anlattığı öyküler, belki birkaç kere o anlattı. Onun yanında durup biraz belki sırtını sıvazlayıp biraz yanında bekleyip onun duygusunu eşlik edip onun duygusunu sizin de hissettiğinizi ve birlikte taşıdığınızı ve ondan sıkılmak yerine onun o anını paylaşabildiğini kendinizi gösterebilirseniz eğer, o kişiler biraz daha kendini rahat hissedebiliyor. Artık bulunduğu ortamda anlaşıldığını hissetmeye başlıyor.
1: Yani bu bizde hemen bir çözüm bulayım, yardımcı olayım çabasını çok evet. da faydalı ya biz biraz olmayabilir diyelim zaman zaman.
2: Türk toplumu olarak
1: hemen çözmek istersin onun derdini.
2: Türkçe şimdi. Dilinin de biraz böyle bir yükü vardır. Türkçe eylem kökenli bir dil. Biz duygularımızı ifade ederken bile korktum, üzüldüm, işte mutlu oldum şeklinde eylemle birleştirerek.
1: Hep bir hareket var yani.
2: Hani normalde duygunun varoluşunun kendi başına deneyimleyen bir dile ne yazık ki sahip değiliz. Hani bunu istersek sahip olabiliriz. Yani üzüntülüyüm, şu an üzgün haldeyim diyebiliriz. Hani bu üzgün duygunun varoluşunu hissederek ve sadece orada olduğumuzu betimleyerek de ifade edebiliriz ama genelde eylemsi bir dil yapımız olduğu için üzüldüm diyoruz. Şimdi üzüldüm demek hani duygunun aslında amacı eylemdir çünkü. Aslında duygu bizim hayatımızdaki yönü belirler. Yönelimi belirler. Bir şeyin nereye gideceğini belirler. Ama biz o duygunun içindeki zenginliği, o duygunun bizim zihnimizdeki anlam ilişkilerini anlayabilmemiz için aslında biraz daha duygunun duygu olarak ifade edilebiliyor ya da duygunun içinde kalabiliyor olmamız lazım. Mesela Amerika'da ben çok suçlu hissediyorum, çok üzgünüm diye ifadeler vardır ve aslında onlar duygularını çok rahatlıkla ifade eder ve duygunun içinde kalabilirler. Biz eylemsi bir yapımızdan dolayı bir duyguyla karşılaşmaz. Ne yazık ki toplumumuzun, kültürel yapımızın da bir yan etkisi diyelim. Hemen hani hadi geçti tamam hallederiz şu an hani bir sorunu çözmek konusunda çok becerikli, çok hızlı, çok atik, çok pratiğiz. Yani mesela Almanya gittiğinizde bir Türk orada bir sürü iş yapmaya başlıyor. Yani ne kadar yavaş iş yapıyorsunuz falan. Yani mesela Amerika'ya gittiğinde girişimciler bizim orada parlayabiliyor. Çünkü hani eylem odaklılık olduğu için bir şeyi hızlı pratik çözülmeye dönük bir tarafımız var.
1: Ama ödeni tadına bakmadan seninki dükkanı açıyor yani.
2: Gibi bir şey yapıyor. Hemen şimdi. Kesmeye başlıyor. Çünkü biz sorunu duygusuyla ilgilenmek yerine onu nasıl çözeriz de ilgileniyoruz. Ama bu ne yazık ki duygunun içinde kalma şansımızı da kendi elimizden alıyoruz. O yüzden hani mesela ben Almanca'da geliştirilmiş ölüm ölçeğiyle ilgili bir geçenlik güvenlik yapmıştım. İngilizce'de, Almanca'da ve Çince'de vardı. Hepsi korku, ölüm korkusuyla ilgili bir şey, 5-6 ölçeği vardı. Ben de Türkçe geçer güvenliği yaptık. Beklediğim şey 5 tane alt ölçek. Yani bir ölüm sonrası, kendi ölümümüz, bir başkasının ölümü. İşte bunun gibi 5 tane alt ölçek vardı. Bir baktık bir tane ölçek çıktı. Hani biz şu anlama geliyor. Hani biz duyguları ayırt edememişiz. Hani
1: tek boyutlu çıktı.
2: Tek boyutlu yani. Çıktı.
1: Allah Allah.
2: Bir ölüm korkusu. Yani ölümden korkuyorum. Bu kadar yani. Ama bir başkasının ölümü mü, kendi ölümümüz mü, ölümden sonraki yaşam mı, öncesi yaşam mı, onların yaşamı mı falan. Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü hani hakikaten duygunun o yelpazesiyle ilgili bir eksikliğimiz var. İşte toplumumuz genelde yaslarda, sıkıntılarda hemen bir an önce geçirmeyi, bir an önce çözmeye odaklanıp o duygunun içindeki zenginliği görmek yerine o duygunun başka bağlantıları var. Çünkü o duygu sadece bir tek bir duygu değil. Yani bir olay yaşıyoruz belki ama olay örüntüseldir. Bizim beynimiz örüntüsel çalışır. Yani sizin duygunuz, benim duygum, başkasının duygusu, bu ortam hepsi bir bütün olarak beynimize gelir. Şimdi burada sizin duygunuz, sizin mesela öfkeli bir yapınız var. Ben travmaya uğramış birisiyim. Ama sizin duygunuzla kendi duygumu henüz ayırt etmeye özelliğim daha başlamadı. Biz ortak bir deneyim yaşadık. Ben bu deneyimi beynimde ayıracağım. Şimdi bunu duygunun içinde kalamadığım sürece ben bazen içimde zorbalık hissini de yaşıyorum. Bazen mağdur. Ben şimdi hangisiyim? Şimdi ben gerçekten kendi kendime mağdur mu ettim? Bazen travmanın yeniden yaşantılanma yolculuklarının bir nedeni de bu oluyor. Hani bu kişi acaba benim suçumdan dolayı mı böyle bir travmatizasyonu yaşadım yoksa gerçekten mağdur bendim de gerçekten edilgen bir pozisyondayım da bir başkası gerçekten bana zorbalık mı yaptı? Ben bunu ayırt edemiyorum.
1: Evet.
2: O yüzden kendini suçlu hissediyor. Kendini hani bu beyin bunu diyor ki ben bunu anlayamadım yani diyor. Ve bunu tekrar yaşantıya geri çevirmeye çalışıyor. O yüzden biz yakınlarımıza duygularını ifade edebilecek ortamı, atmosferi ve konforu sağlamamız gerekiyor ki o duyguyu birlikte çözelim.
1: Burada mevzu çözmekten ziyade öncelikle anlamak.
2: Yani bizim bütün yolculuğumuz aslında bunun üzerine kurulu. Bir duygu, hani biz biraz işte yaşamı duygular üzerine yaşıyoruz ama o yaşadığımız çerçeve

0: travmayı yok saymak ya da travmayı unutmak değildir mesela travma sonrası büyüme süreci. Hı-hı. Hani yok sayamayız, hı-hı, ya da unutamayız. Zaten ne kadar yok sayarsan ve unutmaya çalışırsan o kadar travmanın etkileri senin üzerinde kalır. Ama o hani o travmadan sonra o travmadan güçlenerek çıkma halindeki en önemli etkenlerden biri de sosyal destek. Yani, hı-hı, o etrafının, yakınlarının, ailenin, sevdiklerinin senin yanında oluşu, sana dair empatik anlayış içinde olması, seni dinlemeleri. Çünkü ifade zaten o travma yaşayan kişi için ifade etmek bile o kadar güç ki ve o ifade etme süreci bile aslında onun travma sürecinde ilerleyebilmesindeki, evet, ilk şey, bebek adımları.
1: Kendisini dinlemiş oluyor.
0: Evet, yaşadığı olayı hikayeyi ifade edebilmek. Hı-hı. Bu çok önemli. Yaşadığı olayı insan ilk nasıl ifade edebilir? Kendi kendine konuşacak değil. Hı. Yakınları, güven, tabii, duyduğu insanlar, sevdikleri, ailesi. Mesela işte o travma sonrası o güçlenerek o travmadan çıkmanın en etkili faktörlerinden biri de sosyal desteğe sahip olmak.
1: Evet, kesinlikle sosyal destek etkenler, özellikle insan varoluşu için çok değerli.
0: Evet.
1: Çünkü grup içinde yaşayan bir tür olarak sürekli, evet, o yardımlaşma, evet, yollarını açık tutmamız lazım. Peki hocam, siz şimdi diyorsunuz ki işte hayvani bir tarafımız var, çocuksu bir tarafımız var, dürtüsel tarafımız var. Çok kötü yaşantılar bunu aktive edebilir. Dürtüsellik yoğunlaşabilir, şu bu. Ama bir de bir yandan da ruhsal olgunluk diye bir kavramdan bahsediyoruz. Evet. Biraz o ruhsal olgunluğun nasıl tanımlanacağı konusunda neler söylemek istersiniz?
0: Aslında ruhsal olgunluğun da başlangıcında ilk iki anahtar kelime var. Bir tanesi farkındalık. Hı hı. Diğeri de öz kontrol. Hı hı. Biri farkındalıksa, yani şöyle, farkındalığın ne kadar, hı hı, farkındalık kapasiten ne kadar iyiyse, ne kadar güçlüyse, ruhsal olgunluk bir öğrenme yolculuğu. Hı hı. Ve bu öğrenme yolculuğunda da farkındalık çok önemli bir yeti ve öz kontrol. Yani nedir? Stresli olduğumuz zamanlarda, başa çıkmakta zorlandığımız olaylarda ani tepkiler vermek yerine bir duygularımızı fark edip, o duyguları anlamlandırıp ona göre düşünebilmek. Ben hatta bunu şöyle bir kategorize etmek isterim, ruhsal olgunluğu. Hı hı, bir, tamam, böyle bir bilişsel olgunluk var. Yani o bilişsel, hı hı, olgunluğa sahip olmak önemli ruhsal olgunlukta. Hı hı. Nedir? Hayatı mesela bazı kişilerden duymuşsunuzdur belki. Benim için ya siyah ya beyazdır der. Hı hı. Mesela benim için hayat, ilişkiler, olaylar, durumlar ya siyah ya beyazdır diyen insanlar ruhsal olgunluk kapasitesi
1: düşük.
0: Evet. Güçlü kişiler değiller. Yani çünkü biz hayatı...
1: Kibar, ne kadar kibar söyledin. Değildir dedim ben ama.
0: Çünkü biz hayatı sadece siyah ve beyaz olarak görmektense griyi de görebildiğimizde hayata... Gri görebilmek ne demek? Farklı bakış açılarıyla bakabilmek, zaman zaman hayatın belirsizliklerinin karşıda bir kabulleniş içinde olabilmek, karmaşık sorunlara karşı daha çözüm odaklı yaklaşabilmeye yetilerin varsa, hı-hı, ya da bu yetilerini geliştiriyorsan bilişsel olgunluğun var demektir. Yani o ruhsal olgunluğun üçte biri sende var demektir.
1: Güzel. Üçte ikisi kaldı hala.
0: Evet. Üçte ikisi kaldı.
1: Var biri mı sende de... üçte biri hocam? İlk üçte birden kurtulur mu?
2: Yani şey... Yani
1: arada ya... palet var mı yani? Böyle farklı renkler?
0: Yani grilerde var mı? Hayatın diğer renklerine de kabulünüz yani ne düzeyde?
2: Sonuçta benim şöyle bir şey oldu. Hani ben siyah beyaza geçemiyorum zaten. Hani hep gri tonlardayım. Yani canlı olan...
1: Ben karar vermek
2: zorundayım. Yani benim zaten şöyle, hani bu yolculuğumda yaşadığım deneyim sonucunda ortaya çıkan o yolculukta aslında insanını kamil demeyeyim ama hani insanın olgunlaşma yolculuğu nasıl olabilir ile ilgili bir tasvir var. Bunun nörobiyolojik olarak nasıl yapabileceğimizle ilgili, meditasyonla ilgili yapılmış çalışmalardan mesela alıntılanan, hani belirli bir örgütlenmenin varoluşu ve bu örgütlenmeyi kendi hayatımıza nasıl avantaja çevireceğimizle ilgili bir tutumum var ama hani ben duyguyu daha çok merkeze alan bir
1: ama yapımlar. Şimdi hocam siyah beyazı soruyorum. Şimdi diğer şeyi de anlatacak.
0: Duygusal olgunluk.
1: Tuğba Hoca. Hmm.
0: Duygusal olgunluk tarafım daha
1: sen,
0: ağır basıyor diyecek.
1: Sen hocam
0: diyecek
1: o zaman duygusal
0: hemen
1: olgunluğu da bir anlat.
0: Evet,
1: sana
0: duygusal,
1: zahmet olmazsa.
0: Aslında...
1: Şimdi bilişsel olgunluk konusunda hocam zaten griler daha çok dedi. Evet. Güzel. Olgunsun.
0: Güzel bir şey. Şimdi insanın duygusal olgunluğundaki diğer önemli parça da duygusal olgunluğu.
1: Tamam.
0: Şimdi duygusal bizim olgunluk, stres, üzüntü, öfke gibi, hı-hı, yoğun duyguları kabul edebiliyorsak,

0: Bu duyguları kabul edebiliyorsak, nedir bu beni öfkelendiriyor ya da böyle olaylar evet beni üzüyor ya da ben şöyle mevzular yaşadığımda bu bende stres oluşturuyor. Bunu diyebilmek bile çok önemli. Duyguları inkar etmeyip, duyguları bastırmayıp kendinde yaşadığın yani sevdiğin insanların, iş hayatında patronunun, çalışanların, evlatsan, annenin, eşsen, eşinin, bir anne babaysan çocuklarının sende yaşattığı o olaylarda duyduğun stresi, üzüntüyü, korkuyu, endişeyi bastırmayacaksın, ötelemeyeceksin. Bunun yerine o duyguları kabul edeceksin. Şimdi çünkü sen o duyguları kabul ettiğinde regülasyon becerini de geliştirmiş olacaksın. Ne oluyor? Duygusal düzenleme, yani duygusal olgunluk bir nevi duygularını düzenleyebildiğinde olan bir şey. Örnek vereyim. Seni çok öfkelendiren bir olayda eğer dürtüsel hareket edersen, yani dürtü kontrolü yapmayıp çok öfkeli davranırsan orada ruhsal olgunluk yok. Onun yerine duygu yoğunluğunu, duygunun ne kadar arttığını fark edip o duygu yoğunluğunu azaltıp bir yerde bir düşünme boşluğu diyoruz biz ona. Bir düşünme boşluğu verip duyguyu, duygunun tepkisini vermede bir duyguyu, o duyguyu geciktirme. Yani o tepkiyi hemen verme. Biraz o duyguyu geciktir. Bir düşünme boşluğu koy oraya. Derin bir nefes al. O düşünme boşluğu senin aynı zamanda duygularını düzenleyebilmene ve kontrolü, duygularını ifade etmede kontrolü de eline almanı sağlayacak ve böylelikle sen ilişkiyi, oradaki ilişkiyi, oradaki duygu durumunu, orada vereceğin tepkiyi, tepkide hata yapma payını düşürmüş oluyorsun, azaltmış oluyorsun ya da bir nevi aslında yok etmiş oluyorsun diyebiliriz.
1: Tamam. O zaman birincisi bilişsel olgunluk. Evet. İkincisi duygusal olgunluk. Yani duygu mu seni yönetiyor, sen mi duyguyu yönetiyorsun? Bunun için de yaşadığın durumla davranışının arasında bir süre koymanın, duyguyu birazcık orada bu arada, düşünceyle ilişkilendirmenin anlamından bahsediyorum.
0: Bu arada bu yeti duygusal dayanıklılığımızı ve bizim duygusal esnekliğimizi de arttırır. Ve bu da bizim hayatımızda aslında olmazsa olmaz bir şey. Duygusal dayanıklılık. Çünkü hayatta sorunlar bitmeyecek. Her an beklenmedik olumsuz olaylar yaşayabiliriz. Eğer bu noktada regülasyon becerimizi, hani o ruhsal olgunluğu kazanırsak duygusal dayanıklılıkla daha doğru kararlar verir, daha çözüm odaklı hayata dahil oluruz.
1: Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu duygusal olgunluğunuz konusunda? Kendi kişisel olarak sorayım. Bir de bu demin meditasyonla falan ilişkilendirdiğiniz şeyi belki biraz
2: daha şöyle bir şey var. Yapılan
1: üçüncü şeye döneceğim hocam tekrar.
2: Evet, yapılan var. Bazı çalışmalar şunu göstermiş. Şimdi biz normalde çatışma düğümü dediğimiz bir yapımız var beyinde. Daha önce de hani bahsettiğimiz bir beyin öngörü sistemi üzerine çalışır. Bir şeyi hayal eder. Hep böyle bir sonraki adım, bir sonraki adım, bir sonraki adım. Bir zaman dilimi anlamında uzun vadeli düşünüyoruz. Orta vadeli, kısa vadeli de. Şimdi yaşadığımız hani öngördüğümüz sistem devre yaşadığımız sistemle uyuşmadığında, hani bir anda hayal kırıklığına uğradığımızda çatışma düğümü dediğimiz anterior cingulate cortex dediğimiz hani çok önemli değil ama hani bu düğüm bir anda alarm veriyor ve hani bizi hayal kırıklığı ve öfkeye dönüştürüyor. Şimdi bu sistem ikiye ayrılıyor aslında. Bu sistemin birinci kısmı daha subkortikal dediğimiz, daha evrimde daha öncül, daha otomatik yapılarımızı ifade eden bir alana doğru meyil ediyor bizi.
1: Daha yani ilkel belki.
2: İlkel hareket. Bir anda üzülüyoruz ya da bastırıyoruz ya da öfkeniyoruz. Bir anda akut bir tedavi, hani mesela annesi kızını arıyor ve ulaşamıyor. Bir anda panik yapıyor veya bir daha arıyor, bir daha arıyor, bir daha arıyor ki hani üç kere daha aramasının anlamı olmayabileceği bir durumu çok düşünemiyor. Çünkü subkortik olarak bu an o anda o duygu çok büyük bir duyguysa onun dağılışa geçmesi lazım. Dağılışla çözülmesi lazım. Bir şekilde eyleme vuruyoruz vesaire. Ama şu var. Bu şablonumuz hayatımızda her zaman var. Şimdi bu şablondaki ara nefes, yani Tuğba Hanım da söylediği gibi ara bir nefesin olması, buradaki akışın içindeyken, hani bu duygunundan kurtulmuş değiliz tabii ki her zaman, ama bu duygunun bize gerçeği söylemesini değil de bu duygu bir şekilde başlıyor ve bitiyor olduğunu gözlemleyebildiğimiz bir seviyeye çekilebildiğinde, bu sefer bu çatallanmanın üst versiyonu dediğimiz daha subkortikal alanla ilişkili olabilecek. Hani ilk kısım ventromedial biraz daha otomatik şablonları ifade eden alanken, bir diğer kısım daha üst meyacis, kezden dışarıdan kendimiz gören taraf, adına da şahitlik diyebileceğimiz tarafı ifade ediyor. Ve bu taraf şunu söylüyor. Şimdi bu duygusal olasılık alanındaki yapıları görüyor ve kendi zihnindeki, kendi tarafındaki olasılıklar biraz daha zengin, biraz daha uzun vadeli, biraz daha şefkat odaklı, biraz daha duyguyla temas ettiğinde duygudan kaçmak yerine duyguya sarılabilme potansiyeli olan bir alan aslında o. Hani ikincil bir alan diyebileceğimiz. Hı hı. Bu alandaki yapı diyor ki bunları anlıyorum da bunları da yapabilirim. Hani şu an buna kapılmak yerine başka seçenekleri de görebilirim diyor. Bu meditasyonda şöyle yapılmış çalışmalarda. En başta meditasyonla amatör meditasyoncular anterior cingulate korteks alanı çok fazla aktive olmuş ilk başta yaparken. Hmm. Ama usta meditasyoncularda şunu gözlemlemişler. Bu anterior cingulate korteksin aktivitesi artık normal hale gelmiş. Çünkü bu üst merkezi sistemi de çok daha rahat kullanmaya başlamışız. Yani şey gibi düşünün. Bir tane ana yol var. 5 caddeli muhtemelen geliş gidiş falan. Hı hı. Ama bir süre durdurduğumuz bir alan var. Bir de tali yol var. Hı hı. Bu tali yol başlangıçta çok sıkıntılı. O kadar hızlı giderken yavaşlayacaksın. Bu sefer tali yoldan gideceksin. Şimdi yavaş yavaş bu tali yolu hızlı yani yavaş yavaş kullanmaya başladıkça bu sefer iki yol ayrımı, ikisi de aşağı yukarı benzer bir hedefte. O yüzden artık buradaki bekleme odasındaki aktivasyona ihtiyaç yok. Çünkü her iki alanda aynı eş zamanlı bizim zihnimizdeki olasılıksal düzlemi çok genişletebiliyor. Ve biz ikisini de görebiliyoruz. Ve artık eskisi kadar dürtüsel hareketlerde bulunmak yerine daha nitelikli cevaplar da verebiliyoruz hayata dair. Bu geliştirilebilir bir kas aslında. Herkesin var. Sadece yapmamız gereken şey şu. Bazen o an öfkeli olduğumuz ve bizim için zihnimizde biz %100 haklıyız ve bir başkası haksız olduğunu düşündüğümüz anda bile bir derin nefes alıp işte 5 saniye nefes alın, 4 saniye bekleyin, 8 saniye de verin. Yani bir dakika içerisinde o muhtemelen duygusal enerjimizin %50'sini zaten kaybedeceğiz. Ve orada biraz durup, hani ben %100 haklıyım ama, çünkü benim zihnimdeki gerçek %100 haklıysa, onu da benim gibi düşünmesi lazım. Hani madem %100 haklıyım, o niye benim gibi düşünmüyor? Şimdi demek ki burada bir problem olabilir. Ben biraz kendimi bir sorgulayayım diyerek bu kasımızı geliştirme şansımız var. Bu kası derken bu nöral bağlantıları, plastisiteyi geliştirme şansımız var. Hani olgunluk bağlamında bunu düşünebiliriz. Ama zaten bunu biz böyle söylüyor olsak da, son 20 yıldaki yapılan çalışmalardan bahsediyor olsak da aslında bunu 2500 yıl önce Budistik öğretiler gerçekten benliksizlik kavramı, yani benlik ve benliksizlik kavramıyla aslında bizim gelmeye çalıştığımız noktaya çoktan ulaşmışlar diyebiliriz. Hı-hı. Çünkü her hayal kırıklığı şunu bize hatırlatır. Zihnimizdeki kurduğumuz kimliğimiz ya da gerçek dünya dediğimiz şey aslında İllüzyon olabilir.
1: Hı hı. Tamam, o illüzyon artık bir dakika o duralım. Kötü olur şu anda. Ona gelmeyelim. Evet. En son belki illüzyonu bir konuşuruz.
2: Olabilir.
1: Ama bayağı varız gibi düşünerek.
2: Varız. Yani. İllüzyon derken şunu demek istiyorum. Hani bu kadar sahici olduğunu düşündüğümüz yapılara bu kadar sık sık sarıldığımızda bunun yarattığı acılar çok daha kuvvetli oluyor.
1: Tabii, doğru. Onun biraz esneklik oradaki esneklik şey olsun. Önemli. Peki hocam, şimdi bir üçüncü duygusal bilişsel olgunluktan bahsettiniz. Üçüncüye geçebiliriz.
0: Evet. Ruhsal olgunluğumuzdaki o öğrenme yolculuğundaki son parçada, son güçlü parçada bizim sosyal olgunluğumuz. Peki sosyal nedir bu sosyal olgunluk?
1: Tamam.
0: Aslında ilişkilerimizi yönetme kapasitemiz. İlişkilerimizi yönetme kapasitemizde de daha tartışabiliriz. Yani illaki her şeyi çok sakin, çok tatlı tatlı konuşamadığımız zamanlarımız çok oluyor. Olabilir, hepimizin. Hepimizin. Çünkü bir olay yaşıyorsunuz ve o yaşadığınız olayda diyorsunuz ki evet, ben bu olay karşısında şimdi ne hissettim? Bunu hissettim. Bu olay karşısında ben bu duyguyu yaşıyorum. Yani beni neyi sinirlendirdiğini biliyorum. Hı-hı. Ama ben bu duyguda kalmak istemiyorum ve ilişkimde de yıkıcı olmak istemiyorum. Yani yıkıcı çatışma yerine yapıcı çatışma çözümleri bulabilen, bunları uygulayabilen kişinin sosyal olgunluğu var demektir. Yani ne oluyor orada? Hem sınır koyabiliyorsun, kendine de bir sınır koyuyorsun. Neler konuşacağınla ilgili, zihninde konuşacağın, söyleyeceğin şeyleri bir filtrelemek lazım. Ben filtreyi seviyorum Mehmet iletişimde. Yani ağzına gelen dilin kemiği yok kısmında, o klişesinde, o hani ağzına geleni, her düşündüğünü söylemeyi, çok gerçekçi, çok şeffaf olma halinin ne insana faydası olduğunu, yani hatta insanın kendisine de ve ilişkilerine de zararı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ne söylediğinden çok nasıl söylediğin çok önemli. Burada da İşte bunu yapabilirsen ilişkiyi yönetebiliyorsun ve tartışacaksın. Tabii ki tartışacaksın, ama nasıl tartışacaksın? Yapıcı, çözüm odaklı tartışacaksın. Sen de sınır koyacaksın, onun da sınırlarını göreceksin ve o kırmızı çizgilere basmayacaksın.
1: Hı hı. Yani çok dürüstüm, dobrayım. Benim de en kötü tarafım ağzımdan da şey.
0: Evet, evet, en azından dürüstüm. Evet, yani. Seni kırdım ama işte dürüstüm.
1: Ya olay olmaz.
0: Evet, böyle olmaz. Diğer bir şey de başkalarının duygularını, yani burada sosyal olgunluğun diğer parçası da başkalarının duygularını anlayabilme becerimiz. Yani ne kadar empatik olursan o kadar sempatik oluyorsun.
1: Ne kadar,
0: ne kadar sempatik olursan da o senin ruhsal olgunluğunu daha da güçlendiren bir güzel bir elmas taşı oluyor.
1: Bu üç olgunluk türünün arasında bir şey de var, ilişki de var.
0: Tabii var, elbette. Ve mesela sosyal olgunluğu olan insan, sosyal hayatta da sosyal norm ve kurallara uyum sağlayan insan. Yani bir yerde sıra varsa, vardır ya, ne kardeşim ne sıra bekliyorsun, hani böyle tepki verir, işte daha şiddet eğilimlisidir, arıza çıkarır vesaire. Mesela bu ruhsal olgunluk göstergesi elbette değil. Nedir? Sosyal normlara, kurallara, yani nerede nasıl davranılacağı, kendi haklarını, kendi özgür haklarını kullanacaksın ama başkalarını rahatsız etmeden kendi özgür haklarını kullanabildiğin hal, sosyal norm ve kurallara uyum sağlayabilme becerisi. Ardından şunu getiriyor: sağlıklı iletişim kurma kapasitemizi de etkiliyor. Yani ben kurallara ne kadar uyarsam, sosyal normlara ne kadar uyarsam, nedir o? Bizim takdir, hayatta takdir kazanma, onay kazanma, kabul görme ihtiyaçlarımız da böylelikle karşılanmış oluyor. Ve ne oluyor? Daha güçlü ilişkiler kuruyoruz. İletişimimizde çok daha güçlü, sağlıklı iletişim kurduğumuzda hepsi bizim hanemize artı olarak yazılıyor. Bu da önemli.
1: Bir tane soru sorayım hocam. Şimdi gittik bir yerde oturuyoruz, böyle çorbacı ya da restoranda. Tak, çorba içerken sinek çıktı içinden diyelim. Ruhsal olgun insan nasıl davransın öyle bir durumda? Oy diye çıldırsın mı, yoksa ne yapsın yani?
0: Ruhsal olgunluğu olan insan ne yapar? İrite etti değil mi şimdi? Mide bulandırdı.
1: Çok
0: irite etti.
1: Ağır tepkisi olabilir.
0: Tabii. Ve ne oldu? Onun işte yeme hevesini kaçırdı. Onun modunu düşürdü. Ne oluyor? Garsonu getiriyor. Ama şu da var şimdi. Olur öyle şeyler. Hayatta bazı haller için ne kadar olur yahu böyle şeyler dersek, bu da aslında bizim olaylarla başa çıkma kapasitemizi hayır, aslında düşürmüyor. Tam aksine yükseltiyor. Yani şu, sinek kaçtı. Bu şey gibi, annen ya da arkadaşın yemek yaptı. O yemek tabağında saç kılı çıktı. Şimdi sen o arkadaşına ya da sevgiline, eşine, annene nasıl kıyıp tepki verebileceksin?
1: Vermez.
0: Şimdi bunu düşünüp, empati kurup oradaki garsona ya da işte işletme sahibinin çağıracaksın. Diyeceksin ki sinek çıktı ve hani benim midem bulandı. Yeme hevesim de kaçtı. İfade et, anlat.
1: Güzel.
0: Rahatsızlığını. Ama suçlu, yani seni rahatsız eden şeylerle ilgili suçlu arama sürekli. Yani ne kadar hayatta suçlu ararsak bizim sorunlarımız çözülmüyor. Yani suçlu aradık, evet suçlu o.
1: Suçlu sinek.
0: Suçlu sinek.
1: Oradan kurtardım.
0: Peki ne çözüldü? Ne iyi geldi? Burada sana ne iyi geldi? İfade ettim. Hani hijyene daha dikkat edelim, önemseyelim. Evet dedim. Eminim ki onlar da, yani şu, ne kadar empatik yaklaşırsan o kadar karşı tarafta anlayışlı ve çaba gösteren, daha dikkat eden, sana karşı yaklaşımında, davranışında ya da müşteriye karşı yaklaşımında daha özenli bir hal alacağı mesajını vermiş ve onu tetiklemiş olursun. Ama büyük tepkiler çatışma yaratır. O çatışmada da sen zararla çıkmış olabilir. Ya zararla çıkabilirsin. Yine beklenmedik ani gelişen fiziksel yıkıcı zararlar.
1: Olabilir. Tabii travmatik
0: evet,
1: bir olay yaşayabilirsin.
0: Evet, söz konusu olabilir orada. Böyle yani, hallerde.
1: Tabii bu anlattıkların herhalde tabağı duvara vurduktan sonrası değil mi? Yani
2: ya da çorbayı içtikten sonra.
0: Ya da o çorba tabağını kafasına.
2: Yani en sonda içini yani içtikten sonra içini ekleyip olayı.
1: Ya şimdi anlattığın örnek üzerinden de hem orada bilişsel olgunluk, duygusal olgunluk, sosyal olgunluk evet. var. Onu merak ettim acaba nasıl işliyor diye. Peki hocam şimdi sen kitabı yazdın. Burada hem deneyim var hem bilgi var. Bizim de böyle çocukluğumuzdan bir laf vardır. Çok okuyan mı çok gezen mi bilir diye. Buradaki gezi deneyim anlamında, okumakta. İşte akademik bilgi anlamında muhtemelen. Sen hangisini gördün şimdi hayatında bu deneyimden
2: sonra? Açıkçası bu deneyim bana çünkü sonuçta ben o zamana kadar bir sürü makale yazmış, kitap yazmış, yani kitap okumuş vesaire bir insan olarak insanı anladığımı zannettiğim bir yolculuktaydım aslında. Deneyim hani kendi insanın kendi zihnindeki o deneyimi deşifre etmesi gerçekten çok
1: şahitlik kuramı kitabınız zaten böyle bir
2: yolculuk tamam. Hani böyle bir amacı da vardı zaten isimlendirme de öyleydi. Hani kendi zihnimdeki o yapı taşları, yaşadığım duygusal değişimler, geliştirdiğim yeni yetiler, zaman içerisinde bazen empati yeteneğim bir anda geldi. Bazen ruminasyonum yoktu mesela bir süre. Çok güzeldi. Yani ıssız bir adada gibiydim. Hani çalışırken çalışıyordum. Okurken okuyordum. Ne bileyim bir şey biriyle konuşurken konuşuyordum. Ha, hiç zihnimde böyle o introje düşünceler gelmiyordu. Hani böyle yüklü düşünceler gelmiyordu. Sonra bir gün sabah kalktım. Yine bir şeyler okumaya çalışıyorum. Baktım bir yarım saat geçmiş ve aynı sayfadayım. Diyorum, ne oluyor?
1: Geçmiyorsun bir türlü yani. İlerlemiyorsun da.
2: Sonra zihnimde böyle pop-up gibi böyle hani birikmiş böyle mailler vardır ya hani bu hepsi üşüşmeye başladı. Bir anda zihnimde o kadar birikmiş şeyler var olduğunu ben hiç farkında değilim. Bir gün sabah oldu böyle bir şey. Yani ve ulan ben bunları niye yaşamıyordum? Şu anda niye yaşıyorum? Bunlar hani gerçekten benim için önemliyse daha önce niye yoktular? Şimdi önemliyse ben bunları ne yapmam lazım falan. Yavaş yavaş buna benzer birçok hani kitapta da anlattım. Hani birçok farklı deneyimsel yolculuk sonucunda şunu fark ettim. Aslında biz kendi zihnimizdeki tanımları ne kadar iyi yaparsak dünyayı o kadar iyi algılıyoruz. Ve kendi deneyimlerimizin içerisindeki olguları araştırıp bunları anlayabiliyoruz. Yani bir insan sadece kitap okuyarak bir şey anlar. Hani bu kavramların içini doldurmak vesaire bunlar kendimizce atıflar ama asıl mesele kendi deneyimimizdeki o işte ne bileyim bir tapınağa bakıyorsunuz mesela atıyorum İtalya'ya gittiniz işte bir kiliseye bakıyorsunuz oradaki yaşadığınız duygusal deneyimin sizin hayatınızdaki yansıttığı şeyi ne kadar iyi algılamaya çalışırsanız oradaki farkındalığınız hayata bakış açınızı değiştiriyor. O yüzden hani ben artık eskisi kadar hani tabii ki çok daha fazla okuyor gibi gözüksem de kendi deneyimlerimdeki yerleri, yurtlarının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hatta işte kendimi anlamaya çalışırken bütün kavramlardaki duygusal boyutlar hepsi silindiği için benim için hiçbir şeyin anlamı olmadığı için ben ta sıfırdan evrenin Big Bang'inden başladım. Yani canlılık nedir dedim, evren nedir, madde nedir onlarla ilgilendim. İşte duygunun ontolojisi nedir yani düşünce nedir? Hani bunlar bizim hayatımızda ne ara giriyorlar, ne ara çıkıyorlar falan. Kendi zihnimdeki o kavramsal yapıyı inşa ettikten sonra bir şeyler daha anlamlı gelmeye başladı.
1: Peki şu anda bu yolculuğun bir durağında mısın yoksa halloldu mu bu iş?
2: Ben durağındayım.
1: Ne var devamında? Sence yani şey olarak
2: bence şöyle, yani duygusal akışkanlığım, iletişimdeki yeteneğim eskiden daha iyiydi bence. Hani daha böyle respons hızım daha hızlıydı. Ne bileyim esprilere daha hızlı cevap veriyordum mesela. Kendimce. Tabii kim hani çevremdekiler hadi oradan diyenler de olabiliyor ama hani kendimce zihnimdeki algısal boyut da olabilir bu. Bir ikincisi bu bence insanoğlunun tek bir yol, hani hepimizin yolculuğu böyle bir şey. Hani
1: tabii, biz zaten
2: bir şu anda bir noktadayız ve bundan sonra artık değişmeyeceğiz anlamına gelmiyor. O yüzden ben onu hepimiz için söylüyorum. Hani hepimiz bir yolculuktayız. Ve herkesin her an kendini ne daha üst bir, üst demeyelim ama daha gelişmiş, daha anlayabileceği bir pozisyona sokabileceğine de inanıyorum.
1: Peki bu durak insanların tamamı için bir yolculuk doğrusal ileriye doğru olmuyor. Bazen insanlar gerileyebiliyor da, ülkeler de geriliyor, takımlar geriliyor, aileler gerileyebiliyor. Fakat belki de bu gerilemelerden de ya da küçük tökezlemelerden de daha güçlü çıkabiliriz. Ama yeniden tanımlayarak. Yani evet, ileri doğru tanımladığımız şeyden değildir belki mevzu, derine gitmek de olabilir.
2: Zaten şöyle bir, hep şunu düşünmüşümdür. Hani bir insanın beklentilerinin her biri gerçekleştiğinde gerçekten iyi bir yaşam yaşadı mı acaba?
1: Evet, bu şey de olabilir. Sıkıcı bir tükenmişlik de olabilir.
2: Bir robotun ya bir dişlinin arasında hiç fark yok.
1: Evet, peki.
2: Yani biz aslında yaşadığımız öngörülerin hayal kırıklığına uğradığı düzlemdeki zenginliğe ulaşan bir canlıyız. O yüzden hayatımızda her an her şey bizim kendimizi anlamak için fırsat. Bunlar ne yazık ki olumlu beklentilerimizin gerçekleştiği anlardan ziyade yani küçük de olsa beklentilerimizin gerçekleşmediği anlarla zenginleşebiliyor. O yüzden onlara da sahip çıkıp onların da bizim hayatımızdaki yerini yordun. Çünkü ben üzüntü, utanç, suçluk vesaire duygularını bir süre yaşayamadığım için hani bunların ne kadar değerli duygular olduğunu farkındaydım. Ve bir an önce bunlara kavuşmak için can atıyordum açıkçası. Ve bence her duygunun kendi hayatımızda çok güzel bir yeri var. Yeter ki ona yeterince şefkatli, hani kendimizi hemen utanca, hemen kimlik bunalımına girmektense bu hayatımızda bir deneyim. Bu deneyimi işlemliyoruz. Yoksa hemen biz kötü bir insanız ya da iyi bir insanıza tanımlayan
1: kararını
2: şeyler değil yani.
1: Lazım. Peki hocam, şimdi biz travmatik bir şey yaşamadık. Travma sonra stres bozukluğumuz yok. Depresyon deriz falan. Ama bir takım sorunlar var hayatta. Bunlarla ilgili başa çıkma becerilerini arttıracak küçük bir iki tane öneri var mı? Son iki dakika gibi düşünelim. Sonra da son sözlerinize geçeceğim. Tabii de sözü size vereyim.
0: Evet, var. Ben mesela şöyle bakıyorum yaşadığım, hayatta yaşadığım olumsuzluklara. Hiçbir şeyleri suçlamadan ama hata payları anlamında, yani şu bu olayın gerçekleşmesinde kimin, nelerin katkısı var? Benim katkım varsa benim bu olayı yaşamamda benim katkım ne? Katkı dediğimiz şey negatif katkılar da aynı zamanda. Peki karşı tarafın katkısı ne? Peki amaç şu, o yaşadığın olayda bu bana ne öğretti? Ben bundan nasıl bir ders çıkarırım?
1: Güzel.
0: O kadar önemli ki bu. Çünkü yaşadığın olayda karşı tarafı suçlasan bile ya da yaşadığın olaylarda dışsal faktörleri suçlasan bile senin dayanıklılığını, duygusal dayanıklılığını arttırmaya ihtiyacın var. Yani şu, isteğim bu değil, bilinçli bir şekilde isteğim bu değil ama bilinç dışın da buna senin ihtiyacın var. Çünkü sen o duygusal dayanıklılığını ne kadar arttırırsan yaşadığın ve yaşayabileceğin her türlü soruna karşı dayanıklılığın da güçlenmiş olacak ve daha kolay baş edebileceksin. Diğer insanlara nazaran daha kolay baş edebileceksin. Ve daha kolay atlatabileceksin. Süreç anlamında daha kolay atlatabileceksin. Bu bana ne öğretti? Bu insanla yaşadığım şey bana ne öğretti? Bu ayrılık bana ne öğretti? Bu yaşadığım kaza bana ne öğretti? Hüseyin hocamız çok güzel bir şey söyledi. Mesela işte bazı şeylerin değer kazanması ile ilgili. Mesela yaşamın daha değerli olduğunu sana öğretebilir yaşadığın o şey. Evet. Yani oradan çok başka anlamlar çıkarabilirsin. İşte yeni şeylere, belki o yaşadığın olumsuz şey seni kariyerinde, seni başka bir şeye götürecek. Yeni bir kariyer belirleyeceksin. Belki kendinde keşfetmediğin yeni bir yanını keşfedeceksin. Yeni bir yönünü keşfedeceksin. Ya da ilişkilerini, iletişimini, iş hayatındaki başarını olumlu yönde daha iyi etkilemeni sağlayacak. Senin o yaşadığın olumsuz deneyimler. Yani şu, ah ben bunu yaşadım, vah ben bunu yaşadım. Bunun bana yaşattığı duygularla bir türlü baş edemiyorum. Evet, hepimizin, ben dahil hepimizin hatırladıkça, düşündükçe başına geldiği bazı olaylarda bazısı küçük, bazısı büyük. Yani bazısı küçük negatif anlamlar yüklediğimiz, bazısı da zihnimizde felaketleştirdiğimiz ama çok da travmatik etkisi de olmayan ama yine de zihnimizde biz onu bir şekilde negatifi düşünmeye eğilimliyiz de, çünkü niye, hayatta kalma dürtümüzden sebep zaten tedbirliyiz, korunaklıyız. O yüzden negatifi düşünüyoruz. Negatifi düşünme eğilimimiz de zaten kendimizi koruma içgüdümüzden kaynaklı.
1: Şimdi hocam, şimdi son söze geçmek zorundayız. Tabii. Ama ben bu sorunun cevabını sizden çok güzel aldığımı düşünüyorum.
0: Ben buradan ne ders aldım? Ben bu bana ne öğretti? Bu insan bana ne öğretti? Bu olay bana ne öğretti? Evet. Ve buradan nasıl bir ders çıkarmalıyım? Hayatımı bundan sonrası, şimdi ve bundan sonra hayatıma ben bu olay benim ne katabilir? Yani evet, aslında krizler, zorluklar fırsata çevrilebilir.
1: Yağmur yağdı, saçımız ıslandı, şemsiyeyi almamışız. Yağmura değil, şemsiyeyi almama davranışına kızacaksın. Ve artık alacaksın yağmur yağma riski varsa. Peki değerli hocam, hani programın sonunda diyoruz ya, önümüzdeki hafta program hangi sözüyle başlasın, Hüseyin Ünübol'un, ne dersiniz?
2: Yani

0: hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rol biçimleniyor. Bizim etkimiz olmamış olsa da bize verilen bir rol var. Ve bu rolü yaşıyoruz. Şimdi normal şartlar altında insanoğlunun bu şu ana kadar bahsettiğim yaşamı canlılıkla aşağı yukarı aynı. Her türlü canlı, köpek de köpek olarak doğuyor. Biz biraz daha dışarıdan kendimizi gören bir tarafımız var ve bu yolculuğun ana bence amacı insanın kendisine şahit olabileceği bir yolculuk olabilmesi. Çünkü günün sonunda bizim buradan getirebileceğimiz tek şey kendi zihnimizdeki o farkındalığın nedenini ya da anlamını ya da işte dünyanın anlamını bulmaya çalışmak. O yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı o roldeki bir çatlaktır. Bu roldeki çatlakları ne kadar aktif olarak kendimiz yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Yağan, değerli dostum, meslektaşım. Senin haftaya program nasıl başlasın istersin? Son sözlerini alabiliriz.
2: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şöyle, şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanakları kapı açabilir. Yani evet bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet, bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de iyi ki geldiniz. Efendim, yönetmenimiz Naime Çelik ve yapımcımız Aynur Coşan'la evlerinize bir insan hali bölümü daha ulaştırdık. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Siz harika bir hafta sonu, harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelelim. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: geldiniz. Melis Kobal ben. Bugün de değerli bir konuğumuz olacak. Ağırladığımız veteriner doktor Ahmet Yücesan, Sanet Genel Müdürü. Kurban Bayramı öncesindeki son tabloyu kendisiyle konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi bir genel durumu bize değerlendirin. Bu sene nasıl gidiyor geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımız zaman satışlar? Ne kadarlık bir siz satış bekliyorsunuz toplamda?
1: Şimdi Türkiye'nin son 5-6 yıl ortalaması yıllık 850 bin adet büyükbaş, 2,5 milyon adet küçükbaş hayvan kurbanla kesiliyor. Tabi bu 3 milyon küsür adet oluyor ama orada bir hayvan, büyük hayvan 7 hisse olduğu için toplamda 9 milyon bir hisseye tekabül ediyor. Toplam kesilen kurban yılda Türkiye'de 9 milyon hisseye tekabül ediyor. Bu rakam değerlendirdiğimiz zaman bu rakam aslında Türkiye'de toplam kullanılan, yıl içerisinde kullanılan etin %25'ine tekabül ediyor. Yani toplam yıl içerisinde kullanılan etin %25'i bir gün, iki gün içerisinde işleniyor, kesiliyor, hazırlanıyor ve bir hafta 10 günde tüketiliyor. Bunun parasal değeri 4,5 milyar civarında bir parasal değeri var şeyin, kurbanın Türkiye'de. 4,5 milyar dolar civarında bir parasal değeri var. Bu da yine toplam yıllık cironun %20'sine gelen, %25'ine gelen bir ciro şeklinde bir şey var, potansiyeli var bir ya da değeri var kurbanlık hareketlerinin. Tabi burada kurbanda birçok bizim istenmeyen özellikle bazı olarak karşımıza çıkıyor. İşte münferit kesimler, kontrolsüz kesimler,

0: kontrol hayvan sevkleri, yine izin almadan kesilen yerler, bunlar hem insan sağlığı, hem gıda sağlığı, hem hayvan sağlığına ve çevre sağlığına çok bir risker teşkil ediyor. Ama ben burada şunu söyleyebilirim. Geçmiş yıllara göre bu sayı, bu toplu kesim yerleri, yani müferit kesimden toplu kesim yerlerine doğru çok ciddi bir şekilde çoğalma var. Örnek vererek İstanbul'u verirsek, İstanbul'da şu anda 334 tane kurban kesim yeri var. Toplu kurban kesim yeri var. Bu şu demek, en az orada bir 100 tane hayvan kesiliyor. Belediye suyunu getiriyor. İşte tarım il müdürlükleri veteriner hekim atıyor. Ve merkezde bilindiği için herhangi bir hastalık durumunda bir acil bir durumla müdahale edilebiliyor şeklinde bir kurumsal yapı olmuş oluyor. Bunlar tabii çok yaygın değil. Toplam bunlar genelde kesilen %20'si %30'u ancak burada kesiliyor. Geri kalan yine müferit bazı evlerde, dışarıda, sokakta, caddede bunlar kesiliyor. Biz hem meslek olarak hem sana sektörde bulunan insanlar olarak bunu çok uygun görmüyoruz, bu müferit kesimleri. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de ister istemez bir Asya bölgesinde olduğumuz için salgın hastalıklar var, zoonoz hastalıklar var. Bunun işte geçmişte karşılaştığımız şap hastalığı var. Çok büyük bir şey var, zararı var. Dolayısıyla bu tür hastalıklar, şap bunun örneği, bunda vebası var, işte diğer protozoon hastalıkları var. Bunlar bir örneği. Bunlar müferit kesimlerde, bunlar kontrol altına alınamıyor. Yine işte tüberküloz gibi ferdi hastalıklarda da yine kontrol edilmediği için insana da risk olabilir. Dolayısıyla burada olması gereken ne doğru gidiyoruz. Bu geçmiş yılda, yani son işte bundan diyebilirim ki belki 10 sene önce bu 400-350 tane İstanbul'da kesim yerleri belki 100 taneydi, belki 50 taneydi, ama şimdi giderek artıyor ve bu insanlar artık bilinçli olarak toplu kesim yerlerine daha fazla teveccüh ediyorlar. Bir de bağışlar ve vekalet kesim var sistemde, kurban sisteminde. Bunlar da toplam o 9 milyon hissenin %20-25 kadarını teşkil ediyor. Bunlar nedir? İşte vekalet kesim dediğimiz bağışlar, dernekler, işte cemaatler ve yardım derneklerinin adı altında gerek yurt içinde gerek yurt dışında kesilen kurbanlar için söz konusu. Bunlar da tabii yine kurumsal yerde kesildiği için biraz daha bu şeyden çıkmış oluyor. Bu sayı da yine aynı şey gibi, toplu kesimler gibi son 10 yılda oldukça fazla artarak gidiyorlar. Yani bizim herhalde geleceğimiz bu müferit kesimler. Önümüzdeki yıllarda herhalde kurtulacağız gibi görüyor. Çünkü gidişat ona doğru gidiyor.
1: Evet, peki. Şimdi bizim bu yıl genel olarak küçük baş, büyük baştaki kurban varlığımız ne durumda? Ve de vatandaşın talebini karşılayacak yeterli hayvan arzı var mı?
0: Şimdi resmi kayıtlarımıza göre Türkiye'de 10-15 milyon civarında büyükbaş, işte 55-60 milyon civarında da küçükbaş var. Bu kurbanlık hayvan bunlar içerisinde bir kısmı ve ayrı, yani bu kasaplığın dışında bir hayvanlar. Tahmin ettiğimiz bu sene yine 800 bin civarında büyükbaş hayvan kesilecek. Bunun karşılığı var, hazırlanmış. Yine 2-2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesilecek. Bunun da hazırlanmış, karşılığı var. Bir pazar yerlerinde, kesim yerlerinde, toplu yerlerde bir zafiyet olacağını düşünmüyoruz. Ki zaten şu anda bütün İstanbul'da işte belediyelerin kontrolünde olan kesim satış yerlerinde tam bütün hayvanlar geldi ve satışlar başladı. Fakat şöyle bir şey var. Yine bu toplu kesim yerlerinin lehine bu müferit satış yerlerinde bu sene çok fazla hareket olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Bazı yerde şeyler tercih ediliyor. Yani insanlar toplu kesim yerlerine hizmet alabileceği, kesim yapılacağı, kontrol edileceği ve parça olarak etin alabileceği yerleri tercih ediyorlar.
1: Evet, peki şimdi tabii her bayram öncesinde bizim konuştuğumuz konu malum şüphesiz fiyat tarafı işin. Burada bu yıl büyük baş küçük başta kurbanlık hisse fiyatlarıyla canlı kilo fiyatları hangi seviyelerde seyrediyor ortalama?
0: Şimdi önce toplam ortalama değeri verelim. Kendiniz fiili olarak keseceğiniz zaman bu sene ortalama 40-50 bin lira civarında bir hisse. Eğer bunu bağış yapacaksanız, yerli olarak bağış yapacaksanız 20 bin lira civarında, bu 17 ile 25 arasında değişiyor. Yurt dışına gönderecekseniz bu da aşağı yukarı 7 bin lira, 6 bin lira civarında, işte 120 dolar civarında bir bedeli var. Bu şekilde fiyat oturmuş. Bu geçmişteki rakamla, yani kendi değerinden yıllık artışa orantılı, aynı şekilde geçen seneye göre %40 bir artış göstermiş. Çünkü karkaslar da %40 artış göstermiş. Birim olarak bu sene canlı hayvan sığırlar 550 lira civarında satılıyor. 500-550 lira civarında. Hizmet dahil olan.

0: Bunlar. Hizmet olmasa herhalde 480'e falan satılıyor. Yine koyunlarda canlı kilo olarak işte 550-600 lira civarında kendi kalitesine göre bu sene işlem görüyor.
1: Evet, peki. Şimdi üretici tarafına bakarsak da yem, lojistik, işçilik bunlar tabii önemli maliyet kalemleri. Evet. Bu sene nasıl yansıdı fiyatlara geçtiğimiz seneyle kıyasladığınız zaman?
0: Şimdi şöyle, bu sene yem karkas et paritesi, yem süt paritesi, yani maliyet ve satış paritesi açısından baktığımızda geçen seneye göre üretici biraz daha zordu. Tabii bunun Türkiye'deki mevcut durum, ekonomik yapı, insanların alım gücü hepsini bağlayıcı olarak geçen seneye göre üretimimiz biraz daha bir tık daha şeydi, olumsuz etkilendi bu durumdan. Ama bir şekilde işte yerli üretim devam ediyor. Çünkü burada bakanlığın da almış olduğu ciddi tedbirler var bu konuyla alakalı. Tabii şu ana kadar herhangi bir sonuç bunlardan, yani sonucu görülmemiş ama geçen işte yine sizin yaptığınız programda küçük başarıyla alakalı bir güzel bir teşvik hazırlanmıştı. Bir model vardı. O ve onun gibi modeller önümüzdeki günlerde sonuç alacağımız, yani 1-3 sene sonra, 6 ay sonra ya da 2 sene sonra sonuç alacağımız modele doğru gidiyor. Bunun içerisinde en bariz olanı küçük baş hayvancılığa verilen destekler, yem desteği, işte sermaye desteği ve bunların belli meslekleri tarafından yapılması tercih. Bu konuda hayvancılıkta daha olumlu sonuç alacağına doğru gidiyor. Bir de bunun yanında tabii zaman zaman verilen teşvikler, primler, her ne kadar geçmiş yıllara göre az olsa bile yine primler devam ediyor, destekler devam ediyor. İnşallah bundan sonra bu mevcut kurulan süspanse modelleri devam ederse, sürekliliği, yani kesinti olmadan devam ederse, önümüzdeki dönemde biz bunların sonuçta alacağız diye tahmin ediyoruz.
1: Evet. Peki şimdi siz aslında biraz başlangıçta giriş yaptınız bu kurban kesim alışkanlıklarındaki değişimlere dönük. Şimdi modern kesim alanları, işte vakıf bağışları var. Zincir marketlerin büyük entegre tesislerinde hisseli paket çözümleri. Özellikle tüketici, hani bunlar arasında son dönemde neye kaymaya başladı?
0: Ticari kuruluşların kurbanı kesip işte bayram birinci günü, ikinci günü eti paket halinde eve getirme modeli oldukça revaçta.
1: Bu büyük entegre tesisler, zincir marketleri olanı diyorsunuz.
0: Mezbahalar, kombinler, ev sektörleri bu hizmeti yapıyor. Bunlar çok talep ediliyor. Yani insanlar işte hani o gün işte sağa sola gitmeden, hayvan sürmeden, hayvanla uğraşmadan gidiyor ya da gitmiyor, evine paketi geliyor bu şekilde. Yakınlarına, komşularına da, işte dostlarına da şeyini, etini dağıtabiliyor. Bu çok tercih edilen model. Ama bunun yanında bağışlar yine ön planda. Özellikle kamuya ait derneklerin, vakıfların, yine özel sektörün yardım derneklerinin bağışlar şeyleri, kurban bağışları yine ciddi bir şekilde artış görünüyor. Bir de bunun yanında işte insanlar toplu kesim yerlerinde gidip hayvanlarını kestirme modeli son yıllarda oldukça giderek artan bir taleple karşı karşıyayız. Az önce söylediğimiz gibi bu tahminimize göre önümüzdeki yıllarda tamamen bu üç model oturacak ve bu müferit kesimler artık bu şeyden, yani tabirimi mazur karşıdan, bu çirkin görüntü inşallah ileride olacak. Şimdi televizyonda göreceğiz. İşte kaçan hayvanlar, elini kesen kasaplar, dükkana giren hayvanlar şeklinde böyle çok uygun olmayan, modern olmayan, toplumuza yakışmayan bir şeyler manzaralarla karşı karşıya geleceğiz. İşte bunların azalması, söylediğimiz gibi hem çevre sağlığı, insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından çok önemli bu toplu kesim yerlerinde yapılması. Şimdi son iki yıldan beri Türkiye'de bir şapla alakalı bir sıkıntımız var. Bunun bu sene inşallah devam etmez. Yani çok fazla bir bulaş söz konusu olmaz temennimiz. Ama kabul etmek lazım. Topraklarımızda böyle bir hastalık var ve çok kırıcı, çok ekonomik olarak büyük zayiatlar veren bir hastalık bu. Bunların önlenmesi açısından, başka diğer insanlara bulaşan zoonoz hastalıkların önlenmesi açısından bu tür toplu kesim yerleri muhakkak tercih edilmeli. Bugün geçen yine burada belki mevzu olmuştur. Yani Avrupa Birliği özür dilerim. Avrupa Birliği ülkelerinde böyle bir uygulama asla yapamazsınız. Yani bir hayvanı tek başınıza bir yerde, evinizde, yerinizde olsa asla kesemezsiniz. Dolayısıyla Türkiye buna doğru gidiyor. Bu hızlı bir şekilde gidiyor hem de, yani gerçekten hızlı bir şekilde gidiyor. Ve daha doğrusu bir de şöyle bir şey var. Bu model aslında biraz daha ekonomik. Bakın ferdi gidip hayvan alsanız, kesseniz bugün 50-60 bin lira maliyeti var. Toplu yere verdiğiniz zaman 45 bin lira verebiliyorsunuz. Niye? Çünkü bir hayvan, bir kasap, bir araba, bir nakliye uğraşıyorsunuz. Ama toplu kesim yerde 200 tane hayvan, 500 tane hayvan mezbahalarda işlem yapıldığı için orada hizmet maliyeti düşüyor. Zaten kurbanda en fazla maliyet götüren hayvanın kendi değeri yanında hizmetler faktörü var. Bugün 500-600 lira civarında kilo başında, canlı hayvan kilo başında 600 lira civarında bir hizmet faktörü. Bu da ciddi bir rakam. Onun için hem daha uygun fiyat olarak hem işte diğer olumsuz şartları yaşamadığına bu şekilde toplu kesim ve bağışlar ön plana çıkması gerekiyor.
1: Evet, peki şimdi siz de bu arada bu modeller arasında hani özellikle hani desteklediğiniz biraz hani girdiniz konuya da açmak için diyorum. Hani daha çok hani bu zincir marketlerin, büyük entegre tesislerin paket çözümleri mi uygun geliyor size bu süreçlerde? Pek yani, çok faktörü bir araya koyduğumuz zaman.
0: İnsanımız yıl içerisinde çok fazla et yemiyor. Yani toplam yıllık tüketime baktığınız zaman insanların tüketimi birçok ülkeye göre dünya ortalamasının belki aynı skalada ama birçok ülke, Avrupa ülkeleri çok geri. Dolayısıyla insanın kırmızı ete ulaşamıyor. Kurban Bayramı bu vesileyle bu eti almak ve tüketmek işte yani komşularına, dostlarına, akrabalarına vermek zorunda. Dolayısıyla orada hem ekonomik olarak işte daha uygun %15-%20 bir kesim elde ediyor. Hem etini elde ediyor. Hem de kendi evinin ve ihtiyacını ette, kırmızı ete karşılamış oluyor. Bu model Türkiye için bence doğru bir model. Uygun olmayan tek model müferit kesimler. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Tek başına bir hayvan alıp kesilmesi, bahçede, yolda, deniz kenarında, işte parkta vesaire herhangi bir yer hiç fark etmez. Bu çok uygun olmayan, doğru olmayan bir model. Tabii biz bunu, ben ona bir meslek olarak bir fıkıhçı değilim, bir işte ilahiyatçı değilim. Orada işte bunu yapmayın falan filan, onun başka kuralları vardı ama bunu bence bu kesim, yani bu ilahiyat kesimi ya da işte ilahiyat kesimi bunu bence telkin etmeli insanlar. Yani bunu böyle yapmayın, bu işte sevabının burada da vardı şeklinde söylemesi lazım. Detayını bilmiyorum. Dolayısıyla orada bir ama doğru olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ben bu konuyu bir geçen sene ilahiyata gittim, bu konuyu açtım dedim. Yani biz söylediğim zaman hocam bize tepki gösteriyor. Sen niye karışıyorsun? Haklı olarak siz bunu söyleyin şeklinde. Hoca da bana şöyle söylemişti. Yani bu iş sağlık olarak olumsuz mu? Evet, olumsuz. Peki insan sağlığı, çevre sağlığı olumsuz mu? Olumsuz. O zaman olumsuzsa, bilimsel olumsuzsa dinen de olumsuzdur. Cevabını vermiş. Buna güvenip ben bunu rahat söylüyorum ama bunu tabii onların söylemesi daha doğru olur.
1: Peki şimdi vatandaş tarafından da biraz hani merak edilen konulara geçelim. İşte kurbanlık seçerken mesela neye dikkat edilmeli?
0: Şimdi kurbanlık seçerken öncelikle insanların çok iyi anlayacağı hayvanın kendisi değil, belgeleri, bir pasaportu, hayvanın kendine ait bir kimliği olması lazım. Kulak küpesi olması lazım ve kimlikle kulak küpesinde olan numaranın aynı olması lazım. Bunun yanında işte o sevk raporları oluyor. Baytare dediğimiz veteriner sevk raporları olması lazım. Bu üç tane belgeyi kontrol etmesi en basit yöntem. Bunun yanında eğer bakabiliyorsa hayvanın işte duruşuna, genel duruşuna, yani zafiyet gösteriyor mu, işte gözünde, kaşında, gözlerinde akıntı var mı, yüksek ateşi var mı, durağan bir şekilde mi duruyor, daha bir hareketli şekilde duruyor. Bunlarla beraber hayvanda bir tereddüt olduğunda hemen bir kuruma müracaat edip bu hayvanı kontrol etmelidir. Ama dediğim gibi bunu normal bir insanın anında yerini tespit etmesi çok kolay değil ama öncelikle belgelerle, sertifikalarla, işte sağlık raporlarıyla, işte hayvanların kulak küpesiyle bunları çok rahat kontrol edebilir.
1: Evet. Peki şimdi tabii bundan sonra yani seçtik hayvanı. Hı hı. Bundan sonra da tabii kesim sonrasında da yine bir burada bir süreç var. Şimdi nasıl dinlendirilmeli, nasıl saklamalı, işte sıcak eti mesela poşete konup hemen eve getirilmesi gibi bir takım konular var. Mesela bu doğru mudur, yanlış mıdır? Burada da bizi biraz bilgilendirin.
0: Burada olması gereken öncelikle hayvan kesimden sonra işte kendi sıcaklığını muhafaza eder. Önce mutfak ortamında ve sehpa üzerinde yere serilerek dağınık bir şekilde oda sıcaklığına düşmesi lazım sıcaklığına. Biraz hava rütbetinin, neminin, buharın atılması lazım. Belli bir soğukluğa geldikten sonra, belli bir ortam ısısına geldikten sonra küçük paketler halinde buzdolabına, yani 0 derece, 4 derece konmalı. Eğer dondurulacaksa, bunlar da uzun vade kullanılacak şekilde bir etimiz varsa, bunlar da küçük parçalar halinde, yuvarlak ya da köşeli küçük paketler halinde -18'lere, -17'lere

0: buzluk dediğimiz kısma atlarak hayvan etler orada dinlendirilebilir. Bu çok önemli olan şey. Bizden o işte hayvan kestikten sonra, kesimini aldıktan sonra işte onu dolaştırmadan direkt eve gelip bir önce açıp o yüksek ısının atılması gerekiyor. Daha sonra da buzdolabından muhafaza edilmesi gerekiyor.
1: Evet. Şimdi kırsal kalkınma yatırım programına ilişkin 2026 başvuruları başladı. bu program dahilinde 10 milyar liralık bütçe girişimcilerin kullanımına sunulacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 100 bin TL'den 30 milyon TL'ye kadar olan projelere %50 ile 70 oranında hibe desteği sağlayacaklarını duyurdu. Detaylara bir bakalım, ardından devam edeceğiz sohbetimize.
2: Kırsal kalkınma yatırımlarında yeni bir dönem olarak nitelendirilen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 başvuruları başladı. Program dahilinde kırsalda üretim, istihdam ve teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla tam 10 milyar liralık dev bir bütçe girişimcilerin kullanımına sunulacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı projelere verilecek hibe desteklerini açıkladı.
3: Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak hem hibe desteği oranımızı hem de hibe desteği alacak proje tutarı limitini artırıyoruz. Bu kapsamda 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerinize katma değer vergisi dahil %50 ile %70 arasında hibe desteği sağlayacağız.
2: Program kapsamında modern seralar ve hayvansal üretim tesislerinden tarım teknolojilerine, su ürünlerinden arı yetiştiriciliği ve modern sulama sistemlerine kadar birçok alanda destekler verilecek. Bakan Yumaklı, genç ve kadın girişimcilerde aile işletmelerine de müjde verdi.
3: Program bütçemizin en az %20'sini genç ve kadın girişimcilerimize, %30'unu ise aile işletmelerimize ayıracağız. Gelin Türkiye yüzyılında kırsalda teknolojiyi ve üretimi el birliğiyle daha ileriye taşıyalım. Başvuru detayları için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Evet, dinledik detayları. Siz nasıl buldunuz? Projelere %50 ile 70 oranında hibe desteği sağlanması bekleniyor.
0: Evet, bu Türkiye'de son 10 yılda özellikle Avrupa Birliği'de fonlanan İPART kapsamında Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonu olarak geçiyor. Bunlarla Türkiye'de gerçekten son 10 yılda ciddi manada çok modern tesisler elde edilmiş. Üretim hacmi artmış. Ürün kalitesi yükselmiş bir tesisler yapılmıştı. Bu sene ayrıca ilave olarak %50 ile başlamıştı bu şey alt taban destek. Yani toplam projenin %50'si destekleniyordu. Şu anda bu 170'e kadar bazı özel durumlarda işte genç olması, meslektaş o mesleğe sahip olan o meslekten eğitim almış olması, işte bazı bölgelerde yani daha fazla ücra yerinde yapılmış olması, bayan olması şeklinde birçok artıyla beraber 70'e kadar çıkıyor. O da ciddi bir destek bu tarımsal yatırımda. Çünkü bütün dünyada model şu, tarımsal yatırım asla müferit işte şahsi yatırımlarla çok ilerlemiyor. Devletin bir şekilde bunun içerisinde olması lazım. Netice bizim tarım dediğimiz gıda, insanların beslenmesi. Bakın bugün dünyada kırmızı etle alakalı söyleyebilirim. Gittikçe azalan bir şey var. Üretim miktarı var. Özellikle geçen sene kuraklıktan dolayı Güney Amerika ve Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde bu azalmadan kaynaklı %15-20 civarında bir dolar bazında, döviz bazında fiyat geçişi oldu. Dolayısıyla bizim de bunu kendi ülkemizde yetiştirebilmemizin, kendi insanımızı, kendi toprağımızda çıkan ürünleri işleyebilmemiz için bu tür desteklere ihtiyacımız var. Çünkü zaten bu destek Avrupa Birliği'nden bizim aldığımız pay olarak geliyor. Bunların kullanılması lazım. Bu özellikle ben hayvancılık yönünü biliyorum. Mezbaha ve kırmızı et işleme tesisleri açısından Türkiye'de bu desteklerle beraber çok yüksek kaliteli altyapılar ve yüksek kaliteli ürünler üretimle sonuçlanmıştır.
1: Evet, peki şimdi tabii Kurban Bayramı döneminde de bu arada tonlarca etin bir anda piyasaya girmesi ve tüketilmesi bayram sonrasındaki normal et piyasasını, şarküteri, kasap bu piyasayı nasıl etkiliyor?
0: Evet, bu oturmuş günü var, 35 gün 40 gündür. Yani Kurban Bayramı'ndan sonra 35-40 gün içerisinde hem sanayicinin, hem kasapların, hem şarküterinin, et satanların işlerinde ciddi bir azalma olur doğal olarak. Çünkü insanlar elinde et var. Kimisi sucuk yapıyor, sucuk var. İşte kavurma yapıyor, kavurma var. Dolayısıyla kırmızı ete bu 30 gün içerisinde, 40 gün içerisinde çok fazla talep olmuyor. Bu sene tabii bununla birlikte önümüzdeki bayramdan sonra

0: önceki dönemde okulların kapanması, tatil olması, yaz dönemini girmesi, insanların büyük kentlerde uzaklaşması bu tüketimde ciddi bir azalmaya sebep olacaktır. Biz bunu işte toparlanması 9. ayda görebiliyoruz. 9. ayda işte insanların tekrar sanayinin başlaması, okulların açılması, sezonun başlamasıyla tekrar hareket canlanabilir ama bu Kurban Bayramı'ndan sonra böyle bir kırılganlık maalesef yaşayacağız.
1: Evet, peki bu nasıl etki, yani kırılganlık derken bunun hani somut olarak etkileri
0: şöyle,
1: nedir?
0: Fiyat olarak çok geri geleceğini zannetmiyorum. Burada ben üretici açısından baktığımda çünkü zaten belli maliyet var ve çok da böyle aşırı bir hayvan varlığımız, stoğumuz yok. Fiyat olarak çok geri gelmeyecek ama sanayicinin yapmış olduğu, kasabın yapmış olduğu, toptancının ve et işlemecinin testleri yapmış olduğu işlerde ciddi bir azalma olacak. Bu normal şey. Zaten bu seneye özel değil. Yani son işte yıllardan beri olağan şey. Bu 30-40 gün civarında bir işlerin durağan olması. Yine bu sene de aynı şey yaşayacak gibi görünüyor.
1: Evet, peki şu anda piyasada hani ithalat dengesinde nasıl bir durum söz konusu? İthalatta artış var mı?
0: Şimdi biz son 7-8 yıldan beri ithalatla ikram ediyoruz kırmızı ette. Özellikle sığır karkaslarda. Bunun model olarak bir kesilmiş sığır karkas alıyoruz. Bir kasaplık canlı hayvan alıyoruz. İşte Güney Amerika'dan geliyor. Karkas et Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor. Bir de bunun yanında ESK'nın kendi almış olduğu çok az olarak şey var, kemik set var. Bunlara böyle toplam yani yaklaşık söyleyeyim toplam ihtiyacım %10 gibi bir rakamını, %10-12 bir rakamı dışarıdan ithal ikameyle yerine getiriyoruz. Bu şöyle, bunun eğer geçmiş yıllarda olup da şu an işte geçen yıl %10'du, bu sene %9 olsaydı bir sevindirici bir haber olurdu. Fakat son birkaç sene böyle çok değişmeden bir şekilde bu dışarıdan ikame devam ediyor. İşte yapılan bu az önce konuştuğumuz bu destekler, teşvikler, yatırımlar, ihbarat destekleri bu hayvancılığın gelişmesi için de bölümü var burada. Dolayısıyla bununla beraber inşallah bu ithalatla alakalı ciddi bir çalışma yapılır. Bu işin arkasında durulursa, çünkü bizim coğrafi olarak, iklim olarak, insanımızın kabiliyeti olarak bu ürünü yapabilecek durumda. Biz son işte 92'lere kadar koyun ihraç ediyorduk. 80 yılına kadar işte sığır ihraç ediyorduk. O zaman her ne kadar tüketim bu kadar olmasa bile bir şey ihracat yapılıyordu. Dolayısıyla buna yetkiniz, eğer destekler, teşvikler de bununla beraber desteklenirse bu yapı olarak önümüzdeki günlerde inşallah ithalattan kurtulur ve kendimizi yeter duruma geliriz.
1: Evet. Peki özellikle tabii gençler tarafında da tarım ve hayvancılığa ilginin artması için sizce hangi adımlar atılmalı? Şimdi biraz önce bu kalkınma programını yorulmadınız ama bunun dışında neler olabilir?
0: Yani kalkınma planının yanında özellikle gençlerin bu işten para kazanması lazım. Ciddi bir şekilde para kazanması. Çünkü zor bir iş. Sadece bir meşgalet değil, bir çalışma değil. Yaşam tarzı bu. Yani siz işte şehirde, işte apartmanda oturuyorken gidiyorsunuz kırsalda elinizde işte 30 tane, 40 tane, 100 tane hayvanla beraber sabah saat 5'te kalkıyorsunuz. Bunları yediriyorsunuz, besliyorsunuz ve onun dışında bir yere gidemiyorsunuz. Yani düğününüz olmuyor, bayramınız olmuyor, tatiliniz olmuyor. Sürekli hayvanla beraberiz. Kendiniz yaptığınızda küçük işlemeden bahsediyorum. Dolayısıyla bunun bir karşılığı olmalı, bunun bedeli olmalı. Bunun bedeli olmasa çok fazla sürdürülebilir olmaz. Bunun bedeli için de işte yapılan çalışma nedir? İşte yem alıyorken destek veriyor kamu bu projede var. İşte ürünü alıyorken bankadan faizsiz kredi veriyor gibi şeylerle, donelerle biraz daha yapılabilir duruma gelir. Yani az bir parayla desteksiz al işte bu para kazanıyorsun bundan. İşte burada ne kazanıyorsun? 50 bin lira, 100 bin lira kazan. Git burada 150 bin lira kazan dediğin zaman bu çok cazip olmuyor insan için. Çünkü yaşamı değişiyor insanlar. İşte sosyal çevresi değişiyor. Arkadaşları değişiyor. Yaşam şartları değişiyor. Kırsalda birçok imkansızlığa sahip oluyor. Yani bunu şehirde yapamıyorsunuz. Kırsalda yapacaksınız. Dolayısıyla bunun iyi para kazanması lazım. Yani gelirin iyi olması lazım ki karşılığını alabilsinler.
1: Evet. Peki siz nasıl görüyorsunuz bu arada? Hani bir şu anda geri dönenler var mı yoksa çok mu azaldı sayı?
0: Şimdi bu proje henüz oturmadı. Proje daha yeni. Bunun sonuç alabilmesi için en az bir 6 ay, bir sene, 2 sene gibi zaman alması lazım. Şu anda çok münferiden evet geri dönüşler var, duyuyoruz. Ama bunlar genel şamil değil. Çok fazla üretimde hisse alacak kadar bir miktarda değil. Ama bu zat yapılan proje istikrarlı bir şekilde kesintisiz devam eder, ciddi bir şekilde üzerine durulursa bu

0: da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Türkiye'nin en büyük rüzgar türbini bu santralde bulunuyor.
1: Cengiz Enerji olarak bu konuda öncü bir deneyime sahibiz.
2: Türkiye'nin en büyük güçlü ve en uzun kanatlı rüzgar türbinini enerji santrali limanına aldık.

0: Rabarbaklar dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, Çankırı'dayız. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini bünyesinde barındıran Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali'ndeyiz. Bu dev santral tek başına 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Peki bu dev operasyon nasıl yönetiliyor? Bu kadar büyük çaplı bir enerji üretimi nasıl yapılıyor? Hazırsanız çarklar bu kez Çankırı'da dönüyor.
1: Rüzgar elektriği, yatırımlar stratejik güce dönüşüyor. Hem kurulu güç artıyor, hem de yerli kaynaklarının payı genişliyor. Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek için yatırımlarını hızlandırıyor. Çankırı'da bulunan Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali, 87 megawattlık kurulu gücüyle Çerkeş'in rüzgarından elektrik üretimi sağlıyor.

0: Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali 17 türbinden oluşan 87 MW kurulu gücünde ve ulusal elektrik şebekesine 154 kV gerilim seviyesinden bağlı lisanslı bir santraldir. Santralimiz 2022 yılında 12 türbinle devreye alındığında 51 MW kurulu gücündeydi. 2025 yılında tamamladığımız 36 MW'lık kapasite artışıyla 5 adet 7.2 MW gücünde türbünü devreye aldık ve kapasitemizi 87 MW'a çıkardık. 7.2 MW gücündeki türbinler 183 metre rotor çapına ve 90 metre kanat uzunluğuna sahip. Bu güç ve kanat uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük güçlü ve en uzun kanatlı rüzgar türbinli enerji santrali unvanını aldık. Bu unvanla birlikte hem sahayı en verimli şekilde kullanma hem de tek türbinle maksimum üretimi yakalamış olduk. Bu sayede tek türbinle hem en yüksek üretim hem de verimli işletme imkanı sağlamış olduk.
1: Sayın seyirciler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü yatırımlarından bir tanesi olan bu dev santral büyüklüğüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'nin en büyük rüzgar türbini bu santralde bulunuyor. Ve arka fonda görmüş olduğunuz türbinin 183 metre rotor çapı ve 90 metre kanat uzunluğu bulunuyor.
0: Kanatların boyutu ve ülkemizde ilk defa bu ölçekte bir kanadın taşınmasının yapılması sebebiyle çok zorlu bir operasyon süreci yönettiğimizi söyleyebilirim. Yurt dışında üretilen kanatlar ve diğer komponentler Gemlik Limanı'na ulaştı ve süreç burada başladı. Gemlik'ten Çerkeş'e yani proje sahasına yaklaşık 363 kilometrelik bir taşıma operasyonu yürüttük.

Operasyonda 15 tır, 4 adet vinç ve bir takım ekipmanlarla beraber yaklaşık 76 personel görev aldı.

0: Tabii öncelikle proje geliştirme aşamasında kanadın boyutuna göre bir takım simülasyonlar yapmamız gerekiyor. Bu simülasyonlarla her bir virajda, dönemeçte, köprüde yaklaşma mesafesine, yani kanatla köprü arasındaki mesafenin, virajdaki süpürme alanının hesaplanması gerekiyor. Yaptığımız bu simülasyonlar sayesinde bütün virajlarda tabii bir takım modifikasyonlar da yapmamız gerekti. Bu şekilde kanatları sahaya güvenli bir şekilde taşımış olduk. Yol güvenliği, köprü geçişleri ve altyapının korunması gibi kritik başlıkları titizlikle yönettik diyebilirim.
1: Sayın seyirciler, enerji üretmek artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele. Dünyada enerji krizleri konuşulurken Türkiye yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ediyor. İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev rüzgar santrali 70 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

0: Türkiye özellikle 2005 yılında yürürlüğe giren 5346 sayılı yenilenebilir enerji kanunu ile birlikte yenilenebilir enerji alanında çok büyük bir ivme yakaladı. Biz de Cengiz Enerji olarak bu dönüşümün aktif bir parçasıyız. Bugün 5620 MW'ı aşan bir kurulu güce sahibiz. Bu kurulu gücün yaklaşık %55'ine tekabül eden 3091 MW'ı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşmaktadır. Rüzgar enerjisinin kurulu gücümüzdeki payı 129 MW olmakla beraber devam eden yatırımlarımıza baktığımızda yaklaşık 400 MW'lık yeni yatırım rüzgar enerji santralleri projelerinden oluşmaktadır. Yatırım finansmanı ağırlıklı olarak Avrupa'dan sağlanan kredilerle desteklendi. Özellikle 36 MW'lık kapasite artışını Almanya'nın ikinci en büyük bankası olan DZ Bank'tan sağlamış olduğumuz yeşil finansman ile hayata geçirdik. Bu bizim için çok kıymetliydi çünkü Almanya'dan kullandığımız bu yeşil finansman hem projenin çevresel niteliğini hem de ekonomik yönden güçlü finansman yönünü ortaya koymuş oldu. Bu bağlamda santralin toplam yatırım tutarının yaklaşık 65 milyon dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji tarafında büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çerkeş üzerinde baktığımızda buradaki üretimi desteklemek adına 25 MW'lık yardımcı kaynak GES projemizi devreye alacağız. Bu projeyi 2026 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Genel portföyümüz içerisinde ise yaklaşık 1500 MW'lık devam eden projemiz bulunmakta. Bunun 700 MW'ını depolamalı RES ve depolamalı GES santralleri oluşturuyor. Depolama entegrasyonu sayesinde özellikle RES ve GES üretiminin değişken yapısından kaynaklanan işletme zorlukları azalırken hem şebeke işletimine hem de sistem ataletine olumlu katkı sunulmuş oluyor. Özetle biz Cengiz Enerji olarak sadece yeni kapasite kurmayı değil, daha esnek, daha verimli ve geleceğin enerji sistemine daha uyumlu yatırımları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.
1: Sayın seyirciler, Çerkeş Rüzgar Enerjisi Santrali yıllık yaklaşık 54 bin ton karbon salımını engelliyor. Bu sayede hem çevreci teknolojiler hem de verimlilik performansıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine büyük katkı sunuyor.
0: Sürdürülebilirlik bizim için sadece yenilenebilir kaynaktan elektrik üretmek anlamına gelmiyor. Önemli olan bu üretimi çevreye uyumlu ve verimli bir şekilde sürdürebilmek. Çerkeş RES'te de bu anlayışla hareket ettik. Daha verimli üretim için Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerini kullandık. Bu sayede yılda yaklaşık 54 bin tonluk karbon emisyonunun da önüne geçmiş olduk. Bizim için doğal yaşama uyum da çok önemli. Projelerimizi geliştirirken çevresel etkilerini dikkatle değerlendiriyoruz. Örneğin bir diğer rüzgar enerjisi projemiz olan Gökçetepe RES projesinde kuşların hareketlerini anlık olarak takip ederek olası bir çarpışma riski durumunda türbinlerin

0: SCADA sinyalleriyle durdurabilen gelişmiş teknoloji ürünü optik sensörler kullanmayı planlıyoruz. Tabii sadece bu santral özelinde değil ki görüyorsunuz yeşillikler içerisindeyiz burada. Şirket politikamız gereği bütün projelerimizde önceliğimiz doğaya uyum, çevresel olarak etkileri biraz önce söylediğim gibi de maksimum olarak değerlendirerek projeleri hayata geçiriyoruz.
1: Rüzgar enerjisinde üretim tahminleri de kritik bir öneme sahip.
2: Rüzgar enerji santrallerinde üretim tahmini sadece hava durumlarına bakılarak yapılan bir hesaplama değil. Meteorolojik verileri kullanıyoruz. Bununla birlikte sahadan gelen veriler, bakım ve arıza durumu gibi, kontrol sistemleri ve yazılım altyapılarıyla birlikte bu entegre bir süreç şeklinde işliyor. Bunda önemli olan rüzgarın hızının tahmin edilmesiyle birlikte bir sonraki gün santralin hangi saatte ne kadar güvenilir bir üretim yapabileceğini öngörmek gerekiyor. Bu durumda Türkiye'de enerji piyasasının işlevinde emramade kapasite diye bir kavram var. Emramade kapasite santralin ertesi gün hangi saatte ne kadar üretim yapabileceğini ifade eden bir kavram. Bu şu durumda değişkenlik gösterebiliyor. Santralin aşırı rüzgar şartlarında, değişik arıza durumlarında emre amadesi düşebiliyor. Kurulu güç ise tüm koşulların uygun olduğu şartlarda ulaşabileceği azami üretim seviyesini ifade eder. Bunun dışında şöyle ifade etmek gerekirse, santralin kurulmasıyla beraber santralin doğru planlamasının yapılması, anlık olarak izlenmesi ve öngörülebilir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Çünkü elektrik sistemi 24 saat yaşayan bir yapı. Dolayısıyla üretim ve tüketimin her an dengede tutulması gerekir.
1: Rüzgar enerjisi doğası gereği değişken bir üretim yapısına sahip. Rüzgarın hızı, yönü, sıcaklık, basınç ve nem gibi atmosfer koşulları üretimi doğrudan etkiliyor.
2: Rüzgarın elverişli olduğu koşullarda 24 saat üretim yaptığımız dönemler olabiliyor. Rüzgar üretimine ulaşabileceği eşik bir rüzgar değeri var. Bu her türbin için farklı özellikte olabilir. Burada 3 farklı türbin mevcut Çerkez Santrali'nde. Her birinin güç eğrisi farklı. Dolayısıyla çok düşük rüzgar hızlarında bazı türbinler üretim yaparken bazıları üretim yapamayabiliyor. Bu değişkenlik arz eden bir durum. Hava şartlarına göre emramadelik, daha önceden de bahsettiğim gibi emramadelik çok her saat için değişkenlik arz edebiliyor. Ama gece saatlerinde rüzgar varsa üretim yapabiliyoruz.
1: Rüzgar enerji santrallerinin gelecekte daha dijital, daha öngörülebilir ve daha stratejik tesislere dönüşmesi bekleniyor.
2: Önümüzdeki dönemde rüzgar enerji santrallerinin daha dijital, veri odaklı ve akıllı sistemlere dönüşeceğini düşünüyoruz. Yapay zeka bilindiği üzere hayatımızın her alanına girdi. Dolayısıyla enerji sektöründe de daha belirgin bir hale geleceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda bakım planlamasının, üretim planlamasının ve arıza öngörüleri alanında daha fazla kullanılacağını düşünüyoruz. Böylece arızaya öncesinde müdahale edilerek işletmenin daha verimli hale getirilmesini amaçlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında temel konu üretimi daha esnek, daha dengeli ve öngörülebilir şekilde yönetmek. Cengiz Enerji olarak bu konuda öncü bir deneyime sahibiz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin ilk hibrit santrali

0: modelini hayata geçiren şirketiz. Hibrit modelindeki öncülüğümüzün temel nedeni de enerji arz güvenliğinde katkı sağlamak ve yenilenebilir kaynaklı santrallerimizin verimliliğini arttırmaktır. Bu kapsamda mümkün olan santrallerimizde mevcut üretime yardımcı kaynakları ilave etmeye çalışıyoruz. Örneğin Çerkeş'teki rüzgar enerji santraline ilave olarak devreye alacağımız 25 megawattlık güneş enerji santrali ile rüzgarın yetersiz olduğu ya da planlanan üretimin altında kaldığı durumlarda güneş enerjisi devreye girerek mevcut üretimi destekleyebilecek. Burada yapılacak güneş enerji santrali ile santralimizin daha fazla üretim yaparak kapasite faktörünü artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra gündemimizde olan, son dönemde gündemimizde olan depolamalı enerji santrallerini de sektörün geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 34 bin megawattlık kapasite onayı, bu konuda verilmiş kapasite onayı son derece kritik. Depolama sayesinde üretim fazlası olan enerji saklanabilecek, ihtiyaç anında sisteme geri verilebilecek ve böylece frekans sistemiyle üretim planlamasını daha etkin bir şekilde yönetebilecek hale gelinecek.
1: Yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve stratejik bir önem taşıyor.
2: Üretimde karbon salınımını yok denecek kadar düşük seviyede tuttukları için yeşil mutabakatın en temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyorlar. Bu yatırımlar hem Türkiye'nin 2053 net zero emisyon azaltım hedefine katkı sağlıyor, hem de özellikle Avrupa'ya ihracat yapan şirketler açısından sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında karbon maliyetini sınırlayan önemli bir ticaret avantajı sağlıyor. Bu şirketler şu an için elektrik, gübre, demir çelik, alüminyum ve çimento ihracat eden şirketler. Fakat önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği bu kapsamı daha da genişletecek. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne ihracat yapan tüm şirketlerimiz açısından sınırda karbon düzenleme mekanizması önemli bir mekanizmadır. Bu doğrultuda Türkiye'de emisyon ticaret sistemi hazırlıkları da devam etmektedir. Bu çerçevede karbon piyasalarının giderek daha önemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'deki yenilenebilir projeler açısından gönüllü karbon piyasaları da öne çıkıyor. Gönüllü karbon piyasaları kapsamında projeleri sağladığı emisyon azaltımları uluslararası metodolojiler çerçevesinde bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulanarak sertifikalandırıyorlar. Bu sertifikaların hem uluslararası gönüllü karbon piyasalarında ticaret imkanları bulunurken hem de önümüzdeki dönemde devreye girecek olan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi piyasasında da kullanım potansiyeli bulunduğunu söyleyebiliriz. Cengiz Enerji olarak biz de hem mevcut hem de planlanan yenilenebilir enerji projelerimizde bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu süreci hem sürdürülebilir hedeflerimizin bir parçası hem de gelişen karbon piyasaları açısından stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere konuşacağız kendisini daha yakın.

0: Tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik.
0: Planlayamamıştık.
1: Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Evet. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle çok teknik tanımları olan meslek gruplarını başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı, tam hatırlayamıyorum orayı, ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim, yani bir ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim. Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum, öğlen eve geliyordum, onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey, daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da beni orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. Üçüncü ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki, çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla, ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi.

ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaşı itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak İngiltere'ye gittim. Henüz marka yönetimi konusunda orada da tanımlı dersler yoktu master ya da doktorada. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam. Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır? Gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım. Markayla ilgili bir şey yapacağım. Başka hiçbir yere başvurmayacağım. Sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile biz sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özlem Hanım. Ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad

0: açılıyor, sen Kore'de git der misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Conrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanacore vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Conrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Conrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey'le, Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özdemir Bey merhaba, hoş geldiniz. Ben dedim, ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim, ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Conrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım. Atilla ile Erol'la seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapış şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan, Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yo, İstanbul'da.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç, şirket olarak da, ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999-2000'li yıllar yine Türkiye'ye

0: Türkiye'nin çok hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026 neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık, hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yılda bile inmiş olabilir. Yani kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay, yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı. Belki değil, kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
0: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında, şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmak da şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya, benim işte yurt dışı

0: Örnek veriyorum, 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadın. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan, ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
0: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey Özlem Hanım. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup onun değişimini gözlemleyip onun ne beklediğini anlayıp sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30, %40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar

0: bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. O, bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
1: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
0: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor. Artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var, misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi. Tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek, özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenliğine, oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerinin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarının çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp bunlar olmasın demiyorum tabii ki. Ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, şirket çalışıp ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem Hanım, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil, bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı, çok farklı alanlardaki disiplinini, çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz

0: İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası Özlem Hanım. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkan olması ile birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası rahmetli anıyorum Osman Boyner ve saygıyla anıyorum Mehmet Otiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diye bildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum. Sadece o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra bir çocuğun üzerindeki emeği görünce benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
1: Peki başarısızlık var mı hayatınız?
0: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var Özlem Hanım.
1: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
0: Anlatayım.
1: Tabii.
0: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketim işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani çünkü bir dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Ve çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde İngiltere'nin etkisi var tabii burada. Beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var. Hem de düşünsenize hani Starbucks gibi global bir marka geliyor beni buluyor daha danışmanlık şirketimi. Yarım yamalak kurmuşum kurmamışım yani ekip falan hiçbir şey yok. Ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet gelin şu ürünlerle gelin şurada mağazanızı açın. İletişimde şu noktalara dikkat edin aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak işte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün

0: evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan. Neyse. Çok kalın bir dosya çıktı. Yani 600-700 sayfa olabilir. Hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu. Türkiye Starbucks kabul etmez. Çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Biz işte böyle porselende içeriz, özel fincanda içeriz. Yok bakırda pişirilecek, yok külde pişir. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken yani o kadar basite indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki. Çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir zarafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım. Ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye. Şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasında çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğrendim. Videoya falan çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizce'ye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu, benden çok etkilendiler. Bana çok hak verdiler. Ya harika bir iş çıkardınız dediler bana. Paramı ödediler. Tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum. Hatta gittim oradaki öğrencilere. Ya işte dedim, Starbucks gelmeyecek tabii ki falan. Ben çok havalıyım. Bildiğiniz gibi değil. Beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanın önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum birincisi. İkincisi ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Hani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde. Dayanamamış. Hani upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız. Ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markanı için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok.

0: aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol model olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum, çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model, nerede modelleyeceğimi bilemiyorum. Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Otiç'in de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirlerinin getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor, çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden. Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı o zaman. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top, onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz ya, benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve iyi yaptın derdim kendime.
1: Peki birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil. Çok şey. Çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç. İnsanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz, vicdan olarak, ahlaki değerler olarak, ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku? Tutku?
0: Ya tutku bu arada herkes işte tutkulu olmazsan başarılı

0: bulamazsın. Tutku, tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli, ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram. Ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur?
0: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi, daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya o zaman. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzura ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insanın çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor çünkü bir telaşın içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendini inandığı şeylere bırakmalı, biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı, biraz huzurla birlikte, ya huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi ya kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek, çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır. Ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti, çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda İpekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programına daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız sağlık var, yönetim var, hayata dair her şey var. Hoş geldiniz diyoruz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Ve göz sağlığı. Şimdi gözün gibi bak derler. Evet. Bir şey verdiği zaman. Gözümüze nasıl bakmalıyız?
1: Gözümüze nasıl bakmalıyız? Tabii ki göz çok değerli bir organ. Bağımsızlık organımız. En değerli duyumuz diye söyleyebiliriz. Kompleks de bir organ. Yani optosensoryo nöral organ diye tanımlanıyor. Yani bir optik özellikleri var.
0: Beyine direkt bağlı değil mi sinirlerle?
1: Evet. Sensöryal kısmı yani duysal kısmı beyinle ilişkili. Yani beyin faaliyetlerimizin %40'ı görme ve göz hareketleriyle ilişkili olarak gerçekleşiyor. Yani o kadar önemli bir yer işgal ediyor. Bir de motor kısmı var. Cisimleri izlememizi sağlayan gözümüzün hareketleriyle. Yani gözümüze nasıl bakmalıyız sorusu tabii bu yaşa

0: göre değişen bir kavram. Çünkü her yaşta ya da her yaş diliminde, her dekatta görülebilen hastalıkların sıklıkları söz konusu. Bu nedenle o yaşa göre bunu söylemek lazım. Mesela çocuklar için kırılma kusurları konusunda, hipermetropi, miyopi gibi durumların varlığı konusunda ailelerin uyanık olmaları gerekiyor.
1: Ne oluyor? Onu mesela çocuğun gözü görmüyor, ailede farkına varmıyor, okumayı sökemiyor. Daha tabii. Zekası düşük olarak algılanıyor tabii, falan değil
0: sosyal,
1: mi?
0: Sosyal ilişkileri bile bozuluyor. Arkadaşlarını göremediği için gruptan dışlanabiliyor. Bu nedenle bir çocuk yakından bir objeye bakıyorsa, okumaya çalışıyorsa bunun hemen miyop olduğunu aile düşünmüyor. Veyahut da gözünde kayma eğilimi varsa o zaman hipermetrop olduğunu düşünmeli. Veya okuldaki bir başarısızlık söz konusuysa öğretmenlerin uyarısıyla yani kırılma kusuru bakımından bakılması gerekiyor. Bir de ileri yaş yani 40 yaş sonrasını kategorize edersek.
1: Tansiyonlar, mansiyonlar, kataraklar
0: evet, yani özellikle
1: gidiyor,
0: 40 yaşta göz basıncı, göz içi basıncı yükseliyor. Daha doğrusu herkes de yükselmiyor ama toplumun %2'sinde glokom denilen bir hastalık gelişiyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra senede bir kez mutlaka göz muayenesi öneriyoruz. Göz tansiyonu çünkü iki kötü niteliği olan bir hastalık. Bir ağrı yapmıyor, ikincisi de görmeyi bozmuyor. Yani hastalık sürecinde bozmuyor. Hastalığın son döneminde görmeyi bozuyor.
1: Yani birazcık bulanıklık yapıyor aslında böyle. Ya.
0: Ama orta ve ileri döneminde yapıyor. Yani kişiyi alarm etmiyor. Yani doktora gitmiyor. Eğer taramalar yapılırsa yani 40 yaşından itibaren gitmiş olsa.
1: Onun dışında mesela güneşe bakalım bakmayalım. Yok televizyonu yakın seyrettik, evet. Uzak seyrettik falan filan. Böyle şeyler var mı?
0: Şimdi güneş konusu tabii güneş toksik, oksidasyonu artıran bir şey olduğu için, çevre faktörü olduğu için ve direkt de kanıtlanmış göz sağlığı üzerine etkileri var olumsuz. Katarak gelişimini artırıyor.
1: Arttırıyor.
0: İkincisi retinaya toksik yani retina hastalıklarının artışına neden oluyor. Özellikle sarı nokta hastalarında yazın güneşten kaçınmalarını öneriyoruz. Yani çevre faktörü olarak sigarada bir oksidasyon faktörü kaçınmalarını öneriyoruz. Retin hastalarında sigaradan yine kaçınmalarını öneriyoruz.
1: Göz kaşımak çok zararlı galiba değil mi?
0: Yani göz kaşımak şöyle şimdi
1: şöyle bir
0: göz küresine bastırarak kaşımak yanlış. Yani gözün göz yuvarlağını çöktürerek yani gözün geometrisini değiştirecek şekilde gözün üzerine bastırarak kaşımak yanlış. Yani kapaklar üzerinden sıvazlayarak kaşıyabiliriz. Ama çok kaşınma çoksa da sürekliyse de o zaman bunun sebebini bir doktor tarafından değerlendirmemiz
1: peki,
0: gerekir.
1: Peki çok okumak, çok seyretmek yorar mı gözü? Veya gözü bozar mı? Yorar da bozar mı?
0: Yani çocuklar için söylüyorsanız bozmaz esasında. Yani eğer kırılma kusuru yoksa bozmaz. Çünkü organımız görmek üzere yaratılmış
1: bir
0: organ. Bir
1: lens bozulmaz değil mi sonuçta? Bakıyor çok uzun bakıyor diye.
0: Yok bozulmaz. Yani gözü okumadığımız zaman da gözümüzü...
1: Oğlum yapma gözün bozulur biraz uzağa gel bu doğru değil yani.
0: Şöyle.
1: Gözün bozuk zaten o yüzden yakında oturuyorsun demek lazım ona belki.
0: Yani çocuk görmediği için yakına gidiyor olabilir, duymadığı için de gitmiş olabilir. Yani onun sebebini biraz düşünmek lazım. Televizyonlarda X ışını yok. Yani televizyondan bir toksik etki söz konusu değil. Ama güneş ayrı bir konu. Yani okumakla başka bir şey görmek arasında bir fark yok esasında. Tabii ki yorar. Yakın okuma...
1: Yani çok okuyanların gözlük takıyorlar. Bu böyle değil yani değil mi?
0: Değil tabii. Ama şöyle bir şey var. Entelektüel aktivite özellikle miyopiyi artıran bir faktör. Yani bu şu anda güncel olarak
1: yakına
0: da...
1: Yakına baktım uzağa göremez mi oluyorsunuz yani?
0: Yani şu anda dünyada bir miyopi salgını var. Yani özellikle sarı ırkta lise çağı, ortaokul ve lise çağı çocukların %70'i miyop. Yani beyaz şeyde Avrupa toplumlarında bizim toplumumuzda da öyle %33
1: bu miyopi. Bu içeride oturmaktan falan mı oluyor?
0: Evet,
1: yani, yüzü görmemekten.
0: Evet çok kim? İlişkili. Yani dış aktivitelerin azalması, bu sanal medya yani iPad, telefon aktivitesinin artmasına
1: böyle
0: bağlı.
1: Böyle sürekli zaten evet, etrafı görmeyi unutuyor herhalde
0: tabii,
1: değil mi?
0: Sürekli görsel uyaran alıyor ve göz uzuyor. Göz uzayınca da miyopi gelişiyor.
1: Evet. Sizin gözleriniz nasıl var mı bir arıza?
2: Benim gözlerde yakın gözlüğü kullanıyorum. Uzak gözlüğü de kullanıyorum. Hocamla konuştuk arada zaten. Vallahi küçük yazılı, ele ki kağıt üstünde bir şey okuyorsam çok zorlanıyorum kesinlikle. Ne yazık ki öyle.
1: Evet,
2: şimdi, son 10 yılda arttı bu.
1: Şimdi sizin kitabınız var. Hatasız lider olmaz diye kitap yazmışsınız. Liderlikte kusurlarıyla birlikte var olan bir yetkinlikmiş. Yani herkes lider olamıyor o zaman.
2: Ya tabii biraz yetkinlik gerektiriyor. Biraz doğasında da olacak. Ama kusursuzluk diye bir şey söz konusu değil.
1: Ama lider doğuluyor galiba, değil mi? Olunur mu sonradan?
2: Yani liderlik becerilerini kullanabilmek, bunu öğrenmek için çaba harcamak her zaman mümkün. Ama hani doğal akıştaki, hani kendiliğinden olan bir şey elbette yapay kalabilir. Fakat ben hiçbir şey imkansız demem. Ama buradaki hikayelerde daha çok tarihte iz bırakmış. Böyle filmlere, hikayelere ya da tarihin kırılma noktalarında böyle adını yazdırmış, iyi ya da kötü yazdırmış liderlerin nerede hata yapmış olabilecekleri üzerine kafa yordum biraz.
1: Şimdi ne yapıyor? Liderin hatası olmuyor, hatasız olmuyor. Hatayı yaptığı zaman ben hata yaptım fakat benim doğrum budur diye devam mı ediyor? Yoksa ben yanlış yapmışım çok pardon deyip dönüyor mu lider? Ne yapıyor yani?
2: Yani keşke hata yapmışım, bunu yeniden bir ele alalım, nerede hata yaptık, neyi farklı yapmamız gerekirdi diye keşke düşünebilse liderler ve oradan doğru yola ya da daha iyi olmasını sağlayacak yola.
1: Gerçek lider bunu düşünüyordur zaten.
2: Tabii.
1: Ama çakma lider, yani sonradan olmaya çalışan, bunu hesaplayarak belki doğruyu bulmaya çalışıyor olabilir değil mi?
2: Olabilir ama örnek veriyorum, işte kitaptaki çok da ipucu vermeyeceğim ama
1: verin.
2: Örneğin Spartaküs. Tabii filmlere konu olmuş, romanları yazılmış değil mi? Hepimizin de adını çocukların hemen bilebildiği bir lider değil mi? Ne yaptı? Köleleri örgütleyerek özgürlük amacıyla hani bir araya getiren, onlara ilham veren, onlara liderlik eden bir kişiydi. Nerede hata yaptığını düşündüm. Neden kaybetti? Neden özgürleştiremedi diye hani baktığımızda tabii ki dönüp o dönemi bir tarihçi gibi elbette ki incelemem söz konusu değil ama orada işte Roma'nın güç toplamak için arkada yaptığı hazırlıklar, onların o Kolezyum'da işte Romalıları birbiriyle dövüştürmeleri ya da işte neyse onlara yapılanların benzerlerini yapmaya çalışmaları ve belki de orada bir rehavete kapılıyor olunması stratejik bir hata. Yani öngörememezlik diyebiliriz buna. Oradaki riski doğru okuyamamak, bir sonraki adımı belki hesaplayamamak. Tarihte bunun gibi çok sayıda örnek var. Ve tarihe bakıp aslında burada nerede hata yapıldığını anlamamız hem kendi hayatımızda, kendi süreçlerimizde hem bulunduğumuz ortamlarda bir şeyleri belki yeniden sorgulamamıza yardımcı olabilir.
1: Şimdi lider olmak değil veya başarılı olmak değil, başarılı kalmak zor galiba değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Yok
2: tabii.
1: Herkes bir yerde bir başarıyı, bir yerde bir gol atıyor yani herkes.
2: Tabii onu sürdürebilmek hiç kolay değil. Çok haklısınız. Sürdürebilmek için de güncel kalmak ve farklı seslere kulak vermek lazım. Geri bildirim almak lazım. Birlikte yola çıkılan kişilerin görüşlerini, iş yapış biçimlerini ya da oradaki motivasyonlarını doğru okumak lazım. Bu eminim hepimizin hayatında, ekiplerimizde, birlikte çalışma arkadaşlarımızda, ailemizde de bu söz konusu. Yani düşen, zaman zaman çıkan bir sürü durum yaşıyoruz bizi düşüren veya
1: yıkıcı. Peki liderlerin gerçekten koçlara ihtiyacı oluyor mu? Yani gerçek lider herkesten ilham alır. Yani o yaşam, yani liderin desteği herkesten destek alır. Yani özel bir böyle destek veren biri olması lazım mı?
2: Şöyle, koçların oradaki fonksiyonu tarafsız, objektif, kişiyi düşünmeye sevk eden bir takım yapılandırılmış bir yaklaşımla yanında olması. Herkesten feyz almak, işte fikir almak her liderin yapabileceği bir şey değil
1: ama
2: bence.
1: Ama lider o demek, yoksa lider değil o.
2: Ama bu çok idealize bir tip. Şimdi bu sizin söylediğiniz böyle biri var mı? Bence yok.
1: Var yani. Her başarılı insana baktığınız zaman işini kurmuş, tamam, veya bir şey yapmış. Hepsi bunu yapmıştır yani. Bunu yapmayanı yoktur ve onu

0: yapanların hiçbirinde arkasında mesela öyle koçlar da yoktur.
1: Tabii koçluk yani evet. Profesyonel koçluk 1980'lerden sonra daha yapılandırılmış bir disiplin olarak karşımıza çıktı. Yani onu bir kenara bırakalım ama bütün krallıklarda ya da imparatorluklarda her prensin, her şehzadenin padişah olduğunda, hükümdar olduğunda da bir lalası, bir ustası, bir hocası vardı. Dolayısıyla da onların hem mentoru hem koçuydu. Dolayısıyla da onlarla birebir ilgilenen, onların hem bireysel gelişimini hem zihinsel hem oradaki belki de iktidara yürüdüğünde işte yetkili olduğunda riskleri nasıl yöneteceğini falan bir sürü şey anlatan insandı. O zaman yok diyecek miydik?
0: Ben onlara ihtiyaç var. Şey var. Ekonomistler çok şey söylerler ama hiçbiri zengin değildir. Mesela değil mi?
1: Ekonomistler de bir teknokrat yani.
0: Ama yani işte şeyi okuyor, onu yapacağım sayın. Bunu al filan dolar olacak bu şu olacak derler ama hepsi oturup bir seviyede dururlar yani.
1: Doğrudur yani kendi parasını belki bu şekilde yönetemiyor olabilirler ama onlar belli bir veriyi okuyup o veriyle ilgili bir takım öngörülerde bulunuyorlar.
0: Ben şeyde yani gerçekten bazı insanların her türlü psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama hani gerçek liderin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü lider eğer şey alacaksa gördüğü herhangi birisinden o yolunu çizer zaten. Onu çizemiyorsa zaten lider değil yani.
1: Tabii.
0: Değil mi?
2: Ama şöyle bir şey de yok mu? Yani insanın zamanı sınırlı. Yani her şeyden haberi olmayabilir. Dolayısıyla bazı insanların ona yani
0: o ayrı o bilginin akışı. O evet, ayrı yani. Evet.
1: O biraz tabii danışmanlık da işin içine giriyor orada. Bu kadar hani katı sınırlar çizmeden zaman zaman işte o konuyu daha nasıl derinleştirebileceğini, daha nasıl çünkü operasyonun içinde yani şu dairenin içinde koştuğumuz zaman bazen dışarıdan dönüp bakamayabiliriz. İnsan da o kadar olağanüstü bir varlık değil. Evet yetenekleri var, dışarıdan kendini objektif değerlendirmeye çalışabilir ama bir yere kadar. İşte koçların orada desteği
0: peki
1: var.
0: Peki mesela koçlar daha çok organizasyon içindeki insanlara mı destek oluyorlar yoksa bireysel insanlara mı? Organizasyon içindeki yöneticilere değil mi daha çok?
1: Tabii yani bu bir organizasyon ihtiyacı da olabilir. Orada yönetici adaylarına ya da yöneticilere, liderlere bayağı bir koçluk hizmeti alınabilir. Ama bireysel olarak ben kendim de gidip birinden koçluk hizmeti alabilirim. Öyle bir sınır yok.
0: Mesela benim tanıdıklarım var. Yapay zekayı öğretmişler.
1: Doğrudur.
0: Ne iltifatlar ediyor, neler söylüyor, ne istiyorsa söylüyor. Yani o hani gaza getirmek için ne gerekiyorsa özgüven ya, vermek
1: evet.
0: için.
1: Evet.
0: Ondan sonra bir takım hatta kritik kararlarında da onu mu
1: vallahi,
0: yapayım, bunu mu yapayım diye.
1: Valla şimdi o koçluk çok pardon o koçluk değil. Konumuz koçluğa döndü ama ben Türkiye'de koçluğun resmi bir meslek olması için bu süreci organize eden, sürece liderlik eden kişilerden biriyim. Hatta 2010'larda, 11'lerde bu işi yaptık. Çünkü koçluğun şifacılık, spiritüel bir mesele veya işte birilerine gaz vermek gibi bir iş olmadığını, hakikaten bir insanın bulunduğu yerden ulaşmak istediği hedefe giderken neyi nasıl düşünmesi gerektiğini, stratejilerini belirlemesini, bariyerlerini fark etmesini,
0: koçluk psikologluğun kurumsal versiyonu gibi mi biraz?
1: Psikologlukla hiç ilgisi yok. Psikolog orada bir kişinin geçmişiyle ilgili konuşabilir. Geçmişindeki problemleri, bir takım arazları çalışabilir. Orada bir analiz yapılır. Ama koçun ele aldığı konu bugünlük bir konudur. Bugünden geleceğe doğru nasıl bakacağını çalışır. Geriye doğru çok tekrarlayan bir mesele varsa zaten koçun orada artık işi
0: hayır,
1: yoktur.
0: Ama geriye doğru bakacak ki neyi yapamadı. Ha, ona ileriye geriye, öyle gidecek. Hepsi öyle gidiyor.
1: Geriye doğru ne yapar? Başarılarını veya başarısızlıklarını konuşturur. Burada neyi farklı yapabilirdin diye sorabilir. Sence ne yanlış gitti diye sorgulatabilir. Ama bir teşhis koymak, şifalandırmak,
0: yok ama yani
1: tababetle ilgili insana, bir şey olamaz.
0: İnsana neyi yanlış yaptın dediği zaman en zor verilen cevaptır bu. İster şahsi bir şey de olsun, evet, ister profesyonel bir şey de olsun. En zor verilen cevaptır bu yani o yanlış tespit etmek değil mi?
1: Ama şunu diyebiliyor insanlar.
0: Kabul ettirmek daha doğrusu.
1: Kişi zaten kendisi bu yorumu yapıyor. Koç bir yargıda bulunamıyor, bulunamaz. Öyle bir sınırı yok. Dolayısıyla da der ki nerede hata yaptığını düşünüyorsun? Ya o lafı ona söylemesem iyiydi diyebilir. Ya da aslında

0: o kararı erken aldım diyebilir. Tamamen kendi yorumu, kendi düşüncesi, kendi duygusu. Dolayısıyla da koçluk orada tarafsız kalmak zorunda ve liderlerin de koçları olursa bence iyi olur diye.
1: Siz nasıl motive ediyorsunuz kendinizi?
2: Tabii ki ben de az önce Çağlar Hanım'ın söylediği gibi feedbackler üzerinden, yani başarısızlıklarımı veya başarılarımın nedenlerine bakıyorum. Ben de büyük bir ekiple çalışıyorum. Asistanlarım var.
1: Lidersiniz siz de değil mi?
0: Tabii.
2: Yani, lider, direktörüyüm. Yani lider miyim bilmiyorum. Onu tam kendim yorum yapmayayım ama bir grubu yönetiyorum. Yani bunlar hekimlerden oluşuyor. Ve değişik hiyerarşik seviyedeler, asistanlar, işte akademisyen adayları ve akademikler var. Yani bir tabii bir başarı üretmeye çalışıyoruz. Yani kliniğimizi ve üniversitemizi, fakültemizi daha bilinir hale getirmek, işte akademik grade'imizi yükseltmek için çaba gösteriyoruz.
1: Çok çelişen şeyler değil mi? Şimdi bir yandan tamir ediyorsunuz, çok hassas şeyleri tamir ediyorsunuz. Bir yandan insanları yönetiyorsunuz, maaşına karar veriyorsunuz.
2: Neyse
1: terfi edecek, etmeyecek, iyi, kötü. Değil mi?
2: Evet.
1: Yani bunların ikisi çok farklı şeyler değil mi aslında?
2: Ya tabii ki farklı. Şimdi doktor olarak teknisyen tarafımız var. Yani işte o tedavi yaptığımız, muayene ettiğimiz durumlar, haller bütün doktorlar için geçerli. Akademisyen olmayanlar için de geçerli. Ama ben bir üniversite hocası olduğum için, bir ekiple birlikte çalıştığım için burada liderlik de yapmak durumundayım. Yani vizyon sunmak. Çünkü yani yöneticileri, sistemin ana yöneticilerini ya da yürütücülerini uyarmak, bunu yapın, böyle yapmalıyız şeklinde şey yapmak, onları bilgilendirmek durumdayız. Yani gelişmekte olan, gelmekte olanı onlara bildirerek hazırlık yaptırıyorum.
1: Nasıl neden dolayı yönetimsel sorun çıkıyor en fazla? İletişimsizlikten mi? Yani motivasyonsuzluktan mı? Neden çıkar sorun?
2: O da var. Yani tabii bir kısmı bunların kişisel, özellikle akademik ortamda kişilikle ilgili sorunlar var. Yani kişinin, yani çalıştığımız insanın kişiliğinden kaynaklanan problemler yani olabilir.
1: Şahsi sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Yok, abi? Ben tabii ki ilgilenmiyoruz ama o sorunların bizim ortamımıza yansıdığını, o kişinin diğer birlikte çalıştığı insanlarla sorun ürettiğini gözümle görebiliyorum, şahit olabiliyorum. Yoksa benim onların şahsi kişiliklerine bir
1: iş yapmam. Ne yapıyorsunuz? Öyle bir sorun mesela neden oluyor? Evdeki bir sorundan dolayı mı oluyor veya neden öyle, veya kişiliği mi öyle oluyor mesela o tipleri?
2: Yani şimdi kişiliğinden başlıyor. Tabii ki evdeki bir sorunu da o andaki davranışını izah edebilir. Bazen izah edebiliyor. Yani mesela bir asistan hata yaptığında bir öğretim üyesinin ona olan tavrı, bazen evdeki bir sorunundan o gün akşam veya sabah yaşadığı bir sorunun bir patlaması da olarak asistanın üstünde patlayabiliyor. Bunlara şahit oluyoruz.
1: Siz ne yapıyorsunuz? Adil olmak zorundasınız.
2: Evet, tabii.
1: Yani, kim doğru, kim yanlış?
2: Tabii. Yani
1: bakmadan.
2: Zaten yapmamız gereken de bu. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani adil olarak tarafları dinliyorum. Herkesin hukukunu koruyarak karar vermeye çalışıyoruz.
1: Yani yöneticilik aslında çok kolay bir şey değil.
2: Daha kesinlikle değil.
1: Yani. Yani hatta benim şöyle bir iddiam var. Yani o yönetici, hani tırnak içinde lider, de psikopatik özellikler oluyor çok fazla. Yani psikopatlar ne yapar? Çok fazla hissetmeden mantıklarıyla hareket edip insanları manipüle ederler. Değil mi? Yöneticilerin de liderlerin de birazcık, yani sizin için söylemiyorum ama.
2: Anladım, tabii.
1: Yani kendi kötü yaptığınız bir şeyi başkasına yaptı demek. Kendi başkasının yaptığı bir şeyi ben yaptım, yani profesyonel ayar her seviyede böyle ilerliyor. Evet. Bunu ister lafla, dedikoduyla yapın, ister 50 sayfalık raporlarla yapın. İşin sonunda bunu yapıyor herkes, değil mi?
0: Hayır. Yapan var, yapmayan var tabii.
1: Şeysi var, bunun istatistiği var, yani CEO'ların %40'ı mı ne, hani
0: böyle manipülasyon mu yapıyor?
1: Psikopatik teşhis koyulabilecek seviyede, yani bunun şeyleri var.
0: Anladım. Yani olanlar muhakkak vardır kesinlikle. Hocamın dediği gibi, yani etik olmak, hani orada doğru tanımlamak, eşit mesafede kalabilmek ya da olayı, ya bir problemi zaten anlamak için kişiyle durumu birbirine ayırmamız lazım. Yani o soruna sebep olan şey kişi kaynaklı mı yoksa sistemin kurulması ile ilgili bir sorun mu? Eğer orada hani düğmeler yanlış iliklendiyse hakikaten bir şeyler ters gidebilir. Bir takım gedikler oluşabilir ve orada yani istenmeyen...
1: En iyi yönetilen şirketler böyle yönetiliyor.
0: Tabii. Zaten öyle en iyi kurumsal ya da kurumsal olmayan diye ben de ayırmıyorum. Çünkü hayatım şirketlerde geçiyor. Ve işlerine psikolojik güvenlik çalışıyorum. Yani her türlü ayrımcılık, taciz, işte mobbing diye adlandırabileceğimiz konulara karşı çalışanların ya da tüm çalışanların en yüksek seviyeden bütün çalışan seviyesine kadar kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarını anlatabilecekleri ve birbirlerine karşı sınırlarını bilerek yaşayabilecekleri bir ortam tesis etmek.
1: Ya bunun da birazcık suyu çıkmadı mı ya? Bu mobbing, şikayet, yok taciz, onu yaptı, bunu yaptı. Yani bunun da birazcık özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık bakımından, bir de hani kadının dediği beyanı esastır deyip, yani bu işin de çok suyu çıktı gibi duruyorum. Hem aile içlerinde, yani aileler karakolluk oluyorlar, hem şirketlerin içinde acayip haksız şikayetler de olabiliyor.
0: Haksız yani... şikayet olabiliyor, haklısınız. O haksız şikayetin kök sebebinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Gerçekten de eğer...
1: Her hoşuna gitmeyen bana mobbing oluyor diyor artık.
0: Ama işte o mobbing mi değil mi'nin tanımını yapacak olan çok yetkin, yeterli insanlar olmalı.
1: Çok kolay
0: olmalı.
1: Bir şey değil. Şimdi bir şey istiyorsunuz siz. Yöneticiniz de yapmıyor. Şimdi o yapılmayan der ki bana mobbing yapıyor der. Yönetici ama de ben şimdi, yapmıyorum kardeşim karar böyle der. Peki. Yani işin içinden çıkamazsınız.
0: Şöyle söyleyelim. İşte işin içinden çıkabilmesi için şirketler, kurumlar, bankalar, holdingler, televizyon kurumları hiç fark etmez. Bunun ne olup olmadığını çok iyi bilmek zorunda. Hakikaten de ya bir yöneticinin zaten asli görevi olan talimat vermek, işin yapılmasını sağlamak gibi sorumluluklarını mobbing diye adlandırıyorsa orada çok ciddi bilgi kirliliği var. Zaten internete girip Google'ladığında saçma sapan yanlış bilgilere de ulaşabiliyorlar. Yorumları böyle oluyor. Zaten benim de yaptığım şey kurumda gerçekten neyin taciz, neyin olup olmadığını anlatmak. Ama bir ayrımcılık herhangi bir sebepten dolayı kişiyi geride bırakmak, onu haklarından mahrum etmek gibi bir kök sebebi varsa evet mobbing olmayabilir ama başka bir şeydir. Buna karşı da önlem almak lazım. Yani bu çalışanın iş dünyası insan hakları meselesi. Hepimiz için geçerli bu. O yüzden de o hakların korunması gerekiyor. Çalışanların sınırların nerede başladığını, nerede bittiğini bilmesi gerekiyor. Bir başkasına lakap takmak, alay etmek, dedikodusunu yapmak, onun itibarına zarar vermek, bütün bunlar çok büyük sorunlar. Yani hepimiz eminim bunları
1: tabii
0: çok iyi biliriz.
1: Bütün şirketler, bütün okullar lakap da takıyor, dedikodu da yapıyor.
0: Ama
1: her şeyi yapıyor
0: işte
1: bu dediklerinizin hepsi. Her kurumda, her an oluyor
0: var
1: yani.
0: Var tabii. Ama işte bunun yapmasının bir insanda yaratabileceği zararı bilmesi lazım birinin. Sınırlaması lazım. Dolayısıyla da onun itibarını kastediyorsa bu çok zor bir şey, ağır
1: yani
0: bir şey.
1: İtibarına tabii herkes bir kere...
0: Namusuna, dürüstlüğüne, şerefine hakaret eden bir şeyler varsa...
1: Tabii bunlar zaten...
0: Bunlar çok
1: bunlar
0: ağır
1: zaten
0: şeyler.
1: Zaten kriminal şeyler, suç bunlar.
0: Yani, zaten en
1: yani
0: suç
1: o zaten unsurundan. Suç kriminal ama o hani sizin dediğiniz o mobbing suç olmayan şeyleri tarif etmesi çok zor yani. Hani yasa tarif etmiş onu suç, onu peki. Zaten hakaret ettiyse suç zaten.
0: Peki. Şimdi mobbing dediğimiz şey gözle görülmeyen gri alanları olan bir konu. Haklısınız. Bir de bunun her şeyin, her uygunsuz davranışa mobbing diyemiyoruz zaten. Onu diyebilmemiz için bunun bir parametrik analizinin yapılması lazım. Ne kadar zamandır devam ediyor? İşte bu insan neye maruz kalıyor? Kariyeri kesilmiş mi? Terfisi engellenmiş mi? Ücret artışları hakkaniyetli değil mi? Doğru değerlendirilmiş
1: mi? Veyahut da bir tek mobbinge uğrayan o mu? Herkes mi uğruyor? Eğer
0: evet.
1: Bir tek o uğradığını
0: işte,
1: iddia ediyorsa orada da bir sorun var.
0: Bütünsel olarak
1: mi?
0: Bakıyoruz zaten. Kurum kültüründe örnek veriyorum işte bir banka, bir finans kurumu diyelim. Yani birisi diyor ki insan kaynaklarına yazıyor. İşte bir şubeye tayin olmuş diyelim. Beğenmemiş orayı. orada çalışmak istemiyor. Şube müdürüm ya da bölge müdürüm bana mobbing yaptı, buraya geldim. Yani sırf tayinini ya da lokasyonu beğenmediği için böyle bir başvuruda bulunabiliyor. Şimdi dolayısıyla o insanlar ne yapacak? Arkadaşım, yani senin bu bölgede çalışman gerekiyor. Çalışmayı tercih etmiyorsan, kabul etmiyorsan bunun karşılığı budur. Yani her şey etik, disipline uygun bir şekilde ilerlemek zorunda. Onun da hakkı, beğenmiyorsa söyleyecek ama

0: Kalkıp da müşterinin yanında, çalışanın yanında hakaret ediyorsa, bağırıyorsa, onu rencide edecek bir şekilde davranıyorsa, elindeki işleri alıyorsa, işsiz bırakıyorsa, burada sistematik bir sorun olabilir. Mobbing sistematiklik zaten. Sistematik bir şekilde onu kafaya takıp yıldıracak şekilde bir takım davranışlara maruz bırakmak. Evet. Onu da ayırıyoruz çünkü. Ama işte kurum kültüründe de alay etmek, işte böyle incitmek filan, dalga geçmek gibi bir şey normalleşiyorsa...
1: Kurum kültüründe olmaz ama her kurumda vardır bunlar.
0: Vardır yani. Ama işte bunlara geçit vermemek de gerekir. Bunlar gerçekten kırıcı, yıpratıcı şeyler. Çok uzun yıllar böyle ortamlara maruz kalan insanlarla da karşılaştım. Dinledim onları. Ve bitmiş, tükenmiş insanlar. Evet. Sağlık sektöründe de çok var.
2: Çok
0: tabii, sert
2: çok.
0: Bir ortam orası, değil mi hocam?
3: Evet. Şimdi doktorların da hayatı çok zor, değil mi? Siz çok zor. Ağır bir eğitimden geçip,
0: evet.
3: Ondan sonra sabah 6'dan akşam gece karanlığına kadar,
2: evet,
3: çalışıyorsunuz çok. Yani kim mobbing yapıyor size? Bu da bir mobbing çeşidi, değil mi?
2: Ya şöyle, birlikte şimdi bizde de bir hiyerarşik sistem var. Özellikle eğitim aşamasındayken, yani asistanlık ve sonrasında bir eğitim araştırma hastanesindeyseniz, yani askeriye benzer bir hiyerarşik düzen var. Tabii bu hiyerarşik düzende üsttekiler ve alttakiler var. Bu şekilde çıkarlarınızın kesiştiği aynı şeyde, hiyerarşik kıdemde olduğumuz insanlar da olabilir.
3: Onun dışında ama yani sistem doktoru böyle çok zorlayan ve mobbing yapan bir sistem, onu söylemeye çalışıyorum.
2: Evet, ona da kapitalizm diyelim, yani patronlar diyelim, onlar üzerinden.
3: Hayır, yani çok ağır bir eğitim görüyorsunuz. Ondan sonra o eğitim sırasında belki çok fazla sosyalleşilemiyor, çok çalışmaktan
2: tabii,
3: dolayı.
2: Tabii.
3: Ondan sonra çalışmaya başlıyorsunuz, bu sefer mecburi hizmeti var. Gene yani bir mağduriyet oluyor ama onun da sonunda mesela bir takım kişilik bozuklukları da çıkabiliyor, değil
2: çıkabilir
3: mi doktorlarda?
2: Tabii.
3: Neler yani oluyor?
2: Yani şimdi tabii doktorlar yani çok değişik insanlar çıkabilir doktorların içerisinde. Zaten sanatçılar çok çıkıyor, biliyorsunuz.
3: Müzisyen çok çıkıyor.
2: Yani şair de çıkar, müzisyen de çıkar. Yani yazarlar da çıkabilir. Yani şey, toplumun her kesimiyle, yani toplumun ama her kesimiyle direkt muhatap oluyorlar. Yani ciddi bir yaşam tecrübesi var esasında doktorların.
3: Ama o yaşam tecrübesinde bir seviye farkı var. Doktor burada, vatan şey burada, hasta burada gibi bir ilişki üzerinden gitmiyor mu?
2: Yok, eskiden öyleydi.
3: Eskiden öyleydi.
2: Şimdi öyle gitmiyor. Bütün
3: müşteri
2: dünyada
3: oldu şimdi hastalar.
2: Evet, yani yeni tanımlamada esasında müşteri diye tanımlanıyor, klient diye tanımlıyorlar ama müşteri değilse de doktorla hasta aynı düzeyden. Yani biz birbirimize bakarken ne biz yukarıdayız ne onlar aşağıda ya da tersi.
3: Ama eskiden öyle değildi. Değil
2: eskiden
3: mi?
2: Öyle değildi. Doktor çok...
3: Hoca dedim mi, böyle bir hoca
2: tabii,
3: vardı yani.
2: Çok yukarıdaydı. Şimdi öyle değil. Biz derslerde, etik dersleri de ben bazen veriyorum. Onlar da eşit seviyede olmamız gerektiğini, yani asistanlara, öğrencilere anlatıyorum. Eşit seviyedeyiz. Yani çünkü herkes korunuyor şu anda. Yani toplumda herkesin işte başvuracağı, şikayet
3: evet,
2: edebileceği
3: mekanizma hale geldi bu yani. Değil
2: yani,
3: mi şimdi?
2: Yani biraz öyle ama bundan bence şikayetçi olmayan, bu kaliteyi de artıran bir durum. Yani bazen işimize gelmiyor da olabilir ama yani karşımızdakinin de bir hakkının olması, bize itiraz etme hakkının olması bence güzel. Çünkü o, bizim de itiraz
0: edeceğimiz. Olması gereken
2: bu. Tabii olması gereken
0: tabii.
2: Bu. Yani
0: tüm tarafların evet. Haklarının korunması, gözetilmesi evet. Gerekiyor. Zaten mobbing iş yerinde psikolojik taciz demek, bilerek, isteyerek birine kastedilen bir şey. Yani kötü bir şey. O yüzden de hani
3: yani benim şöyle bir şeyim var.
0: Genellememek de lazım.
3: Şiddette işte kategorize ediyorlar. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, doktora şiddet, öğretmene şiddet falan. Bu şiddetin ben kategorize edilmesine karşıyım.
0: Hı hı.
3: Yani hepsi aynı şiddetin. Yani doğru. Çocuğa şiddet yapanla köpeğe yapanın bir farkı yok. Yani onun özüne gidilmesi lazım. O şiddeti kategorize ettiğiniz zaman bu sefer daha olağanlaştırmış oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Evet, ama burada hani tanımlamanın...
3: Yani oturup mesela doktora şiddet diyorlar. Doktora şiddet değil. Birisi birisine dokunduğu zaman Bunun cezası olması lazım. Bu doktor da olsa, öğretmen de olsa peki, bunu fark etmiyor olması
0: katılıyorum,
3: lazım.
0: Katılıyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Fakat kadına şiddet, çocuğa şiddet gibi tanımlamaların başka da bir nedeni var. Yani cezasızlık diye bir şey varsa konuş.

0: konuştuğumuz o cezaların gerçekten olması gerektiği şekilde uygulanması, önleyici, caydırıcı şekilde yapılması lazım. Neden diyeyim, kadın cinayetleri politiktir diye bir söylem var? Çünkü politik nedir? Politika üretenlerin yaptığı şeylerle ilgilidir. Yani politikalar, kanunların uygulanması, bunların işte ya mahkemelere yansıması gibi.
1: Bence eğer
0: gibi.
1: Artmasının bir sebebi varsa şu anda, kadına pozitif ayrımcılıktır bu. Yani sen kadının beyanı esastır diyorsun. Ondan sonra bir şikayetiyle evden atılıyor. Adam çıldırıyor ondan sonra. Yani o kadına pozitif ayrımcılığı yapmak o dengeyi sağlamıyor sonunda. Kadının çok güçlü silahları var elinde. Yani onun devletin bir yardımına ihtiyacı yok bence.
0: Şimdi kadının pozitif ayrımcılık meselesi de hani kadının çalışma hayatında, toplumda daha görünür olması, daha eşitlenmesiyle ilgili. Zaten istatistiklerde gösteriyor biliyorsunuz. İş hayatında, yönetim kurullarında kadın oranıyla erkek oranı belli.
1: Erkekler çocuk doğurmuyor. Kadın çocuğu doğuracak yani. O doğurduğu zaman da gidemeyecek işe. Bu hayatın gerçeği. Yani bunu pozitif ayrımcılıkla değiştiremezsiniz.
0: Tamam. Çocuğunu büyütür, doğurur, büyütür. Ondan sonra da gider yönetim kurulunda çalışır.
1: Olamaz. Yönetim kuruluna da giremez. Çünkü o arada zaman kaybetmiştir. Bütün rekabet gücünü kaybeder. Bu hayatın gerçeği yani.
0: Ama şimdi hayatın gerçeği diye oradaki bir hak mahrumiyeti de doğmamalı.
1: Değil, hak mahrumiyeti de değil. Erkeğin hiçbir zaman çocuğu olmuyor. Kadının boy boy çocukları olabiliyor ordu gibi. Yani bu hak mahrumiyeti mi?
0: Yani kadının doğurgan bir canlı olması, anne olmasının hani oradaki sınıfsal başka bir şey de yaratmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şuraya değineceğim. Pozitif ayrımcılık meselesi süreçler eşitlenene kadar dezavantajlı gruplara bir takım ek fırsatların, hakların tanınması. Kotalar gibi. Yani işte
1: yani mesela ben
0: partilerde
1: şey
0: niye kadın kotası var?
1: Türkiye'nin 80'li yıllarını biliyorum ben.
0: Evet.
1: Gümrük korumalarıyla sanayiyi koruyalım diye geri teknolojiye mahrum olduk. Yani o bir şey koruduğunuz zaman gelişemiyor o yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Gümrük duvarını açtığımız zaman, ne zaman gümrük birliğine girdik, o zaman arabalarımız rekabetçi oldu mesela.
0: Evet, ama burada aynı örnek gibi gelmedi bana. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani engelli konusu olsun, kadın konusu olsun, eğitimde fırsat eşitliği gibi konular, işte finansal hakların, işte mülkiyet hakkı gibi konular olsun. Kadınların bu eşitlik mevzunda desteklenmesi şart. Dünyada şart. Sadece ülkemizde
1: erkeklerin
0: değil.
1: Erkeklerin bütün yük erkeklerin üstünde. Yani
0: işte olmasın diye.
1: Erkeklerin daha çok desteklenmesi lazım.
0: Cemil Bey, olmasın diye bu eşitlik mevzu yok mu? Kadınla erkek eşit olsun o ki zaman... erkeğin üstündeki bu yük de, bu kadar kodlama da olmasın. Aksi halde yazık, erkeğe de çok yazık. Ailenin reisi diye tanımlanmış, sorumluluklar yüklenmiş, yazık yani çok. Dolayısıyla da eşit olunursa yük de paylaşılır. Tamam, çocuk sahibi olma süreci çok özel bir şeydir. Kesinlikle burada nasıl isteniyorsa öyle karar verilir. O yüzden de hani şiddetin kategorize edilmesini bu tarafları koruyarak yapmak zorunda olduğumuz gerçek.
1: Bence şiddet şiddettir. Birine dokunduğu zaman isteğin dışında, doktor da olsa, öğretmen de olsa, çocuk da olsa, tamam, büyük de olsa, o, neyse bu budur yani.
0: O zaman takım elbise giyip mahkemeye gittiğinde iyi hal indiriminden yararlanmadan o cezanın gerçekten çektirilmesi
1: tamam,
0: lazım.
1: Tamam, aynen öyle.
0: Onda, tamam, hemfikiriz onda.
1: Yok,
0: hemfikiriz.
1: Yani, aynen öyle.
0: Tamamdır.
2: Göz biliminde yalnız kadın oranı bizim çok yükseliyor.
0: Yüksel.
2: Biz de seviniyoruz. Yani ben asistanken bizim klinimizde iki tane kadın asistan vardı. Şu anda bizim 11 asistanımız
0: harika
2: var. 9 tanesi
0: çok
2: kadın.
0: Güzel.
1: Ama cerrah konusunda kadınlar çok %10, %20 yani değil mi cerrahların?
2: Büyük cerrahilerde tabii kadınlar da az ama bu onların seçimlerinden kaynaklanıyor. Yani o branşları daha az seçiyorlar. Ama eskiden kadın doğum mesela branşında az, çok az kadın vardı.
0: Şimdi
2: onlarda
0: az
2: da çok oldu.
0: Evet.
2: Bizim
0: çok
2: göz
0: iyi
2: branşında %55'i neredeyse kadın,
1: evet,
2: oldu.
1: Harika.
2: Pediatride yani çok çocuk hastalıkları biliminde %65'in üzerinde kadın
1: siz
2: oldular.
1: Siz nasıl seçtiniz doktor olmayı?
2: Ha, doktor olmayı.
1: Ben sonra gözü de soracağım.
2: Ya ben 81'de üniversiteye girdim. Ya esasında mühendis olmak istiyordum. Makine mühendisi olmak istiyordum.
1: Neydi,
2: çünkü
1: birinci tercihiniz mühendislik miydi?
2: Yok, tıp oldu.
1: Tıp
2: yani
1: oldu.
2: O ailemin şeyiyle oldu. Yoksa benim gönlümde yani mahalledeki iki tane mühendis abimle. Yani
1: ne mühendisi olmak isterdiniz?
2: Makine mühendisi
1: makine
2: olmak
1: mühendisi
2: istiyordum. Evet. Onlar makine mühendisiydi.

0: ailem illa şey yaz deyince ben de tıbba geçtim.
1: Mesela makine mühendisi olmuş olsaydınız neyi icat etmiş olmak isterdiniz veya neyi icat ederdiniz?
0: Yani bir Türkiye'de bir şey üretmiş olmak isterdim yani.
1: Bir... Nasıl bir şey böyle yani? Nasıl şeylere merakınız vardı çocukken falan veya şeylere?
0: Ya mesela jeneratör üretmek isterdim. Araba ile ilgili şeyim vardı, otomotivle ilgili. Öyle şeylerim vardı yani, ilgilerim vardı.
1: Ama aile baskısıyla mı?
0: Evet, yani baskı demeyeyim ama onların da şeyiyle...
1: Ailede başka doktor var mı?
0: Yoktu, yoktu işte. O yüzden onlar da doktor olmamı istediler. Aslında aynı dönemde ben Deniz Harbi Okulu'nu da kazanmıştım. Yani aynı gün sınav sonuçları geldi hatta. Yani sonra işte konuşuldu, sonra dediler tıbba gitsen.
1: Öyle. Peki gözü nasıl seçtiniz?
0: Göz biraz tesadüf. Ben 87 mezunuyum. 87'de TUS diye bir sınav çıktı. Ondan öncesinde TUS yoktu. Yani mezun olanlar direkt mecbur hizmete gidiyorduk. Mecbur hizmet dönüşünde de...
1: TUS'un uzunu nedir?
0: TUP'ta uzmanlık sınavı.
1: Uzmanlık sınavı.
0: Yani şu anda da var. Eskiden İTİSAS'a girmek biraz zordu. Yani ya devletin böyle TUS'a benzer bir sınavı vardı. Devlet hastanelerinde yapıyordunuz. Ancak üniversitelere, özellikle eskiden büyük şehirlerde üniversitede yoktu. Yani çok az şehirde vardı. Üniversite hastanelerinde İTİSAS yapmak çok zordu. Oralara girmek sınırlı insan.
1: Gözde yukarıda değil mi bayağı?
0: Göz evet, hep yukarıda oldu.
1: En tepede beyin mi var?
0: Yok, beyin aşağılarda.
1: Aşağılarda mı?
0: Sebebi de şey, zor olması, zahmetli olması, nöbetlerinin çok olması. Şu anda yeni jenerasyon bir numaraya dermatoloji, yani nöbeti olmayan.
1: En yüksek puanla dermatolojiye mi giriyor?
0: Fizik tedavi ve dermatoloji.
1: Yapmayın ha, tabii ya, çok oldu. Yazık bu ya.
0: Şu anda öyle, göz onların altına düştü.
1: Çok yazık değil mi bu? Bir yanlışlık yani, var burada yani demek.
0: Yani tabii insanların tercihine bir şey söyleyemeyiz ama bir yanlışlık olduğu kesin. Özellikle büyük cerrahilerde... herkes şu anda ondan şikayet ediyor. Yani çok adam yetişmiyor ne yazık ki. Genel cerrahi
1: yani kim böyle bir ben dermatolog olayım diye hayal kurar ki bilmiyor. Hani alınmasın
0: belki. Eskiden kurulmazdı ama şimdi yani gençler hiç nöbet olmasın.
1: Ya bir beyin cerrahi olayım dersin, bir kalp yapayım
0: o
1: dersin.
0: O eskiden de.
1: Şey nakledeyim dersin de bir dermatolog olayım.
0: O eskiden de. Şimdi öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Yani ciddi bir jenerasyon değişimi, bir yani gençlerdeki felsefe, yaklaşım, hayata bakış çok farklı. Yani bizim jenerasyondan çok farklı. Böyle şu andaki durum.
1: Gerçekten şaşırdım buna.
0: Evet.
1: Şimdi sizde gözlük var.
0: Evet.
1: Niye lens yok?
0: Kontak lens mi?
1: Kontak lens.
0: Yani kontak lens tabii ben yakın gözlüğü kullanıyorum.
1: Bu yakın gözlüğü mü?
0: Evet, uzak yakın bu gözlük.
1: Üstü uzak, altı yakın.
0: Evet, o şekilde. Kontak lens tabii biraz daha zahmetli. Yani göz yüzeyine taksınız bir yabancısım olduğu için takması, çıkartması, bakımı falan bunlar benim için zor biraz. O yüzden tercih etmiyorum. Ama birçok miyop insan, gençler özellikle kontak lens rahatlıkla kullanıyorlar. Kullansınlar zaten.
1: Peki ameliyat, yani o bir lens değiştiriliyor, bir de iki çizme diye bir şey diyorlar. Nedir o tam?
0: Şimdi şöyle, gözlükten kurtarmak için yapılan işlemler bunlar. 40 yaşından önceki, yani 40 yaşından daha genç olanlara çizilerek, dışarıdan lazer uygulayarak gözlükten kurtarmak mümkün. Özellikle miyop olanları, hipermetrop olanlarda başarı biraz daha sınırlı. Ama miyoplar ve astigmatlar uzak gözlüğünden 19 yaşından itibaren kurtulabilirler.
1: Miyop zamanla geri gelip hipermetropa mı dönüyor? Öyle bir şey
0: yok,
1: yok olmuyor değil mi?
0: Ya miyopi daha çok 7-8 yaşlarında başlıyor.
1: Nerede başlıyor?
0: Ya 7-8 yaşlarında başlıyor. Genetik bir tarafı da var. Yani anne babadan birisi miyopsa dominant bir karakter çocukta çoğu zaman ortaya çıkıyor ve 19 yaşına kadar ilerliyor. Yani 19 yaşına kadar miyopik numara ilerliyor. 19 yaşından sonra genelde stabil oluyor. O dönemden sonra bu söylediğiniz lazer işlemi yapılabilir. Yani durması şart.
1: Ama şimdi mesela şimdi yaklaştıkça, yaş büyüdükçe hipermetrop artıyor değil mi?
0: O presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonra hepimiz için geçerli olan. İşte 40 yaşından sonra ayrı bir döneme geçiyoruz.
1: Yani o arttığı zaman miyopu azaltmıyor mu o yani?
0: Yok. O şöyle, ona siz şunun için soruyorsunuz. Bir insan miyopsa uzak gözlüğünü çıkartarak yakını görebiliyor.
1: Onu şey anlattı. Yani
0: mesela 40 yaşındaki bir insanın yakın gözlük ihtiyacı artı bir dioptri. Şimdi diyelim ki o insan eksi bir dioptri miyop çam kullanıyor. Yani o eksi birin üstüne artı bir koymak gerekiyor. Eksi birin üstüne artı bir koyarsak sıfır oluyor. Dolayısıyla o kişi camı çıkartıyor.

0: olarak zaman yakını görmeye
1: tabii
0: başlıyor.
1: Görmeye başlıyor öyle. Yani iki numara miyopsanız 50 yaşında, 55 yaşında hatta 60 yaşına kadar yakın gözlüksüz rahat rahat yaşayabilirsiniz. Aynen. Evet. O bir şans yani miyop olmak, düşük miyop olmak bir şans yani ben düşük miyoplara önermiyorum lazer olmalarını. 40 yaşından sonra özellikle 50 yaşından sonraki dönemde de uzak ve yakın gözlüğe bağımlı insanlara bir seçenek var. Bu akıllı mercek diye toplumda medyada. Evet. Yani bir katarak cerrahisi esasında katarak olmadan katarak ameliyatı yapılıyor.
0: Eskiden yapılmıyordu. Şimdi artık riski çok azaldığı için bunu direkt yapıyorlar galiba.
1: Şöyle şimdi bu akıllı mercek, bunlara çok odaklı mercek diyelim. Bu çok odaklı mercekler esasında 12, 13, 15 yıl civarında bir şey var. Geri planı var ama gittikçe teknolojisi gelişti. Yani daha iyi materyaller, daha iyi kesimler sayesinde şey oldu. Daha ideal bir duruma geldi. Halen ideal değil. Ama uzak için ve yakın için bağımlı bir kişi 50 yaşına gelmişse onlara eğer ki bir retina patolojisi yoksa yani takip edilmekte olduğu bir retina hastalığı yoksa taktırmalarını öneririz.
0: Peki gözlük. Şimdi mesela gözü bozuk yarım bir, bir buçuk.
1: Evet.
0: Gözlük takmadan hayatını idare edebiliyor.
1: Evet.
0: Ama bir takmaya başlıyor. Gözlüksüz hayat yürümez oluyor bir anda.
1: Evet.
0: Şimdi orada gözlük takmak, takmamak ciddi bir karar değil mi?
1: Yani şöyle, şimdi bu bize çok soruluyor. Takmasam gözüme zarar verir miyim, göz sağlığımı bozar mıyım diye. Yani başınız
0: takınca göz sağlığınız bozuluyor gibi hissediyorum. Ben çünkü göz tembelleşiyor ve görmemeye başlıyor.
1: Şöyle tabii konforuna alışıyorsunuz. Bir de şimdi gözlük takmazken gözünüzün uyum yeteneğini kullanarak o sorunu çözüyorsunuz. Ama gözlük takmaya başladığınızda o yetenekleriniz azalıyor ve taktığınız camın konforuna da alıştığınız için o yeteneğinize tekrar geri dönemiyorsunuz.
0: Yani o zaman takıp takmamak bir karar veya düşük şeyle mi takmak lazım? Yani gözünüz 3 bozuksa 2 takmak, 1,5 takmak.
1: Şöyle yani bu gençler için geçerli. Ya çocuk yaş grubu için kırılma kusuru varsa mutlaka takmalarını öneriyoruz.
0: Tam dozunda takması mı
1: yani
0: lazım?
1: Yani hipermetropsa tam dozunda, miyopsa biraz düşük olabilir. Gençler için ve çocuklar için. Ama erişkin bir insanda yani 35 yaşında bir insanda diyelim artı 1,5 hipermetrop ama gözlüksüz her şeyi görüyor. Başı da ağrımıyorsa takmamasında bir sakınca yok.
0: Evet.
1: Temel olan subjektif şikayetin belirmesi. Yani baş ağrısı oluşmuyorsa yani onun numarası takmıyor diye ilerlemez.
0: Hayatını idame ettirebiliyorsa sorun yoktur diyelim.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler.
0: Bir programın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar, yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumdur diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar bugün 10'da Ağbara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

sen gideli, adın adıma değse içim ürperiyor. Sensiz buralarda taş üşüyor, dağ üşüyor, denizde balık üşüyor, dilimde dualar üşüyor. Elleri cebinde bir adam yürüyor sana doğru. Kar, kış, kıyamet fark etmez. Bütün adımlarım sana koşuyor. Sen gideli bütün acılar bende sabahlıyor. Sen gideli hala hangi sinemaya gitsem iki bilet alıyorum. Hangi masaya otursam iki kadeh, iki çatal, iki kaşık. Öylesine sevdalıyım sana ve hala öylesine aşık. Sen gideli kan kardeşim pişmanlık, can yoldaşım yalnızlık ve sırtımda çuvallar dolusu karanlık. Gecelere ben dağıtıyorum. Yeni şarkılar sarmıyor beni, hep eskilere takılıyorum. Hele, hele seni ben ellerin olsun diye mi sevdim yok mu? Ne zaman duysam, nerede duysam mıh gibi çakılıyorum. Dün gece gözlerimden söz aldım. Bir daha sana ağlamayacaklar. Yemin etti dudaklarım, bir daha seni anmayacaklar. Ve kırdık kalemin ellerim, bir daha seni yazmayacaklar. Peki, peki ben bu kalbimi ne yapacağım? Ben bu kalbimi hala sevdiğini söylüyor seni. Bir duysalar, bir bilseler, yakacaklar beni, yakacaklar. Anlayacağım. Sen seni benden alıp gittin ama aşk bende kaldı biliyor musun? Ve ben gölgene bile hasretken bu şehirde sen benden uzaklarda başka kollarda rahat uyuyor musun? Bak şarkımız çalıyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun?

istersen kimse duymasın. Unut gitsin, gözlerin dolmasın. Gizle yaşlarını, içine aksın. Her şeye rağmen iyi ki oldun, iyi ki varsın.

kimse duymasın. Unut gitsin, gözlerin dolmasın. Gizle yaşlarını, içine aksın.

0: alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: İdefix, İdefix.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
3: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
4: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
2: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
4: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
2: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
3: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
4: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
2: Aslıhan Çelik soruyor.
3: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
2: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
4: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumdur diyor. Katılmamak elde değil.
3: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
2: Akılda kalanlar bugün Onda Ağabey'de.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: geleceğin.
1: O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriydi. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

mı diyeceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yazda adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, "Seviyorum işte var mı?" diyeceğin Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun Ali Cenaplı ile bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: Yalnız bir şartım var.
1: Kimsiniz? İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
3: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyor.
2: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: şeyler getirdim. Verdim.
1: İyi misin sen?
0: İyiyim. Mahkeme ne zaman?
1: 3 güne kalmaz dediler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar dediler.
0: Gerçek mi?
1: Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes.
2: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. Çektirdiğin fotoğrafları bırak git der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır. Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: Yapabilir misin?
4: Evsiz baksız insan nesini ütüler ki?
3: Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim.
4: Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür.
2: Ne olur. İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı Daima Kalbimdesin olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından Çalınan Aşk, Aşk Tomurcukları, Bana Derler Külhanlı, Fedakar Öğretmen, 10 Korkusuz Adam, Babamız Evleniyor, Kalbimdeki Serseri, Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı, Yörük Efe gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler. 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
1: Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim.
2: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin!
2: Hayda!
0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.

0: Beyim.
1: Osman nerede?
2: Beyim. Ne çağırması Dündar? Nerede Osman?

2001'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit. 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Priştine asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşü ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raş Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablası ise uyumlu olsun diye Ferda olur ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
0: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
2: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonradır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "Aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
6: Neden söndü elektrikler?
5: Bilmem, gidip baktım sigortalarda bir şey yok.
6: Korktunuz mu?
5: Neden?
6: Karanlıktan.
5: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
2: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
7: Şimdi şaka şöyle.
3: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
7: Ne arıyorsun var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
3: Ne? Senin evin mi? Yandık.
7: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
3: Adresi mi? Şeyden...
7: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
3: Tamam işte öyle oldu, öyle oradan da...
2: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.
8: Güzel olsun, çirkin olsun.

0: Kim belli?
1: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa. Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
2: Sen nasıl buldun?
0: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
0: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
1: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın Bir Defa Sever, Gülümse Biraz, Sevgiye Hasret, Yaşamaya Mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
4: Sizi kaybetmek istemiyorum.
5: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
1: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
6: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesli Ali. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
1: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
7: Arka tarafı indirelim.
8: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
9: Göksel?
8: Merhaba.
9: Aa, şeysiz.
8: Bana bir şey mi söyledin?
9: Ne fikrin var?
10: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
9: Nereden biliyorsunuz?
8: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyorum.
11: Onu sevmeyeceğim ama sever görüneceğim.
8: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
12: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
13: İşte bir sabah erken masal böyle başladı.
1: Sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'ya aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
13: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
14: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
1: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
13: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde.
12: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
13: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
1: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
2: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
4: İnan onu değil, seni seviyorum Lale.
12: Göksel.
4: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
15: Necla.
1: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
16: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
17: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız.
16: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
1: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.

0: musunuz siz?
1: Profesyonel hırsız. Yoo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
0: Bu sizi alakadar etmez.
1: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
0: Annenizin size verdiği nasihatler kar etseydi hırsız olmazdınız.
1: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
2: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
3: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
4: Bir delinin saçmalığı dedim.
3: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
4: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
3: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
4: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
3: Biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
4: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
3: Demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
4: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
2: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
5: Yaran var mı?
4: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
5: Geçmiş olsun. Tehlikeli bir iş başardın.
4: Sağ olun.
6: Geçmiş olsun.
5: Geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Fazla kebap oluyordun.
4: Geçmiş olsun üstelik.
5: Teşekkür ederim.
3: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
5: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
4: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
5: Üsteğmen bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
4: Baş üstüne bin başım.
2: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
0: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
7: Çal kuşu, sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
0: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
7: Yüzüme bak. Dön bana çal kuşu.
2: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
8: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç arkasında.

0: usta oyuncu sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar seni.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hatice. Kurban oldum.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü. Anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Açlık, yoluna erdim, açlık.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yaptım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamam.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine!
5: Gene mi karanfil?
4: Ya her sabah.
5: Kimden acaba?
4: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
5: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
4: Ne olursa olsun. Herhalde çok romantik bir insan. Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
5: Abla,
4: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır ve bunun için ilk aşama olan Ses dergisine başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağırlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
2: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
8: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yü de uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.

0: veda etmeden mi gidiyordun Zeynep?
1: Hayır.
0: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
1: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
0: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
2: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
3: Kiremithaneden hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
4: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
3: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
4: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
2: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
5: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
3: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
5: Bekar hanımların kaderi budur.
3: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
5: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
2: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
6: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
2: Ben Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
7: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumum benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
2: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: azıcık dengidir bana.
1: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapustamına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
0: Ocağımız sönmüştür, vah!
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının Pamuk Prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Biryan Savaş.

0: bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Şehre kaçıp gide buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
3: Olursun dedeciğim, ben de gelirim.
4: Defol kız.
3: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.
3: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
3: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
3: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
3: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz. İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
3: Tövbe dedeciğim, mahsusluktan
4: söyledim. Tövbe de.
3: Vallahi tövbe.
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş bu rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
2: Bedrana.
5: Bedrana'n öle. Ne istiyorsan.
2: Ben ölmüşüm Bedrana.
5: Merhaba.
2: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
5: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
2: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
5: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'te hayatını birleştirir.
6: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
5: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
6: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
1: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
7: Pek de korkatmışsın canım. Al soğanın cücüğünü ye. Bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
8: İşte açar kızım.
7: Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
8: Ben iki kuzuyu temizlerim evvelallah. Aha böyle.
7: Elle yemenin tadı başkadır.
8: Haklısın. Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
3: Baba. Midem affedersiniz.
8: Midene gidecek. Al kız.
1: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
9: Hoş geldin kızım.
3: Hoş bulduk.
9: Kolay gelsin.
3: Sağ olun.
9: Güzel kızım, adın ne senin?
3: İnci.
9: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
3: Allah razı olsun teyze.
9: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
3: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
9: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
1: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik, Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanıma, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
5: Bebem, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusun sen. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.
10: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
11: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 21, Bursa 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 21, Kayseri 20, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 22, Aydın 24, Muğla 17, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 19, Karabük 22, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 17, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 23, Şanlıurfa 27, Siirt 24 ve Diyarbakır 26 derece.
11: Seramik hava durumunu sundu.
12: Gini katsayı. Bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
6: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
7: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
8: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
9: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
10: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
8: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
10: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
8: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
9: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
10: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
8: Aslıhan Çelik soruyor.
9: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
8: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
10: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumdur diyor. Katılmamak elde değil.
9: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
8: Akılda kalanlar bugün onda Ağbara'da.
11: Genel izleyici için uygundur.
12: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela Balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

işkence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Pilot on the right, pull back on the stick to fly out.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Yapmak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Hazırım.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips?
1: Peynirli.
0: Ne yaptık püfet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin destansı başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scoob. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: var.
1: Bence bunu bir daha yapma.
2: Ben Fred, bu Velma.
3: Merhaba.
2: Ve bu da Daphne.
4: Merhaba.
5: Ben Shaggy.
6: Ve bu da Scooby-Doo.
7: Memnun oldum.
8: Şaka mı şeker mi?
9: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
2: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
7: Yok.
2: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
7: IKEA.
2: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
7: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
10: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
11: Günaydın anne.
12: Merhaba yaş günü çocuğu.
11: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
9: Önünde... Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
11: Boyunca babam geri dönecek.
13: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
11: Mümkün canım, bununla.
13: Ben babamla mı tanışacağım?
11: Oh, şuna bak.
13: Dayanmak zorlaşıyor.
11: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
13: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
11: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
13: Oldu işte. Tada!
11: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
14: Bir sorunun mu var? Dert gel.
12: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
11: Oyo.
13: Ama depo dolu diyor.
11: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
13: Odaklanmaya çalışıyorum.
11: Odaklan.
15: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Minibüs de kocaman oldu. Ve sen de... Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kerry. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Ben...
16: Salyangoz, adın ne senin?
9: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
7: Hayır.
15: Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
17: Arayış başlıyor.
18: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
19: Merhaba, ben Bilge.
18: Güzel isim.
19: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Baya tutarlı yani.
18: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
15: Atlantik şehri.
18: Göreve odaklanamayabiliriz.
15: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
7: Pamuk şeker.
9: Durdurma.
15: Yürü be Patrick, yürü be.
19: Bahse girebilirsin.
18: Bence L'ye koy.
15: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
18: 7 de L ile yazılır.
20: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
9: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun Kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediniyor. Yani anlayacağınız, sizi muhteşem bir macera bekliyor.
0: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
1: Kopernik.
3: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
1: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
4: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
5: Koku yok, tat yok.
1: Dokunmak da. Gördün mü?
5: Yeter, anladım.
15: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
4: I'm feeling alive. Bu da ne?
15: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
10: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
15: Anne.
9: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
6: Ben tropik bir kuşum.
8: Kediler kuş değildir. Kediler uçamaz.
21: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
22: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
8: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
15: Tam gaz ileri.
6: Merhaba.
23: Kediler şehri nasıl bir yer?
24: Hey, baksana bu Carl.
25: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
24: Yavru pandayı götürüyor.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
5: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Len Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
5: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın.
6: Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
6: Çok iyi ya.
5: Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
7: Çok acayip bir şeydi.
8: Siz de gördünüz mü güvercini?
5: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
5: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim.
5: Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma.
9: Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sevgili çocuklar. Sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyir.

5 tat dağıtmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara. Keyifli

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 21, Bursa 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 21, Kayseri 20, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 22, Aydın 24, Muğla 17, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 19, Karabük 22, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 17, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 23, Şanlıurfa 27, Siirt 24 ve Diyarbakır 26 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: kaçırmayın. Haydi Kredi.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Fare ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Hepimize mutlu bir bayram diliyoruz. Paylaşmanın en önemli olduğu dönemlerdeyiz aslında. Geçmişten günümüze kurban bayramlarında nasıl bir değişim var? Bayramları artık nasıl kutluyoruz? Tüm çeşitli başlıkları ele alacağımız bir bölümle daha karşınızdayız. Ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz.
1: İyi bayramlar. Tüm izleyicilerin de bayramını kutluyorum. İnşallah huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram olur.
0: İnşallah. Biz de o zaman başlayalım bayramı konuşarak. Dayanışmanın ve sevdiklerimizle bir arada olmanın en önemli günlerinden bayramlar önemli bu anlamda. Şimdi bir araya gelmenin en özel zamanlarından biri olmaya da devam ediyor. Yüzyıllardır süren geleneklerde bayram namazı, kurban ibadeti, aile ziyaretleri ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak önemli bir yer tutuyor bayramlarımızda. Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişen sofralar biliyorsunuz. Her bölgenin kendine özgü bayram sofraları var. Ve bayram ritüelleri ise bu kültürel zenginliği daha da renkli hale getiriyor artık. Günümüzde teknoloji ile birlikte bayramlaşma şekilleri değişse de bayramın birlik ve beraberlik ruhu hala aynı sıcaklığını koruyor gibi evet. Yorumlarınızı alacağım. Peki sizce geçmişten bugüne değişen bayram gelenekleri arasında en çok hangisini özlüyoruz?
1: Özlüyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi ben çocukluğuma gidersem yani 80'li yıllar gerçekten güzeldi bizim açımızdan. Hı-hı. Gerçi herkes böyle eskiyi anar. Eski bayramlar, ah nerede o eski bayramlar der.
0: Evet.
1: Gelecekte de bizim çocukluğumuz aynısını söyleyecekler. Geçmişi özlem tabii ki neden? Çünkü çocukluk, gençlik en güzel yıllardır. Her zaman en güzel anılar olur. Ve o yüzden de o bayramlar daha özeldir. Şimdi geçmişe baktığım zaman daha işte tek kanal vardı, cep telefonu yoktu değil mi? Bayramlar gerçekten bayram gibi kutlanırdı. Yani bayrama böyle yaklaşırken bir heyecan başlardı. İşte annemle biz mesela Sümerbank'a giderdik. Orada hemen kumaşlar alınırdı, ayakkabılar vesaire. Bayramlık değil mi? Kıyafet ne kadar önemliydi. O bayramlıkla evet. Annem dikerdi kendisi mesela.
0: Ayakkabınızı başucunuzda uyuyor muydunuz?
1: Gerçekten. Öyle şey kıyafetler, ayakkabı böyle başucumuzda dururdu. Herkes böyle Grand Tuvalet böyle gıpgıcır böyle kıyafetlerle sokağa çıkardık değil mi?
0: Evet.
1: Arife günü çok yoğun geçerdi. Temizlikler olurdu tabii ki. Hazırlıklar tabii ki.
0: Arife günü telaşesi de ayrı bir güzel evet. Ama gerçekten.
1: Çocuklar genelde hemen koyunla bir koç vesaire.
0: Hemen bir bağ kurup.
1: Bir bağ kurarlar.
0: Kesilmesini istemeyenlerdendim ben de küçükken. Evet.
1: Gerçekten o kesime kadar o iki gün çok özel aslında.
0: Evet.
1: Yani o kurbanla bir arkadaşlık oluyor değil mi? Çocuklar otları götürür, verir vesaire sever.
0: Evet.
1: Bir yandan da bir burukluk olur. Yani bir yakın bir bağ kurulur. Sonra o bağ hayvan açısından son bulur, kötü bulur diyelim.
0: Evet.
1: Ama bu dini bir vecibe. Onun da ayrı bir güzellikleri var. Daha sonra bayram sabahı gelir. Burada eskiden böyle kurban kesen insanlar olur böyle usta. Şimdiki böyle toplu kesim yerleri vesaire yoktu. Her ailede birisi kurban kesmiştir. Bir geçmiş olmuştur.
0: Tabii kesmeledir. Eskiden bahçelerde böyle bahçelerde. Bir 4 gün, 3 gün bekletilirdi.
1: Evet.
0: Getirilirdi bahçelere evet.
1: Teker teker kesilir, yüzülür. Onun da bir curcunası olur. Sonra ilk kurban eti hemen bir kavurması yapılır böyle. Peki bayramın en güzel tarafı tabii ki o ilk sofra, o kahvaltı, bayram kahvaltısı çok özeldir.
0: Evet.
1: Aileler, akrabalar hep beraber olurlar değil mi? Yemekler yenir. Ondan sonra çocuklar dışarı çıkarlar. Topladıklarımız harçlıklarla beraber artık o zamanlar eskiden çatapat vardı, mantar tabancaları vardı, füze bir şeyler vardı. Yine şekere doyardık böyle. Torbalarımızda böyle koca koca torbalarımızın içi şeker dolu olurdu. Lokum dolu olurdu.
0: Hı hı.
1: Böyle bir mendile sararlardı mesela. Parayı öyle sarıp verirlerdi.
0: Değil mi? Ne kadar bir nezaket aslında. O bir ince düşüncedir.
1: Evet.
0: Hani mendile sarıp hani açıktan vermemek gerçekten.
1: Mendil güzel bir gelenekti aslında. Her çocuğun cebinde bir mendil olurdu aslında eskiden.
0: Evet.
1: Orada biraz kırılma oldu. Bir
0: de boyalı mendiller. Evet. Var mıydı oyalı mendilleriniz?
1: Yani kızlar için var mıydı? Erkekler için normal klasik diye hatırlıyorum. Ve biz bayramlarda mesela mahallede böyle para veren, para harçlık veren, güzel para verenleri böyle gözümüzle kestirirdik.
0: Defalarca kez gider miydiniz aynı kapıya?
1: Bazen şöyle olurdu. Grup halinde gidip tekrar gidip bir daha mesela öyle açık gözlükler de yapılırdı.
0: Evet.
1: Velhasıl o paralar toplanırdı. Bizim zamanımızda böyle Game Boy'lar, Tetris'ler yeni çıkmıştı. En büyük gaye oydu zaten. Para biriktirilir, o alınmaya çalışılır. Ya da para biriktirilir işte bisiklet alınır. Ve güzel coşkuyla kutlanır. Tabii ki bayramın ilk günü mezarlıklar ziyaret edilir. Büyükler, aramıza ayrılan büyüklere.
0: Daha Arife'den başlar o evet. Mezarlık ziyaretleri.
1: Sonra bayramın ikinci günü biraz daha telaş azalır. Asıl gezmeler o zamanlar olur. Çünkü ilk gün bayram kurban kesme bir telaşı olur tabii ki. Üçüncü gün vesaire. Bazıları üçüncü gün böyle geç keserler. Hemen kesmezler. Bazıları kurbanlıkları ikinci gün alırlar vesaire. Ve ne hikmetse her bayram, kurban bayramında böyle bir yağmur yağardı. Allah'ın hikmeti.
0: Yine öyle olmadı mı? Kurbandan önce
1: evet,
0: de.
1: Evet. Yine aynı şekilde değil mi? Yağışlı gözüküyor birçok yerde.
0: Evet.
1: Böyle güzel bir şekilde kutladık. Ve en önemlisi küslerin barışması tabii ki. Bu çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Yani üç günlük dünya. Birbirimizi kırmamak lazım. Bir şekilde yaşıyoruz. İyi evet. Kötü yaşayıp gidiyoruz. Üzüntü, stres, kırgınlıklar, küslükler bunlar çok kötü. Yani ne mutlu bayramda barışacak insanlar diyelim. Ve çocukları da unutmayalım tabii
0: ki. Belki de birçok kişi barışmıştır bile bizim programımız dahilinde, evet. Hemen öncesinde.
1: Çocuklara da gerçekten bayramlarda bayram aşklarını verelim. Unutmayalım onları
0: evet.
1: Şımartmayı.
0: Ve tabii ki küçük hediyeler de olabilir.
1: Değil mi?
0: Yani illa para olmuyorsa, olamıyorsa küçük düşünülen.
1: Evet ve şunu unutmamak lazım. Her bayram bir paylaşmadır. Yani bu kurbanlık etlerimizi kesip böyle hemen böyle buzluklara, derin dondurucuya tıkmayalım. Onları paylaşabilirim. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar güzel. Ve son dönemde görüyorum mesela bir sürü hep böyle şeyler var işte yardım vesaire. O kadar çok şey var ki kurum var vesaire insanın kafası karışıyor.
0: Evet.
1: Burada bence öncelikli olanlar işte böyle belli başlı değil mi? Orada da bir ayrı bir dolandırıcılık oluyor bazen.
0: Evet yani bildiğimiz muhtaç insanlara eskiden daha çok bilirdik. Mahallelerde hani belli olurdu ve biz onlara hani kırmadan hani evet. Rencide etmeden... yanlarında olurduk. Yani şimdi evet dediğiniz gibi çok kurum var. Bilmeden, araştırmadan bağış yapmak.
1: Bir de insanlar tabii ki şey yapıyor. Yani kimi bağışlayacağım diyorsun. Çevrene bakıyorsun mesela. Bağışlayacak insan bulamıyorlar. Ya da bir bağış bize verdiğin zaman da acaba yanlış anlar mı diye böyle
0: evet.
1: Linkler de düşünüyor. Artık klasik işte cep telefonlar kurban paketini seçiyorsun değil mi? Onun belli bir kısmını sana yolluyorlar işte. Ya da hepsini komple bağışlıyorsun. Bu da önemli. Benim naçizane tavsiyem yani kendi halkımıza daha çok yardım edersek değil mi?
0: Evet.
1: O ön planda olsun. Çocuklara çok yardımlarda bulunalım. Ne mutlu en çok paylaşanlara, ne mutlu,
0: ne mutlu
1: küs geçirmeyenlere.
0: Evet.
1: Güzel günler bunlar. Kıymetini de bilelim.
0: Ve şimdi de bayramda görmek istemediğimiz olayları konuşalım. Sakatlanmalar ve kurban keserken dikkatsizlikler, acemi kasaplar. Hep her bayram aslında haber oluyor. Görüyoruz acillerin önü kuyruk oluyor. İşte elini tutan sarıp koştur koştur gelen acemi kasaplar var. Biraz da bunları konuşalım.
1: Evet. Gerçekten çok yoğun aslında. Belli bir yani kısa bir süre içerisinde canlı hayvanı kesmek gerçekten zor işler. Bunu İşin ehli insanların yapması gerekiyor. İşte bazen acemi kasaplar çıkıyor. Bazen insan kendileri kesiyor. Kendine güveniyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. O yoğun ortam içerisinde mutlaka bu kazalar yaşanıyor yani. İstatistikler açıdan bunları yine görüyoruz. Haberlerde görüyoruz. Oluyor.
0: Evet.
1: İşte burada dikkat etmemiz gereken yani işin ehli insanların yapması gerekiyor. Yani Allah korusun böyle bir damara denk gelir. Daha büyük şeyler olur. Yaralanmalar olur vesaire. Bir de bayramlarda kaçan
0: kurbanlıklar
1: var değil
0: evet.
1: mi? Onlar zaten haber kanallarının en gözde.
0: O da inanılmaz yani sakatlığa yol açabiliyor.
1: Evet çok zor yani o evet. büyükbaş hayvanları kontrol etmek. Ya hayvan da aslında anlıyor. Yani onu bekleyen bir sonu anlıyor ve
0: evet.
1: kaçıyorlar. Bazı hayvanları biliyorsun bulamıyorlar. Ben bazen şöyle düşünüyorum yani. O zor ortamda kaçıp giden ve hayvanlar belki özgürlüğüne koysunlar. Yani öyle bir şey mi oluşsun
0: onun
1: diye
0: düşünüyorum. Onun kaderi uymuş mu?
1: Hak ediyor çünkü. Yani o kadar o karmaşanın arasından, o kadar insan arasından kaçıp böyle doğaya salınanlar da oluyor mesela, değil mi?
0: Evet.
1: Ve kasaplar biraz sinek avlıyorlar bu dönemde. Çok tabii ki kurban etiketinde çok fazla oluyor. İşte ve bağdan şey, İstanbul Boğazı kan gölü oluyordu. Son yıllarda artık bu olmuyor. O yoğun kesimlerde böyle bazı dereler, ırmakları bir kırmızı alıyor tabii ki yoğunluktan dolayı.
0: Evet.
1: İstanbul'da insanlar kalmıyor. O klasik zaten.
0: Kalmıyor mu acaba? Bu bayram öyle mi oldu dersiniz? Yine trafik vardı.
1: Var yani. Ama şimdi bakıyorum bizim Beşiktaş özellikle insan kalmamış. Yani ne kadar çok insan yaşıyor demek ki İstanbul'da. Farklı şehirlerden geliyoruz.
0: Evet.
1: Aslında bu dönem İstanbullular için bir de İstanbul'da kalan, bayramı kalan İstanbul'da kalanlar için güzel fırsat. İstanbul böyle bayramda daha az trafik olduğu saatlerde. Hı. Yani normali bazen sabah uyandığında bir işe gitmek için bakıyorsun böyle kıpkırmızı bir yol, değil mi? Bir saatten fazla sürüyor. Ama aynı yol bayramda 10 dakika oluyor mesela. O da güzel bir deneyim. Ve tabii ki kazalar çok oluyor. Her yıl şimdi kazalar azaldı. Kurallar çok ağırlaştı, cezalar ağırlaştı. Uyarılar vesaire yerine gidiyor ama ne yazık ki yine insanlar kazalara yol açıyor. İşte biri hızlı gitmek vesaire. Hı hı. Bu arada artık trafik cezaları da çok yüksek.
0: Evet, daha yani, dikkatli olunmaya evet, başlandı sanki.
1: Yani hızlı gideceğim diye bir kurbanlık parası vermesinler diyorum evet. ben şoför arkadaşlara. Geç olsun, güç olmasın, değil mi? Yani önemli olan böyle yarım saat gittin, bir saat fark ettin, ne olacak diye hiçbir şey fark etmiyor. Önemli olan sağ salim oraya ulaşmak.
0: Evet. Şimdi bayramda dolandırılmaları da biraz konuşalım. Çünkü gerçekten iyi niyetin suistimal edildiği zamanlardan

0: Siber güvenlik uzmanları iki aşamalı doğrulama kullanımının ve kişisel bilgilerin paylaşılmamasının önemine dikkat çekiyorlar. Peki hiç şüpheli bayram mesajıyla karşılaştınız mı diye izleyicilerimize de sorayım, size de sorayım.
1: Evet, ben bir basın çalışanı olarak da bazen bize böyle davet şeyleri, WhatsApp'ları geliyor işte.
0: Mailden de geliyor.
1: Evet, mailden de geliyor. WhatsApp'tan bazen bugün bile çözünürlüğü fazla olanlar mesela, biz basın çalışıyoruz çünkü genelinde de görüyor taçakul. Onlar flu oluyor, tıklıyorsun, açılıyor ama demek ki dolandırıcılar bu yöntemi de bulmuşlar. Şimdi zaten dolandırıcıların böyle en büyük mesai yaptığı dönem bayram dönemi.
0: Evet.
1: Ve bu WhatsApp'tan özellikle gelen görsellerde bir fluluk varsa tıklayıp açmayın. Yani bakın kim göndermiş. Hatta gönderen kişi mesaj yazın, sen misin mi diyeyim bilmiyorum, abartılı olacak ama zaten gelen de klasik şeydir işte, bayramın kutlu olsun vesaire, öyle görseller olur. Açmamakta fayda var. Artık şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yani normal yani 850'li hatları zaten açmıyoruz. Ama normal gelen 530'lu numaralar değil mi? Normal telefon numarası, onları bile korkuyoruz. Yani rehberimizde olmayan insanlar aradığı zaman bile açmaya korkuyoruz. Çünkü dolandırıcılık çok üst seviyede. Yani bu tedirginlikle yaşamak da kötü bir şey. Yani
0: evet.
1: Şimdi ne yap, böyle sanki hepimiz böyle dedektif gibi olmak zorundayız değil mi? Böyle bir hayatı yaşıyoruz. Mümkün olduğunca linklere tıklamayın. Zaten size ulaşmak isteyen bir yargı vesaire, bankalar
0: neden
1: varsa...
0: Neden bulanıklığa sebebiyet versin? Size
1: yani,
0: ulaşmak isteyen
1: kutlamak. Ulaşmak isteyen zaten ulaşır.
0: Net olur.
1: Net olur. Kesin ulaşır size.
0: Evet.
1: Hiç şüphelisi olmasın. Bir yerden birisi para alacaksa gelir zaten kapınıza. Evet. Bu apak dosyalar var. Onlar çok tehlikeli. Onları indirdiğiniz zaman, mesela tıklayıp indirdiğiniz zaman geçmiş olsun. Telefon ele geçiriliyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Linkler de var. Şu linke tıklayın. Hep söylüyoruz, o linklerdeki uzantılara da bakmak lazım. Mesela banka ismi ama bir tane harf fazla oluyor mesela. Banka PTT'inden tut da bankaların kadar arayüzlerini de aynısını yapıyorlar. Zor bir durum. Ve otel rezervasyonlarında da aynı tehlike var. Yani belli rezervasyon şeyleri var değil mi? Hı hı. Uygulamalar. Onlardan uygulayın, rezervasyon
0: evet.
1: Yapın. İnternet sitesinden yapıyorsanız da telefon açın mesela otele bir öncelikle mutlaka. Aman dikkat.
0: Evet, şimdi biraz Türk savunma sanayini konuşalım. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi son yıllarda ihracatta da rekor büyüme gösterdi. Ekonominin en güçlü sektörlerinden biri hale geldi savunma sanayimiz. Sektörün ihracatı 20 yılda 52 kat arttı ve 10 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Bayraktar TB2, Akıncı ve Kaan gibi projeler dünya çapında da dikkat çekiyor. Türkiye bir yandan savunma ithalatını azaltıyor, diğer yandan küresel pazarda en fazla silah ihracatı yapan ülkeler arasına yükselmeye başladı. Savunma sanayisindeki yerlilik oranı %83'e çıkmasıysa dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaldığını gösteriyor aslında. Bugün sektörde binlerce firma, yaklaşık 100 bin kişilik nitelikli istihdam var. Ekonomiye katkısının da milyarlarca dolar olduğunu biliyoruz. Peki sizce Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu yükselişi en çok hangi alanları değiştirecek?
1: Yani ihracatın artması ekonomi açısından çok önemli değil mi? Şimdi bahseden rakamlar sadece şimdi satılan uçaklar, bombalar, gemiler vesaire, zırhlı araçların dışında yaratılan bir istihdam var. O çok önemli. Mesela şöyle bir rakam var. Bugün sektörde, savunma sanayi sektöründe 3500'den fazla firma var.
0: Evet.
1: 1400'ün üzerinde aktif proje var. Ve yaklaşık 100 bin kişilik bir doğrudan nitelikli istihdam var. Yani 100 bin kişiye ekmek kapısı burası değil mi?
0: Evet.
1: Yani büyüme de 20 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Ve yeni projeler de var. Stoktaki projeler de var. Onlarla beraber 100 milyar dolarlık seviyeye ulaşması bekleniyor. Rakamlar çok güzel. Değil mi? 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesinde bir ihracat hacmimiz vardı. 2025 yılında 10 milyar doları geçmiş. Yani %5200. 20 yılda 52 kat büyümüş. Muazzam rakamlar bunlar. Sevindirici rakamlar. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yılında aslında Türkiye silahını üretiyordu. Mesela Şakir Zülme fabrikası vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Polonya, Mısır, Yunanistan'a uçak bombaları, cephaneler satıyordu. Aynı şekilde Nuri Killigil mesela fabrikası

0: O da tabanca cephane üretiyordu. Yine Polonya'ya, Mısır'a satılıyordu. Ve asıl kırılma şurada oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce, 1974'ten önce Türkiye Kıbrıs'a hareket yapacak ama çıkartma gemileri yok. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Orada bir zaten bir kırılma yaşanıyor ve onun üzerine Amerikan ambargosu geliyor. Ve ondan sonra anlıyoruz ki bu iş böyle olmayacak. Kendi silahımızı üreteceğiz. Evet. Tuzlaşı, Aselsan'ı kuruyoruz. Oradan bir ivme kazanıyor. 2010'lara girene kadar.
1: Aselsan bugün dünyada en değerli şirketler arasında. Evet.
0: Şu anda zaten dünyada en çok silah üreten 11. ülkeyiz. Bu da çok büyük bir rakam. Hı. Asıl kırılma 2010'la bu dönem arasında. Müthiş ihracatlar var. Bangladeş'e uçak gemiler satıyoruz. Pakistan'a uçak satıyoruz. Suudi Arabistan'a siyalar, iyalar satıyoruz. Kaan var değil mi? İspanya'ya gidiyor. Hürjet vesaire. Yaşadığımız coğrafya da belli. Yani ordun güçlüyse sen de güçlüsün. Yerlilik oranı %83. Bu evet. Çok güzel bir oran. Nazar değmesin diyorum.
1: Maşallah diyelim.
0: Tabii ki bu gelişmeler refah seviyesini de arttırsın. Topluma yayılan bir refah oluşsun.
1: Evet.
0: Şimdi 100 bin kişi İslam'da bu açıdan
1: tabii
0: önemli.
1: Tabii nitelikli bir de evet. Yani 100 bin kişi.
0: Yani sadece büyük şirketlere kalmasın bu kazanç. Biraz topluma da yayılırsa daha da güzel olacak.
1: Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde köklü bir değişime giderek her şehre aynı eğitim modeli uygulamasını sona erdiriyor. Yeni sistemle birlikte okullar bulundukları bölgenin sanayi yapısına ve iş gücü ihtiyacına göre eğitilecek. Bu çok kritik. Yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, işte uzay teknolojileri gibi geleceğin meslekleri müfredata dahil ediliyor. İhtiyaç dışı kalan bölümlerse kademeli olarak kapatılacak. Amaç öğrencilerin mezun olduktan sonra doğrudan iş hayatına hazır ve donanımlı olarak başlayabilmesi. Böylece hem bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hem de gençlerin teknoloji dünyasına daha hızlı uyum sağlaması da hedefleniyor. Peki sizce şehir bazlı eğitim modeli gençlerin kariyer planını olumlu etkileyecek mi? Ve başka hayalleri olan gençler ne yapacak bu anlamda? Evet. Benim aklıma ilk bu soru geldi mesela.
0: Şimdi tabii hayaller farklı. Evet. Küresel hayalleri de olabilir. Yurt dışına da açabilir. Uh-huh. Kendi bölgesinde de kalabilir. Bence bu çok güzel bir proje.
1: Evet.
0: Sonuçta şimdi mesela Ege, Akdeniz'de ne oluyor değil mi? Turizm odaklı değil mi? Orada turizm otelcilik okulları. Bu zaten meslek liseleri konseptini yapacak. Düz liseler ayrı. Orada daha o yoğun olacak. İşte Karadeniz'de çay, fındık değil mi? Antep, Adana gurme açlık diyelim, Doğu Anadolu, Güney Anadolu hayvancılık, Bilecik'te mesela ne var? Seramik var. Her bölgede neye ihtiyaç varsa o belirlenecek ve o odaklı olacak.
1: İnegöl'de mobilya var.
0: Evet.
1: İnegöl. Evet, bir İnegöllü olarak.
0: Alırdık biz de. Annem almıştı. Küçük hatırlıyorum. İnegöl'den mobilya gelirdi
1: evet.
0: İstanbul'a. Şimdi bunun güzel bir avantajı da şu. Yani herkes üniversite okumak zorunda değil. Okuyanları gördük zaten. Öyle bir üniversite çılgınlığı, öyle bir üniversite enflasyonu oldu ki birçok genç şu anda işsiz. Yani işletmeden tut, iktisata tut, avukatlar iş bulamıyor, en garanti meslekler tıp, mühendislik çok garanti gözüküyordu, artık öyle değil. Mimarlar çok güzel üniversitelerden, ODTÜ'den, yurt dışından bitirmiş, asgari ücret teklif ediliyor vesaire. Şimdi büyük bir değişim var. Yapay zekayı da düşünürsek, el hüneri, ustalık, işçilik gerektiren alanlarda aslında büyük kazançlar var. Bugün bir oto tamirci, işinde çok usta olan insanlar doktordan, mühendisten daha çok para alıyor. Yani bir tuz tesisatçısı çağırıyorsun değil mi? Ya da bir en küçük bir şey için çağırdığından bir servis ücreti 2000 liradan başlıyor.
1: Tabii.
0: Evi komple boyuyor mesela 30 bin lira 40 bin lira alıyor. 2 günlük iş. Öyle düşünsene 10 güne ayda 10 tane ev boyasa birçok insandan daha fazla maaş alıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunları da düşünürsek Türkiye'de ara eleman eksikliği de var. Yani aileler mantıklı düşünüp çocuklarını yönlendirebilir. Bu uygulamanın bir artısı da şu. O çocuk o bölgede ihtiyaç olan alanda okursa o bölgede kalır.
1: Evet.
0: Göç de olmaz.
1: Göç olmaz.
0: İnşallah bu verimli bir şekilde uygulanır.
1: İnşallah. Şimdi Türkiye'yi gururlandıran bir konunun üzerinde duralım. bir başarı bu kez matematik alanından geldi. İzmir'de yaşayan 14 yaşında

0: Daki Doruk Sabuncuoğlu, Ford Uluslararası German Met Olimpiyatlarında dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Almanya'da düzenlenen final etabında dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce gençle yarıştı Doruk. Soruların tamamına yakınını doğru cevapladı ve zirveye yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren matematiğe de ilgisi var genç Doruk'un. Ben de heyecandan açıkçası kelimeleri birbirine karıştırdım. Ödül törenine Türk bayrağıyla çıktı ve büyük alkışları topladı tabii o gururlu an. Gelecekte mühendislik ve temel bilimler alanında ilerlemek istediğini söyledi Doruk. Türkiye'de büyük bir sevinç yarattı tabii bu haber. Peki sizce gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki başarıları nasıl destekleniyor bu anlamda?
1: Güzel. Artık çocuklar zaten yolunu çiziyorlar.
0: Evet.
1: İnternetle beraber her yere başvuruyorlar. Böylece iki çocuklar hemen yurt dışına açılıyor. Ve orada başarılı ediyor. Şimdi 14 yaşında kafasına koymuş mühendis olacağım diyor.
0: Evet.
1: Anaokulundan itibaren matematiğe özel bilgisi var. Öğretmenin...
0: Ve Doruk'u daha önce de haberlerde görmüştük. Ben öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Doruk daha önce de haber olmuştu. Evet. Matematik başarısıyla.
1: Bir süper zeka geliyor.
0: Evet.
1: Ve şimdi bu Almanya'da German Met Olimpiyatları. Hı-hı. Olimpiyatlar dünyanın her yerinden Çin'den, Japonya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan herkes öğrenciler gelmiş. Önce bir online eleme yapılıyor. Ondan sonra bu çocuklar 40 soruluk 2,5 saatlik bir sınav var. Hı-hı. Orada bütün soruları cevaplamış, doğru cevaplamış.
0: Bu bir yetenek mi?
1: Yani
0: doğuştan gelen bir.
1: Ya matematik bilmiyorum. Ben hiç matematiğe kafam basmadı. Türklerde de genelde hep şöyle bir korku vardır. Ya matematiğe kafam basmıyordur. Ben ilkokulda böyle kümelerden sonra bıraktım matematiği. Kesirlerle böyle iyi gidiyordum. Kesişim kümeleri orada da iyi yaptım. Obek okekler vardı galiba. Havuz problemleri neydi veren. Matematikle vedalaşmıştım. Evet. Ama sevdirmek lazım değil mi?
0: Tabii. Öğretmen de önemli.
1: Evet. Bence çocuklara en güzel yatırım aileler çocuğu matematiğe, fiziğe sevdirmek. Yani çocukken onu sevdirirsen o çocuk alır gider.
0: Tabii.
1: Çünkü üniversitedeki en önemli bölümler bilgisayar, tıp vesaire matematik, fizikten geçiyor. Yani bu alanda çocuklar güzel yetiştirilirse ileride çok güzel mesleklere sahip olurlar. Yani böyle özel okula yatırım yapmaktansa niş böyle matematik, fizik vesaire hangi alanlarda şeyse çocuk o alanlara özel hocalar tutulur vesaire oradan ilerler. Doruk inşallah daha güzel haberler de alacağız kendisinden. Kutluyorum.
0: Evet Doruk'u buradan biz de tebrik edelim. Ve teknoloji dünyasıyla devam edelim. Dikkat çeken bir gelişmeyi konuşalım. Bu kez insansı robotlardan geldi. İlginç bir haber. Figure AI şirketi geliştirdiği yeni nesil robotların hiçbir insan müdahalesi olmadan tam 8 saat boyunca çalışabildiğini canlı yayında gösterdi. Helix 02 yapay zeka sistemiyle çalışıyor robotlar. Dakikada 21 paket işliyorlar ve dakikada 21 paket işlemesi yani bir insanın insanüstü bir hareket bu. Lojistik görevlerini insan seviyesine yakın hızda tamamladı diyor uzmanlar ama yanı sıra bazı küçük hatalar yaşansa da robotların sorunları kendi kendine tespit edip göreve devam edebilmesi de dikkat çekti. Şirket bu teknolojinin gelecekte fabrikalar ve lojistik merkezlerde büyük dönüşüm yaratabileceğini de söylüyor. Peki insansı robotlar gelecekte insanların yaptığı işleri büyük ölçüde mi devralacak? Bunu hep konuşuyoruz
1: olacak
0: ama.
1: Yani. Şimdi gerçi bu görüntüde başarılı
0: anlayıp, evet.
1: Şu görüntüde zaten başarılı da olamıyor. Bazenler de başarılı da olmamış.
0: Evet.
1: Şimdi ne yapalım? Sevinelim mi, üzülelim? Mesela Amazon böyle hep duruyor. 6000 kişi çıkarttı işten. Hı. Yapay zeka mesela en çok işten çıkartmalar yapay zekada oluyor. Yapay zekayı geliştiriyorsun o seni işsiz bırakıyor mesela. Şimdi bu robotlar bir tane daha haber gördüm ben en son. Bir insanla beraber yarıştırıldı. 8 saat mesaili bir insan ve bu robot karşılıklı başladılar. Ama insanın mesai saatleri içerisinde molalar da verdi vesaire. İnsan robottan biraz daha hızlı. Ama robot 24 saatte çalışabilir. 3 tane robot yapmışlar.
0: Bir de bakın kendini destekliyor oradan. Bir koluyla böyle tutunuyor filan.
1: Yani bu işin sonu şu olacak. Bir sürü insan işsiz kalacak.
0: Hı-hı.
1: Dünya nereye gidiyor? Böyle bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi olacak.
0: Şu an takıldı.
1: Evet takıldı. Bazen error veriyor. çocuklarımız, belki torunlarımızın dünyasında birçok insan iş yapmayacak. büyük şirketlerden bence büyük vergiler alacak.

0: O vergilerde insanlara vatandaşlık maaşı olarak verilecek. Ama çalışmayan, belli bir alanda bir şey üretmeyen insan büyük bir kaos yaratır. Bu işin sonu bence kötü. Bu işin sonu gidiyor. Kapitalizmin özünde de zaten elde ettiği karı çalışanına paylaşmak istemez. Devletle paylaşmak istemez. Hı hı. Büyük uçurumlar olacak. Zenginle fakir arasında.
1: Yani insan gözetiminde devam etse mesela, hani belli, atıyorum 8 tane böyle robota bir insan hani kontrol etse gün içinde belli saatler, belli bir periyotta gibi. Hani
0: İnsanda bile şey oluyor değil mi? Mesela evet. Deneyimli bir kişinin yanına bir stajyer veriliyor. Bir ayda, 5-6 ayda öğreniyor. Ondan sonra yaşlı insan evet. işten çıkartılıyor.
1: Ya sanki kıyafet giymiş bir insan gibi evet. de duruyor. Böyle çok gerçekten
0: aynı insan
1: ilginç.
0: Çocuklarımız açısından bence kötü bir gelecek. Ya yani her şey şey olacak tabii ki. Ucuzlayacak vesaire. Bir sürü alanda faydası olacak ama bu süreci bizim iyi yönetmemiz lazım.
1: Evet.
0: Yani burada sunucu da olabilir. Yapay zeka sunucu da olabilir. Görüyoruz bazen değil evet. mi? Kameramanlar değil mi? Robotik sistemler var vesaire. Bakalım nereye gidecek bu iş?
1: Evet, şimdi Türkiye'deki aile yapısını konuşalım. Son yıllarda büyük bir değişimden geçiyor Türkiye'deki aile yapısı. TÜİK verilerine göre ortalama hane büyüklüğü 17 yılda 4 kişiden 3 kişiye kadar düştü. Tek kişilik yaşayanların oranı da hızla artıyor. Özellikle büyük şehirlerde çocuklu aile sayısının azalması ve yalnız yaşamın yaygınlaşması da dikkat çekiyor. Öte yandan 25-29 yaş arası gençlerin büyük bölümü hala aileleriyle yaşamaya da devam ediyor. Tek başına yaşayan yaşlı sayısı da ciddi oranda artmış durumda. Uzmanlar bu değişimin ekonomik koşullar, bireyselleşme ve yaşam tarzlarının dönüşümüyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Peki Türkiye'deki aile yapısındaki bu değişimin en büyük nedenleri ne? Bunu konuşalım.
0: Yani bireysel yaşam değil mi? Hı hı. Aslında tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmek, şehirleşmek vesaire tüm dünyada yaşanan bir şey bu. Mesela Şırnak'ta mesela en çok nüfus artışı Şırnak'ta değil mi? Hı hı. Hane başına 4.8 düşüyor.
1: Evet.
0: Ama bu 10 yıl önce vesaire 8'miş. Düşünebiliyor musunuz? Yani Güneydoğu'da mesela nüfus oranı yüksek. Hala şu anda yüksek. Ama oradaki düşüş daha da radikal mesela. Tek kişilik haneler, tek insanlar yaşıyor. Yaşlılar, çok fazla insan tek başına yaşıyor.
1: Evet.
0: Aileler kurulamıyor. Çocuk oranları, doğum oranları düşüyor vesaire. Bunlar tartışmalı bir konu değil mi? Ne olacak bu işin sonu diye böyle başlıyor. Şimdi ben bu konuda hep böyle kötü, karamsar yaklaşıyordum. Herkes öyle yaklaşıyor. Çünkü insanın devam etmesi için doğum oranının olması lazım değil mi? Çocukların doğmadığı bir dünyada insan nesli de ortadan kalkar. Ve yaşlılığın sayısının artması toplumdaki gençler üzerine binen yükü de arttırıyor.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir de bir durum var. Yani bu nüfus oranı böyle düştükçe, mesela geçen hafta da konuşmuştuk biraz. 2100'lü yıllar mesela Türkiye'de, ben şimdiden söylüyorum, mevdum gibi olmuş olmuyor ama bir sürü boş ev olacak. Şu an Japonya yaşıyor bunu. Bir sürü iş alanları olacak. Çünkü insan sayısı azalıyor. Bir de öyle bir durum var, bir ironik durum var. Ev fiyatları ucuzlayacak mesela. Bizim torunlarımız, torunları vesaire görebilir. Ama şu şartlar açısında tüm dünyada da bu ama doğum oranları arttırmanın en büyük nedeni de işte ekonomik zorluklar değil mi? Onları aşmak gerekiyor. Yani sadece işte hani ne oluyor, ne yapıyoruz, çocuklar az doğuyor demek de olmuyormuş. Yani niye insanlar çocuk yapmıyor vesaire diyoruz, üzülüyoruz vesaire. Bunun olmuyor. Bunun çözümüne bakacağız. Niye olmuyor? Sebepleri belli, ortada. Bunları çözmeden o iş olmaz.
1: Evet.
0: Gençleri destekleyeceğiz. İş bulsunlar. Aile kurabilecek parayı kazansınlar. Onlarla hayatı güvenle baksınlar ki aile kursunlar, çocuk yapsınlar. Bu oğlumun formülü bu.
1: Evet.
0: Şimdi... Ha bir de bireysel yaşayanlar var tabii. Değil mi? Biraz bencillik değil miyim de öyle bir akım da var. Çocuk yapmıyor, öyle yaşıyor. İşte onları ikna etmek lazım.
1: Evet. Şimdi yeni bir araştırmayı daha konuşalım. Çok az sayıda, az ya da gereğinden fazla uyumak. Bunu konuşalım. Yani bir ortayı bulamamak uyku konusunda, evet, bunu konuşalım. Biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceği ortaya koyuldu çünkü. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği bir çalışma. Gece 6 saatten az veya 8 saatten fazla uyuyan kişilerde beyin, kalp, bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde daha hızlı yaşlanma belirtileri görüldü. Uzmanlara göre en sağlıklı sonuçlar orta seviyede uyuyan kişilerde ortaya çıktı. Araştırmada düzensiz uykunun depresyon, yaşam için kritik aslında diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabileceği belirtildi. Bilim insanları uyku düzeninin sağlıklı yaşam için kritik bir önemde olduğuna dikkat çekiyorlar. Peki kaç saat uyuyoruz, hepimiz bir sorgulayalım bunu ve sağlığımızı ne kadar etkiliyor, bunu konuşalım.
0: Yani sen şimdi aslan diyorsun ki fazla uyku da zararlı.
1: Öyleymiş.
0: Evet. Değil mi? Ben şaşırdım. Yani her şey fazla zararlıdır tabii ki. Yani zaten az uyuyoruz diyorduk vesaire. Biraz daha fazla uyumuşuz ama 8 saatten fazla uyuyanlar için ne zararlıymış? Bu Birleşik Krallık Biobanks. Buradan çok güzel araştırmalar çıkıyor. Onları kutluyorum. Yine 500.000 insanın verilerini incelemişler. Bu bilimsel olarak açıklanmış. Yani bu kan değerleri, proteinler vesaire bir sürü araştırmalar yapıyorlar. Ve fazla uyku da zararlı. Yani olay şuna bağlı. Nasıl telefonlarımızı %80 şarj edelim diyorlar ya. Tam full şarj etme diyorlar. İnsan hayatında bunun gibi bir şey yani.
1: Evet.
0: %80 kendimizi şarj edeceğiz. %80 uyuyacağız gibi bir şey galiba. Fazla şarj etmek de zararlı. Az şarj da zararlı. Bir orta yolu bulacağız.
1: Evet, orta yolu bulmak önemli. Şimdi bayram tatili derken, biz şimdi bayram tatilini konuşuyoruz ama milyonlarca kişi de seyahat planı yaptı, yollara çıktı. Aile ziyaretleri, tatiller ve şehir dışı yolculuklar nedeniyle de yollarda ciddi bir trafik yoğunluğu var. Bunu başlangıçta konuştuk ama biraz daha dikkat çekelim bu konuya. Uzmanlar kazalara karşı uyarıyor. Dikkat edelim. Araçla uzun yola çıkacak sürücülere yola çıkmadan önce bakımlar yaptırmaları, lastik ve motor kontrollerinin ihmal edilmemesi öneriliyor. En çok hangi hata yapılıyor ve yapılmaması gerekiyor, bunu konuşalım.
0: Evet, aşırı hız tabii ki, hatalı sollanmalar. Şimdi cezalar arttığı için insana biraz daha dikkatli oluyor. Ama o cezaları dinlemeyenler, bayram çünkü bir yere ne kadar hızlı gidersem o kadar iyi böyle. Aslında o basıyorsun basıyorsun bir saniye, bir bakıyorsun trafik sıkışıyor. Işıklara denk geliyorsun. Çok bir fark yok. Belli sürede belli bir hızda gitmek aslında en güzeli. Daha da az benzin yakarlar. Ona dikkat etmeleri lazım. Çıkış saat çok önemli. Gerçi herkes hesaplıyor. Şu saatte çıkayım diyor, bir bakıyorsun herkes o aynı hesabı yapmış oluyor. O da önemli. Uyku, uykusuzluk gerçekten. Yani hiç öyle mücadele etmeyin. Kahve içeyim vesaire. Elimi
1: özellikle
0: candan...
1: uyku konusunun ardına bunu konuşmak istedik zaten.
0: Yani elimi candan dışarı çıkarttın falan yok. Gerçekten uykun varsa arabayı çek kenara, uyu.
1: Biraz uyu, evet.
0: Uyuyamıyorsan bile gözlerini kapat. Uzun yollarda iki tane şoförün olması çok büyük avantaj. Ben böyle bazen gidiyorum işte İstanbul'dan Finike'ye, Finike'den Kırklareli'ne mesela böyle 14-16 saatlik yolculuğa tek başıma kullanıyorum falan. Onları daha iyi anlıyorum yani. Zor iş.
1: Evet.
0: Mola yerleri çok güzel. Aslında en güzel şey böyle güzel böyle mola yerleri belirleyerekten. Gerçi o mola yerleri de böyle genelde kazık oluyor, yemekler kötü oluyor.
1: Gerçi artık o kadar çok ki.
0: Evet.
1: Yani petrol ofisleri de çok gelişmiş durumda artık.
0: Böyle onlarda da ilerlemeler var.
1: Evet.
0: Yani rahat, yavaş sürerek gitmek en güzeli.
1: Evet. Tadını çıkara çıkara. Evet. Bayram günlerinin strese gerek yok, hıza gerek yok diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. Kurban Bayramı'nda sağlık ve hijyen kuralları. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından çok önemli. Uzmanlar kurban kesiminin uygun şartlarda yapılması, etin doğru şekilde saklanması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyorlar. Zoonotik hastalık riskine karşı da etlerin iyi pişmesi, çiğ tüketmeden kaçınılması, yani çiğ tüketimden kaçınmak ve sakatatları uygun şekilde imha etmek, bu da önemli diyor uzmanlar. Ayrıca etin ölçülü tüketilmesi, bol su içilmesi ve sebze ile dengeli, yani alkali dengeyi sağlamak önemli burada. Tüm bu önlemlerle hem sağlık hem de güvenli bir bayram mümkün hale gelebilir. Peki bayramda en çok göz ardı edilen sağlık kuralları hangisi? Keser kesmez, kurban kesilir kesilmez o eti sabırsızlıkla bir ciğer yapalım yiyelim, bir kavurma yapalım yiyelim.
0: Brokoli mi yiyelim? Yani evet. Kurban Bayramı gelmiş, tabii ki onun kavurmasını yapacağız. Evet. Aslında uzmanlar diyor, bir gün beklerse et daha lezzetli olur. Çünkü hayvan kesildiği zaman o bir sertleşme oluyor ölüm anıyla beraber. Aslında hemen kesilip yapılan et iyi değil.

0: Yani lezzet açısından bir gün beklemekte fayda var. Ama tabii ki kurban sofralarının vazgeçilmesi, kurban bayramının vazgeçilmesi.
1: O kahvaltıya ciğer gider mutlaka bazı evet, yerlerde.
0: Ciğer böyle et, yürek evet. vesaire güzel oluyor. Ama işte baştan başlıyor. O gömülme olayı var mesela. O gömülme olayının cezası var artık. O dışkı kısımları vesaire filan onları normal poşetleyip çöp kutudan atmamız lazım. Etler mesela bulaş olayı var. Bazıları etleri yıkıyorlar değil mi? O da hata. Tabii. Et tıkanmaz. O eti kesin bıçağı başka şeyde kullanmayacaksın. Temizlemek de önemli. Ve uygun koşullarda kuracağız. Yani buzluktan eti çıkartıp tekrar buzluğa koyup vesaire bunları yapmamak lazım. Belli bir oranda buzdolabı kısmında tutmak lazım. Ve tabii ki çok et tüketmemek lazım değil mi? Araya biraz böyle yeşillik falan, roka, maydanoz, salatalık vesaire koymak lazım. Bir de çok böyle tatlı yüklenmemek lazım değil mi? Çünkü birden fazla et fazla yemeyince, birden çok et yiyince de böyle vücutta abandone oluyor.
1: Evet.
0: Fazla bir protein oluyor. Uzmanların söylediği şu, su. Yani kurban bayramında biraz fazla su içersek, yediğiniz ete bağlı olaraktan. Çünkü ortaya çıkan fazla bir protein var. Bu da böbreklerde fazla bir üre yaratıyor. O üreyi de dengelemek için, onun zararını dengelemek için su içmemiz gerekir diyorlar.
1: Evet. Bu beslenmeyi biraz daha detaylandıralım. En çok hangi beslenme hatasına düşüyoruz? Biraz bahsettiniz. Eti hemen yemek evet. gibi vesaire. Peki sebzeyi de ihmal ediyoruz galiba.
0: Evet.
1: Bu anlamda.
0: Yani zaten kurban bayramı klasik tadı. Et yediyor. O doğru ama şimdi tamam etimizi yiyoruz. Arada mesela ne güzel bak burada yaprak sarma dolmalar var.
1: Evet.
0: Güzel olur yani.
1: Evet.
0: Böyle Ege'nin böyle bir sürü otlu yemekleri vardır ya. Denge kurmak lazım. Arayı mesela yani mesela hamur işi tatlılar yerken yani sütlü tatlıyı tercih etmek güzel olabilir değil mi?
1: Evet.
0: Yani böyle çok meyve suyu, gazlı çiçekler yerine
1: mesela, kabak da yaparlar bazıları hafif olsun diye. Bazı misafir yani bir ziyarete gittiğimiz yaşlıların bazı evlerinde mesela kabak olur.
0: Evet.
1: Yani daha hafif büyüklerimizin diyelim.
0: Evet. Evet. O da var. Mesela gazlı çiçekler yine çay, bitkisel çaylar içilebilir. Ya mesela kavurma etin içine bir daha böyle tereyağı koyuyorlar vesaire. Öyle yağlara da gerek yok. Yani kendi eti suyunun pişmesi önemli. Alkol dikkatine dikkat etmek lazım. Arada lifli gıdalarda alırsak güzel sağlıklı olur. Çünkü öbür türlü yani mide fesatı olmak var, tansiyonlu insanlar var, şeker hastaları var.
1: Evet.
0: Böyle bayram böyle işkenceye dönüşmemesi lazım.
1: Evet, alkali dengeyi
0: evet.
1: sağlamak önemli. Şimdi 2026 Kurban Bayramı kurallar ve denetimlerini biraz konuşalım. Yani cezaları,
0: evet.
1: yani bayram üzeri. Resmi gazetede yayınlanan bir tebliği konuşalım. Diyanet İşleri Başkanlığı kesimlerde hijyen, çevre koruma ve hayvan haklarına uyulması gerektiğini vurgularken kurallara uymayanların 800 bin TL'yi aşan cezalarla karşılaşacağı konusunda uyardı. Böyle bir açıklama var. İstanbul başta olmak üzere şehirlerde kurbanlık girişleri için tarih sıralamaları ve randevulu kesimler sistemiyle devreye alındı bu. Kesim yapacak kişiler için eğitim ve belge zorunluluğu var. Sadece belirli yaş ve türdeki hayvanların aslında kurban edileceği de belirtiliyor. Evet. Vatandaşların kurbanlık bilgilerini mobil uygulama üzerinden de kontrol edebileceği de duyuruldu. Peki bu kadar sıkı kurallar, şimdi böyle bir bayramda, kurban bayramında nasıl bir düzen sağlar?
0: Yani bu kuralların tabii uygulanması önemli. Yasada var ama uygulamak önemli. Çünkü ne yazık ki ya bu güzel hayvanlar ömrünün sonu canını veriyorlar ve bize yani derisi, eti vesaire her şeyle insanlığa hizmet eden hayvanlar. Onu böyle birkaç kişi gelip ayağını vurup işkence ederek böyle kesmek falan bunlar çok kötü şeyler.
1: Evet.
0: Dinde de yok zaten. Dinde de yok yani. Hayvanı eziyet etmeyeceksin diyorsun.
1: Tartışma konularından biri de şu. Bir kurbanlık kesilirken diğer kurbanlığın onu görmesi.
0: Evet.
1: Dikkat edilmiyor buna çoğu yerde.
0: Dikkat edilmiyor.
1: Yani çocuklar toplu kesim alanlarında kurbanlıklar sırada beklerken bazıları kesilirken ötekileri onları görüyor. Yani bunu görünmemesi
0: maalesef
1: gerekiyor.
0: Maalesef ama onu ne kadar önleyebilirsin?
1: Evet.
0: O kadar insan bekliyor tabii ki. Ama mesela kurbanlıkların toprağa gömülmesi tesisler için mesela 839 bin lira ceza. Konutlarda kurbanını kessin diyelim. Bunu toprağa gömdüysen bir ev mesela tespit edilirse 20.842 lira cezası var. Burada hatırlatalım. Şimdi kurban kesenlerde zaten belli bir şey var. Kursu da var bu işin. O kurslara da gidebilirler. Böyle
1: Tabii bir ehliyet

0: ilgili bu
1: işin. Bir ehliyeti var. Ve yaşlar da önemli. Şimdi deve kesilecekse en az 5 yaşını doldurmuş olması lazım devenin. Sığır ve manda 2 yaş. Koyun ve keçiler de 1 yaş olacak. Kaçak kesimler, bahçeler, parklar vesaire, bunlara da dikkat etmek lazım. Kötü görüntü oluşturmamak lazım. Bir de tarımda, tarım cebimde uygulaması var. Bu hayvanların hepsinin böyle bir yüzüğü var. Oradan bakıp hayvan nereden gelmiş, ırkını vesaire, cinsini, her şeyi görebiliyorlar. Hastalığı var mı mesela, onlar da önemli. Hastalıklı hayvan almamak da lazım.
0: Evet.
1: Usulünce kesmek lazım, acı çektirmemek lazım.
0: Gerçekten en önemlisi bu. Yani en önemli konulardan biri bu. Usulüne uygun kesim.
1: Evet.
0: Yani. Şimdi dünyanın farklı ülkelerinde Kurban Bayramı ortak ibadetlerin yanı sıra birbirinden ilginç geleneklerle de kutlanıyor. Türkmenistan'da bayram karnaval havasında geçiyor. Salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındırdığına inanılıyor. Fas'ta kurbanlık hayvanların boynuzlarına kına yakılması da bayramın ve ekonomik olarak bile yani bir planlamaya dikkat çekiyor. Filipinler'de kurban etinin paylaşıldığı büyük ziyafet sofralarında sandalyelerin altında gizlenen paralar gelenek haline gelmiş durumda. Kazakistan ve Cezayir'de de toplu sofralar, yine geleneksel yemek etkinlikleri, bayram coşkusu yaşatılıyor. Bu kurban geleneklerinden en ilginci hangisi sizce?
1: Fas olayı güzelmiş. Yani sandalyenin altına para koymak değil mi?
0: Evet.
1: İlginç, süper, sürpriz olur. Çocuklar için mesela değil mi? Ha, Türkmenistan da güzel. Özel konserler, festivaller, eğlenceler.
0: Karnaval gibi.
1: Karnaval. Aslında böyle karnaval coşkusu güzel bir şey. Bazen böyle bizim böyle bakıyorum, bayramda çok rutin mi geçiyor diyorum. Yani klasik işte büyükler ziyaret edilir, gezilir, piknikler yapılır vesaire. Ama mesela böyle bir araya bir festival olsa, bir karnaval coşkusu olsa, konserler düzenlense değil mi? Daha güzel olur. Yani yurt dışındaki, Avrupa ülkelerindeki o festivallere bakıyoruz değil mi? Paskalya, Christmas vesaire. Orada böyle bir festival, karnaval, onlar dini bayramları mesela karnaval havasından geçiyor. Biz de mesela böyle bir alternatif olabilir. Eğlence, çocuklar açısından güzel olabilir değil mi? Türkmenistan'da mesela değil mi, o salıncak varmış meşhur. Uçan salıncaklar nasıl bir şeyse artık.
0: Evet. Günahlardan arınıyorlarmış salandıkça.
1: Öyle düşünüyorlar. Pardon, bu sandalye para saklama mı Filipinler'deymiş.
0: Filipinler, evet.
1: Geldi ama konsept belli. Kurban kesilir, eti yenir. Aileler bir araya gelebilir. Evet. Geniş sofra kurulur. O açıdan güzel. Yani en güzeli aslında sevdiklerinle beraber kutlamak değil mi? Huzur içinde olmak.
0: Evet.
1: Küslerle barıştırmak. Çocukları mutlu etmek. Onlara güzel aşıklar vermek. Evet. Ve paylaşmak. Bu işin en güzel yanı bu. Fakir insanlar, dar gelirli insanlar, birçok insan var. Zaten iyilik yaptığın zaman insan mutluluk daha oranı artıyor. Yani iyilik yapmak çok büyük aslında, insan sağlığı için de önemli. Yani kendi o minnet duygusunu oluşturmak, minnettarlık pardon, kendi içerisinde bir vicdan muhasebesi yapmak, ben ne yaptım, nereye gidiyorum, bu bayramda bir sürü insan var değil mi? Aç vesaire, yurt dışında da var, şey var. Özellikle kendi toplumumuzda yardım muhtaçlara yardımcı olmak da fayda var.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mevlüt Bey. Gerçekten bu bayram bölümümüzde de yine birlik beraberliğin önemine, aslında evet, kalplerin bir olduğuna dikkat çektik ve kıymetli yorumlarınızla bu bölümün de sonuna geliyoruz. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ve tekrar iyi bayramlar.
1: İyi bayramlar herkese.
0: Değerli izleyenler, mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli, sakin, güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Bayram bölümümüzü burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 21, Bursa 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 21, Kayseri 20, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 22, Aydın 24, Muğla 17, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 19, Karabük 22, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 17, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 23, Şanlıurfa 27, Siirt 24 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde,

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydolup sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1875

0: 2021'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya nasıl bir giriş yapıldı ya? Nasıl bir dizi?
1: Çok güzel gidiyor maşallah. Çok
0: Maşallah.
1: iyi girdik. Benim açımdan tabii yani bir kere rol farklı bir rol oldu. O çok hoş oldu. En son Adile de dedemi oynamıştım, yine burada
0: Evet.
1: konuşmuştuk. Şimdi tam tersi böyle psikopat bir adamı oynuyorum. Oyuncu için tabii çok keyifli. Çok güzel oluyor böyle farklı roller.
0: Çok iyi üçlüsünüz siz orada. Yani size de özel
1: Öyle.
0: sahneler bilerek yazılıyor. Seyirci almış demek ki onu. O
1: Teşekkür
0: üçlü
1: ederim. Beğeniyor
0: muhabbet
1: musunuz?
0: güzel.
2: Evet.
1: Evet.
0: Ben diziyi çok seviyorum zaten.
1: Teşekkür ederiz. Ekip tabii.
0: Ekip çok iyi.
1: Yani çok iyi. Benim için de büyük şans. Kenan abi olsun, Diren abi olsun, Sinan abi olsun, Tarık abi olsun, Pabukçuoğlu. Yani hepsinden bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Çok keyifli, çok güzel bir ekip olduk. Afra var, diğer arkadaşlarımız var. Çünkü çok keyifli, çok güzel gidiyor. Ben de içinde olmaktan çok keyif duyduğum bir iş. Yani bütün arka planından oyuncu arkadaşlara kadar çok da keyifli çalışıyoruz. Hani laf
0: Onu
1: olsun.
0: soracaktım. Evet, genelde öyle deniyor ama iyi yani.
1: Yok, ben genelde ama keyifli, yani işin insan kıymetini bilmeli biraz derler ya. Bir de biz oyuncular otururuz hani işin kıymetini bilmediğimiz zamanlarda. Ben işin kıymetini bilenlerdenim. Orada daha up oluyorum, daha keyifli oluyorum. Daha eğlenceli. Hatta gereğinden fazla konuşabiliyorum sette de. Hani karavanda filan bazı arkadaşlar sıkılıyor olabilirler. Çok güzel de bir ortam var rejisinden teknik ekibine. Çok güzel gidiyor.
0: Bir araya gelebiliyor musunuz hepiniz?
1: Yok.
0: Değil mi? Sen hep genelde direnle ve
1: Edren abi
0: partnerinle.
1: bizim, evet, bizim çocuklarla beraberiz. Kenan abi dövecekken geliyor.
0: Doğru.
1: Kenan abi temiz son bölümde de bir temiz dövecekken geliyor, dövüyor, gidiyor. İşte Afra'yla zaman zaman
0: Aa, doğru,
1: Diren abiden.
0: Diren'den dolayı.
1: Evet, onunla sahnelerimiz oluyor. İşte ablası Mahinur'u oynayan arkadaşımız oluyor. Oluyor. Ama genelde yalı tarafı daha kalabalık tabii.
0: Daha
1: Onlar 10-15 kişi.
0: Siz daha
1: Biz
0: yalıya
1: genelde 4
0: girmediniz.
1: kişiyiz. Yok. Biz yalıya almazlar herhalde.
2: Çatışmada varsınız.

0: Nasıl geçiyor kendimizden oluyla o sahneler?
1: Çok keyifli. Bir kere ben hani çok şey de öğreniyorum. Başta onun laf olsun diye söylüyorum. Diren abi de öyle. Diren abiyle çok sık sahnelerimiz var. Ne yaptıklarına, nasıl çalıştıklarına, insan iletişimlerine kadar ben de eskiden beri alışkanlıktır. Meslek büyüklerime çok dikkat ederim. Ne yapıyorlar, nasıl hazırlanıyorlar. Mesela Kenan abinin dövüş sahnelerinde muazzam yardımı oluyor. Çok tecrübeli o konuda. Evet. Ben de daha acemiyim o konuda onun gibi. Zaten tecrübeli olmak için daha 40 fırın ekmek yemek lazım ama çok yardımcı oluyor. Yeni şeyler öğreniyorum. Çok keyifli geçiyor. Yani güzel geçiyor.
2: İlgi nasıl oyuna? Yani daha çok kadın seyirciniz mi var erkeklerle ilgili?
0: Fark etmiyor ya. Evet ya, o güzel bir şey. Böyle birine hitap etmek
2: tabii.
0: diye bir şey yok bizim
2: merak
0: oyunda.
2: Ettim böyle içim hikayesinde bize anlattık ya konusunu. Aman hanım sen arkadaşını al git falan muhabbeti olur mu yoksa?
0: Şöyle, annelerin daha çok dikkatini çekiyor. Bir anne başlığı adı altında olduğu için annelerin daha çok dikkatini çekiyor. Ama erkekler de anne kontenjanından hadi kocacığım gidelim de. Ama çok etkilenenler oluyor gerçekten. Komedi unsuru da barındırıyor oyun. O da tatlı geliyor insanlara. Bir izleyen ikinciyi, üçüncüyü de izliyor. Bakalım yani inşallah uzun ömürlü.
2: İnşallah.
3: Evet.
2: İnşallah.
3: Yorumlar çok güzel zaten. Herkes diyor ki yani ben birçok yorum okudum birçok farklı siteden. Birçok duyguda birleştik diyorlar.
0: Evet. Evet. Yani o bizim de şansımız. Biz hem seyirciyi tek duyguda boğmuyoruz. Böyle dalgalanan bir deniz gibi. Hem oynamak çok güzel. Ben oyun 90 dakika sürüyor. 90-100 dakika sürüyor. Ben oyunun 90 dakikasında sahnedeyim. Ve çok yorucu bir
3: evet.
0: süreçti benim için. Hem provası 5 aylık bir süreçti. Çok yorucu ama çok keyifliydi. İlk defa oynamadığım bir karakter oynadım ve bunu istedim. Bilerek kaşındım yani. Yani umarım güzel yorumlar devam eder.
2: Oyun ikinci kez mi oynanıyor? 98'de mi ilk gelmiş? Öyle bir şey mi?
3: 1998'de
0: okuma tiyatrosu yapıldı.
1: Evet. Okuma uyarlamanın mı yine?
0: Uyarlamanın. Evet. Demet Evgar yapmıştı. Yine benim oynadığım karakteri. Okuma tiyatrosu yapmıştı. Turul Tülekler falan. Aynen. Şimdi biz direkt o şeyi 10 kişilik oyunu çıkaracağız deyip. Böyle başladık. Bakalım.
3: Bunca yıl devam ediyor olmasının sebebi 1998'den bahsediyoruz ilk. Nedeni ne acaba? Hala aynı duygularda mı birleşiyoruz?
0: Değişmeyen bir süreç ya annelik. Yani hiç değişmeyecek. Her nesilde annelik denen duygu, her nesilde annelik travması, anneden kalan bir travma, aileden kalan bir travma olduğu için yani bu duygu hiçbir zaman değişmeyecek. Yani ekonomi gibi, barınma gibi, yemek gibi bir şey bizim hayat damarlarımızdan bir şey olduğu için ve her kadında anne olan olmayan, her kesimde bir annelik duygusu olduğu için bunun bitmesi çok zor. Yani o yüzden de ilgi görüyor bu kadar.
4: Aynen.
1: Oyunumuzun adı Ruh Salatası.
2: Ruh Salatası.
1: Ruh Salatası diye.
2: Ben hatta ilk sorulara baktığımda tahsiye var zannettim de meğer sonra gerçekten çok güzel. Atlas'ta oyun oynanmayalı ne kadar oldu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Premierler yapılıyor galiba değil mi?
5: Küçük sahne kapandı. Artık orası müze. Evet. Benim de profesyonel olduğum bir sahne orası. Şanslıyım.
2: Sinemanın olduğu, perdenin olduğu yer mi?
5: Evet. Artık orada aynı zamanda etkinlikler de yapılıyor.
2: Harika.
5: Evet.
0: Aynen.
5: Özel galalar. Özel bir
2: niye
5: salonda.
2: Niye sadece gala oyunu açılmıyor?
5: Oyun açılıyor. Biz devamlı oynayacağız artık.
2: Ha, oynayacaksın. Sadece galayı orada yapıyorsun zannettim. Harika. Yok, harika. Mayıs'ta
5: çok özel bir sahnede başlayıp da bak.
2: İstiklale gelmek için bir neden işte. Harika.
1: Çok özlediyseniz.
2: Evet.
1: Eski günlere.
0: Bir de bekliyoruz. Atlas tarihi yani. Atlas ya.
2: Balkonlar muhteşem ya.
0: Çok keyifli yani.
2: Çok. Eğlendiniz mi provada?
1: Eğlendik ya.
0: Eğleniyoruz ya.
2: Gülecek miyiz?
1: Yani
0: siz gülersiniz ama inşallah biz gülmeyiz. Zeynep'le ben çok zorlandığımız birkaç yer var. En çok büyük güzel. Duam gülmemek adına yani. Sahnede gülersem çok üzülürüm çünkü. Şimdi böyle onu atmaya çalışıyoruz biz de Zeyno'yla. Bir yer var ki beni benden alıyor. o yer ki. Hani.
2: Düşündükçe gülüyorum.
0: Aman biz. Tanrım ya korkunç diyalog.
1: Ya Basur'la alakalı bir yer olduğu için komik.
0: Herkes gülerken sizler de gülersiniz.
1: Hepimizin derdi.
2: Konu
4: Vasıf.
6: Çok iyi. Oyunu baştan sona kadar.
7: Öyleymiş değil mi?
4: Katletmeyelim oyunu şimdiden.
7: Bak,

0: spoiler vermeden
1: biraz, spoiler vermeden biraz, ya iki tane çiftimiz bir dağ evinde denk geliyorlar. Aynı evi kiralamışlar. Özel bir şirketten, yabancı özel bir şirketten, ismini geçirmeyelim şimdi. Ondan sonra orada denk gelince tipler de biraz birbirine zıt.
2: Zıt tipler.
1: Yani bir taraf böyle daha pavyoncu, bir taraf daha R2'ci. Öyle olunca çatışması çok değişik oluyor. Oradan bir komiklik çıkıyor bir kere. Devamında da yine...
2: Sonra bir de bir karışıklık oluyor.
1: Bir level'ı daha var bunun.
2: Evet.
1: Üst üste.
0: Sürprizli.
1: Sonu çok güzel.
2: Harika. Güzel. Vallahi güzel oyun.
0: Oyunun adı nasıl çıktı demiştiniz? Hikaye bulundu.
2: İrfan Kaya'nın ilk adı. Yok,
1: oyunun ilk adı. Ha söyle.
2: Söyle. Çık içimden çık. Ve biz bu ismi hiç sevmedik.
1: Peki bir şey söyleyeceğim.
2: Bu arada annesi karar verdi. Hayır, esas bir daha.
1: O kadar değil.
2: Hayır abi.
3: Belirleyici oldu.
2: Annesi arandı. Provadayız. Hoparlörü alındı. Anne dedi sana bir şey soracağım. Sana oyunu atmıştım ya. Bu arada hepimizin annesine oyun atması çok komik bence. Yani biz niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Yalnız değilmişim. O da annesi sana atmıştım ya dedi zaten. Oyunu nasıl buldun dedi. Oyun yorumlandı. Oyun beğenilmiş. Adıyla ilgili ne düşünüyorsun dedi. Çok kötü dedi annesi direkt. Ve biz böyle tamam abi oyunun adı değişiyor dedik. Hayatımın kadar manipüle olan birini görmedim. Bu kadar hızlı manipüle olamaz bir insan evladı. O onu diyor, o sırada biri başka bir şey söylüyor. Evet evet yok doğru söylüyor falan diyor. Anında değişiyor. Korkunç bir profil bu yönden. Şey mi? Çok zor bir hayat değil. Bu kadar hızlı manipüle olamazsın. Bir cümleye manipüle
3: Peki,
2: olamazsın.
3: Peki sen her şeyi annene soruyor musun?
1: Yani anneme okuttum bu teksti. Dedim nasıl buldun? Yani çok güldüm dedi yani. Çok bunu oyna. Ondan sonra bir iki gün sonra işte ilk önce kızlardan çıktı aslında.
3: Ferit abi soru o değil.
2: Hayır kızlardan da
1: başından
2: hayır
1: alıyorum.
2: Bizden de şöyle çıktı. Benim eşim ve Zeynep'in erkek arkadaşı. Onlar da takım arkadaşı. Bu nasıl isim? Biraz seksist gibi bir yere geldik oğlum ve haklılar.
1: Biz de şöyle düşünmedik.
3: Hiç düşünmedik.
2: Hiç aklımıza gelmedi.
3: Ekibin erkekleri gram düşünmedi öyle bir şey.
2: Ama bizim eşler düşündü öyle bir şey. Biz de bunu
3: provada... Sıkıntı
2: kocacığım Ersin.
1: Ya biz dedik ki bunun için müşteri kaybetmeyelim şimdi. İşinden evet. İnsanlar kaçmasın.
2: Aynen.
1: Bunu dedik bir soralım eşe dostla.
3: Dururken kaçmazlardı da şey olurdu. Polemik dışarıda sosyal medyada falan dönünce sıkıntı olabilir de reklam evet, yani.
0: Ama Rus salatası çok daha iyi olmuş.
3: Bence Rus salatası çok güzel olmuş. Çünkü enteresan çok farklı oldu. Bir şey. Bir şey yapamıyorsun yani ruhun salatası falan yani Rus salatasını andırıyor falan. İlginç. Bir komedi için bence cuk oturmuş.
1: Evet.
3: Evet lütfen alalım.
2: Aşkım sen öyle gel.
3: Gel aynen.
1: Gel.
2: Ya yabancı değilsin gel.
3: Evet.
2: Aşkım kameralara da yabancı değilsin. Ne yaptın? Yanındasın.
0: Zaten tam şimdi ondan
3: hoş
0: bahsediyoruz.
3: Geldiniz.
0: Evet. Hoş geldiniz.
1: Gel.
0: Yürüyüşe bak. Geç.
1: Gel otur gel.
0: Geçler. Otur aşkım.
1: Geç. Gel böyle gel.
0: Çok
3: evet.
0: Tatlı.
3: Otur otur. Ve Marco.
0: Otur.
3: Marco geldi.
1: Marco Paşa burada ya.
3: ay gözleri hocam ya, harika.
0: Annesi basketbolcu olmasını istiyormuş.
2: İstiyorum.
3: Hedefimiz var mı? Büyüse de koşsa biraz öğretsem diyorsunuz değil mi?
4: Eyle yavaş yavaş gelmeye başladığı için tabii ilk 2.3 kilo doğunca
2: evet,
4: biraz tabii de... büyümesini bekleyeceğiz. Bakın tabii kendisinin istemesi.
1: Ama şu an 4.5 kilo mu?
2: Şu an 4.5 kilo.
3: Başla.
2: Yes.
1: Benle tanışınca hemen iyi, iki kat olmayı tercih etti. Bir ayda.
0: Uyuyor şu an.
3: Evet.
2: Bu keyfi çok evet, yerinde. Aynen. O göğüste yaşasın.
3: Yani o kadar huzurlu uyuyor ki
2: evet,
3: maşallah.
2: Evet, tipe bak.
4: Ben de zaten dün bir, bugün iki. Değil mi?
2: Evet.
4: Kullanmaya başlayalım. Hep.
2: Şimdi bundan yedek de aldık.
0: Çok da rahat belli.
2: Evet.
4: Çok rahat ama ben biraz sıkıştırıyormuş gibi hissettim.
2: Hayır aşkım sıkıştırmıyorsun.
1: Ama yani bestede durduğu gibi rahat durmuyor şu an Marco. Değil mi? Bestede daha rahat duruyor.
3: Bu arada maşallah hep bahtı açık olsun şey.
0: Amin.
3: İlk gülüşü dediniz ilk televizyon programı sanırım.
2: Evet ilk televizyon.
3: Ve ailece gösterecek çok şey var.
1: İki aylıkken televizyona da çıktı.
3: Hani iki aylıkken çocuğu ileride yapacak bir şey kalmadı.
1: Ya inanılmaz bir kariyeri var ya.
3: Neyse bir hedefimiz var. NBA'de oynayacağım.
2: Var.
3: Daha NBA'de var.
1: Evet.

0: beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Ne kadar uzun oldu görüşmeyeli.
1: Evet Merveciğim, yani çok yıl oldu ama bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklar büyümüş, hayat değişmiş. Biz aynı kalmışız ama.
0: En güzeli de bu.
1: Evet.
0: Şimdi çok güzel bir oyunla geldiniz. Liste.
1: Evet. İzledin mi?
0: Ben izledim ve hayran kaldım.
1: Ay
0: gerçekten.
1: Yaşasın. Böyle oyunu izleyen konuşmacılarla beraber olmak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü o zaman gerçekten anlam buluyor konuşmamız.
0: 60 dakika boyunca herkes, bütün salon pür dikkat izledi.
1: Yaşasın.
0: İlk önce bu oyunu bir sizden dinleyelim izlemeyenler için.
1: Olur. Oyun Jennifer Tremblay'in, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in yazdığı bir öykü. Gerçek bir hayat hikayesi bu arada. Tamamen kendi başından geçmiş. Kanada'da, Quebec'te geçiyor. Hayatımızda atladığımız, ertelediğimiz ufacık detayların, ufacık anların nelere mal olabileceğini gösteriyor. Hepimizin dışarıdan kusursuz gibi görünen hayatların içindeki aslında karmaşayı, çürümüşlükleri gösteriyor ve o noktadan alıp üstümüzdeki yükleri, fiziksel yükleri, duygusal yükleri birleştirip bir duygusal muhasebeye, bir vicdan muhasebesine dönüştürtüp zaten müthiş bir sorgulamaya giriyor. Kadın karakterin de sorguladığı şeyler bunlar. Bir anne ama sadece bir kadın hikayesi değil bence. Salonda Merve'cim sen de vardın. Herhalde 500 kişi seyrettiyse 500'ü de ayrı bir şey anladı, çıkarttı. Hep böyle oluyor. Oyun sonrası söyleşi yapıyoruz. Londra'da premier yaptık biz. Londra'da da aynı şekilde. Oyun sonrasında herkes öyle değişik yorumlar geliyor ki çok katmanlı bir oyun olduğunu bir kere daha anlıyoruz buradan. Gerçekten çok derinlemesine yazılmış. Zaten çok ödüllü, dünya edebiyatında çok ses getirmiş bir oyun. Bu oyunu da Türkiye'ye getirmiş olmaktan, Türk seyircisiyle buluşturmuş olmaktan çok mutluyum ben.
2: Beyleri ilgilendiren bir konu mu?
1: Kesinlikle. Yani birey olarak bence hepimizi ilgilendiriyor. Çok beylerin de üstündeki yükler, hayatta üzerimize yüklenen sorumluluklar, toplum baskısı hepsi var. Fakat normalde mutfakta geçen bir oyun. Mutfak dekorunda kadın anlatır diyor ama Merve'cim izlemiş işte. Bambaşka bir rejiyle, Ayşegül Erden yönetti oyunu. Bambaşka bir rejiyle giriyor. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Merak ettiriyor, sorguluyor ve sürpriz bir şekilde bitiyor. Çok seviyoruz oyunu. İnşallah birçok seyirciyle buluştururuz diye düşünüyorum.
0: Bu arada kadın hikayesi dedik ama aynı zamanda erkekler de, bence evrensel bir hikaye.
1: Kesin.
0: Bu. Çünkü salondaki kişilerin yarısı erkekti bence. Ve hepimiz aynı reaksiyonlarda buluştuk.
1: Tabii.
0: Benzer şeylere güldük, benzer şeylerde iç çektik.
1: Evet.
0: Bu da
1: evet.
0: Evrensel olduğunu gösteriyor
1: bence
0: herhalde.
1: De bir kadın hikayesi değil aslında. Bir kadının üzerinden anlatılıyor diyelim. Yani kadının adı da yok zaten. Sadece karakter, hani öbürünün adı var. Yalnız başıma oynuyorum. Evet, 60 dakika çok zor ama hem reji, hem ışık tasarımı, hem ses tasarımı, hem de projeksiyon ve gölgelerle oynadığım için kendimi yalnız hissetmiyorum. Öyle değil mi Merve?
0: Evet,
1: sanki çok kişi
0: evet.
1: var gibi sahnede. Onlarla etkileşim çok keyifli. Bir taraftan işi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü onlarla senkronize olup oynamak, onlarla paslaşmak, zamanlamayı tutturmak ekstra bir sorumluluk. Ama hepsi bir bütün olarak çok heyecanlı,
2: harika.
1: Çok keyifli.
2: Bir iki dakikalık kesitimiz var. İzleyelim.
1: Tabii.
2: Seyirciler de meraktan görsün.
1: Ne güzel.

0: tek kişilik oyun oyuncu için de zor ama bence izleyen için de zor.
1: Tabii.
0: Çünkü takip etmek, o kişide kalmak ama biz sahnede birden fazla kişi gördük o gün.
1: Evet, dediğim gibi çok karakteri canlandırıyorum zaten. Bir tane birini oynamıyorum. Bütün anlattığım karakterleri tek tek canlandırıyorum. Hı-hı. Ayrı sesleri var, ayrı duruşları var. Aynı zamanda gölge var, başka şeyler, yardımcı faktörler var. Söylemeyeceğim artık, sürpriz olsun.
2: O oyunun konusuna ve hikayelerine, detayına da girmeyelim fazla. Evet. Şimdi bence oyunun özel bazı noktaları var. Onları Merve'ye bırakacağım ama ben şeyi merak ediyorum. Esas bu kadar, bu oyun size nasıl geldi? Yani önce başlangıç noktasına gidelim. Sonra biraz Selin'le konuşup tekrar size döneceğim.
1: Oyun bana gelmedi. Ben oyunu buldum. Çünkü ben uzun süredir yurt dışında yaşıyorum ve bu dönem boyunca tabii tiyatro yapamadım orada. Başka okul kurdum. Çocuklarla drama çalışmalarım var. Orada başka bir iş kurmak zorundaydım kendime vizemin gerekliliklerinden. Ama devamlı oyun okuyordum ve çok oyun seyrediyordum tabii. Okuduğum oyunlar arasında bu oyun çok çarptı beni. Yani böyle tokat yemiş gibi kaldım. İngilizcesini okudum. Zaten çevrilmemişti Türkçe'ye. Çok heyecanlandım oyunu okuyunca. İşte Ayşegül'ü okudum hemen. Hem arkadaşım hem yönetmenim. O da Londra'da yaşıyor. O da dedi ki bu üçüncü cümlede dur, bu oyunu yapmamız lazım filan. Sonra Jennifer Tremblay'e yazdım. Ve haklarını almak için uğraştım. Önce bayağı bir zorluk çıktı filan. Neyse sonra vermeye razı oldu haklarını. Sonra Jennifer Tremblay'le arkadaş olduk. Sonra bu oyunun gerçek bir hikaye olduğunu ve yaşın başından geçtiğini anlattı. Oyunun katmanlarını anlattı. Caroline'in gerçekten Natalie olduğunu anlattı. Çalışırken Jennifer Tremblay'le beraber çalıştığımız için, yani birebir yazarıyla,
2: evet.
1: Bence o galiba çok ince işlememizde tabii çok destek oldu bize. Yani oyunu ben 3 yıldır filan açıkçası peşindeydim. Buldum, çalıştım kafamda. Harika. Yönetmen arkadaşımla beraber Ayşegül'le canlandırdık hep. Ondan sonra geldi sahneye.
2: Ne güzel, süper. Hı-hı. Ne kadar, kaç yıllık bir oyun bu?
1: 2014 yılında yazılmış. Çok yani. yeni olmuş.
2: 12
1: üstünde.
2: Yıllık bir oyun.
1: Evet, evet.
2: Şu anda sadece Kanada'da mı ve Türkiye'de mi, yoksa İngiltere'de, her yerde, dünyanın her yerde?
1: Fringe Festivali'nde oynamış. Üçlemesi de var. Dünyada başka, Amerika'da oynamış, Kanada'da oynamış. Edinburgh'da, Londra'da daha önce oynamış.
2: Of, ben ne mutlu Türk seyircisine.
1: Evet, evet. Bence çok güzel bir metinle buluşturuyoruz Türk seyircisini.
2: Harikasınız valla.
0: Evet. Selin, sen de tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk tekrar. Ya dinlerken dalıp gittim. O kadar güzel bir enerjin var ki şu an onunla beni konuk aldığın için önce teşekkür etmek istiyorum.
2: Ne demek?
3: Çünkü hani büyük bir sihirli annem fanıydım bu arada ben de. Küçük bir kızken çok izlerdim. Sizinle tanıştığım için de çok memnunum. Biz yeni tanışıyoruz şu anda ve çok mutluyum.
2: Tekrar oyunculuk şeyin kabardı mı?
3: Evet, tam onu diyeceksin. Ağzımdan aldın lafı. Çünkü atmosferi gördüm. Bir kere tek kişilik bir oyun yapmak çok büyük cesaret. Bence çok. Bir oyuncu için, hani benim 7 senelik, 8 senelik bir yolculuk tabii ki ama hani sizin gibi yıllarını vermiş bir oyuncunun hala üretken oluyor olması, hala bir şeyleri kurcalaması, araştırması açıkçası bendeki heyecanı da tetikledi şu anda.
1: Ne kadar tatlı.
3: Adınıza çok mutluyum. İnşallah oyunu da izleme fırsatı bulurum.
1: Mutlaka
3: çok istedim şu anda.
1: Mutlaka beklerim.
3: Atmosferi gayet güzel bir oyun. Yani umarım empatisi çok olur. Empati kuran izleyicisi çok olur ve sizi de memnun eder.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Böyle bir geçiş yapmak istedim. Çünkü
2: güzel,
3: içimde kaldı yani. Hani o konuştukça böyle bir şeyler söylemek istedim ama bölmek de istemedim.
2: Biraz daha böyle konuşsan ben gideceğim, üçünüzü bıraksam zaten. Çok iyi gidiyorsun yani.
3: Şöyle
2: harika.
3: Bir şey var. Yani hani duyguların evrensel olması, duygu dilinin her yerde kadın erkek cinsiyet fark etmeksizin evrensel olması aslında bence bu işe bizi bağlayan en önemli noktalardan bir tanesi. En azından benim penceremden böyle görünüyor olay. Oyunculukla başlayan hikaye benim için de müzik yolculuğuna evrildi, evet. Biliyorsunuz. Hala setlerde de kalbim atıyor ama bir taraftan da tabii şarkı sözü yazarlığı vesaire derken orada da aslında bana ilk gelen sorulardan biri şu olmuştu. Neyi düşünerek yazıyorsun ve üretiyorsun? Sen bir kadınsın ve acaba kadınların dinlediği şarkıları mı yazacaksın? Biz erkek olarak dinleyebilecek miyiz diyen arkadaşlarım olmuştu mesela, çok tatlı tatlı. Hatta eşim bile, yani bir kadının ağzından mı acaba bir erkeğe yazıyor ya da erkek dinlediğinde hani bununla empati kurabilir mi? Şarkılarında bir dili var mı? İlk bunu düşünerek aslında üretmeye başlamıştım. Sonra fark ettim ki yok. Gerçekten yok ve birçok cover şarkıyı da gözlemliyorum. Erkekler de çok güzel kadın şarkısı diyebileceğimiz şarkıları seslendiriyorlar. O yüzden yani çok güzel bir iş yapıyoruz bence. Sanatın her dalında cinsiyetsiz, evrensel, hikaye anlatımı, hikaye anlatıcısı olmak bence çok büyüleyici bir şey.
2: Senin müzik yolculuğun mu tesadüf, oyunculuğun mu tesadüf?
3: Aslında oyunculuğun tesadüf.
2: Tahmin ettim. Bu kadar müziğe bağlı, bu kadar, yani oyunculuğun iyiydi. Hatta bayağı iyiydi.
0: Bu arada sesi çok güzel.
2: Evet, şimdi onu bırakıp yani
3: bırakmadım.
2: Bayağı...
3: Hemen açıklama getireyim.
2: Ama ikisi çok zor. Ben burada çok, biz çok seyirci, burada seyirci diyorum, konuk ağırlıyoruz gerçekten. Bir, yani şöyle bırakmadın. Ona döndüğün zaman bu tarafı bırakıyor olacaksın.
3: Şöyle, aslında birbirini besleyen disiplinler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisinde de yakaladığım nokta hikaye anlatıcılığıydı benim. Yani şu anda hemen çıkıp da bir yerde sahne alayım, aman da bu işin bütün gerekliliklerini çok profesyonel bir şekilde yerine getireyim diye hiç düşünmeden daldım. Okay. Oyunculuğa da böyle başlamıştım. Aslında endüstri mühendisliği mezunuyum ve okulumun son senesinde aslında sadece iyi bir tiyatro izleyicisi, dizi film izleyicisi olarak hani böyle yaşamıma devam ediyordum. Kendimce profesyonel hayatta bir kariyer inşa etmeye çalışıyordum ama bir taraftan da yaptığım şeyin yaratıcılıkla beslenmesini çok istiyordum. Yani gidip de bir şirkette, bir beyaz yakalı olarak, onlara da çok büyük bir saygım var ama benim yapabileceğim, fıtratıma uymayan bir şey olduğunu hep biliyordum. Okurken de biliyordum. Ve hani şey olur ya, okurken aslında mesleğini seçemezsin, yolda öğrenirsin gibi bir şey. Ne yapmak istediğimi ben de birazcık keşfedilme sürecinde, keşfedilme diyeceğim tırnak içinde. Çünkü hiç bilmediğim bir piyasadan birileriyle tanışıyorum ve hani o oradan bir kapı açılıyor, denemek istiyorum ve Bir Zamanlar Çukurova gibi, o da ATV ekranlarında her perşembe izleyiciyle buluşan 4 yıllık bir serüvendi.
0: Hem de ne kadar böyle, güzel bir işle başlıyorsun.
3: Evet, çok güzel bir işle başlayınca ben de dedim ki demek ki bu iş beni çağırıyor. Bir bakalım, sevecek miyim? Gerçekten çok sevdim. O işin içindeyken de şunu söylemek çok zor. Yani 22 yaşında piyasaya girmiş ve bu kadar güçlü bir işle başlamış bir kadın olarak aslında daha bu işi yapıp yapmak istemediğimden de emin değilken bu işin bana kendini sevdirmesi benim en çok büyülendiğim noktalardan biri. Yaparken sevdim çünkü ilk defa bir şeyi. Ve sonra tutkuyla bağlandım. Dedim ki başka neler yapabilirim? Çünkü üretmeyi, yaratmayı çok seviyorum. Tek bir alanda kalamayacaktım. Bunu ben de biliyordum ama uzun süre işte tek bir kulvardan gitti. Ondan sonra şimdi de müzik yolculuğu başladı.
0: Rotayı nasıl müziğe çevirdin?
3: O da şöyle oldu. Benim ailemde birçok kişi müzikle ilgileniyor. Ben de ufak ufak piyano çalıyorum. Böyle kendi eş dost ortamlarında bir şarkıyı çok çok böyle içli içli okurdum. İnsanlar derdi ki neden şarkı söylemiyorsun falan. Hep böyle gaza getirildiğimi düşünürdüm aslında. Ama müziği çok seviyorum ve bir meditasyon aracı aynı zamanda benim için. Kendimi insanlardan, çevreden, enerjilerden soyutladığım, beslendiğim, o kaynağım biraz da müzikti. Bir tarafım da oradaydı. İnsanların görmediği zamanlarda hep onunla haşır neşirdim. Ve dedim ki neden bunu da meslek haline getirmiyorum? Çünkü baktığında dünyada da bu şekilde aslında. Hani üretmek isteyen bir sürü aktris, bir sürü işte dansçı, şarkıcı, hepsi her şeyi yapabiliyor. Şarkı sözü yazmak isteyen, yeteneği olan bunu da yapıyor. Şarkısını da söylüyor, oyununu da oynuyor. Yani hem sahnede var oluyor hem başka yerlerde, ne bileyim, heykel yapıyor, üretiyor, resim çiziyor vesaire. Ben sonra şuna karar verdim. Ben sanatçı olmaya devam etmek istiyorum. Sanatçı kalmak istiyorum. Orada derinleşmek istiyorum. Yani tek bir şey yapayım da şu, zaten şeyi de hiç sevmem. Oyuncu, işte şarkıcı, hani bu sıfatları da çok sevmiyorum ve hiçbir şeye de ait kalmak, sıkışmak istemiyorum. O yüzden özgürce üretiyorum müzikle de şimdi.
2: Güzel. Neden endüstri mühendisliği? Ailem istedi, bilezik olsun Türkiye'de, bir klasik hikaye.
3: Ya şöyle, benim ailem aslında benden tabii çok şey istedi o süreçte. Her aile gibi hani düzgün, evet, bir mesleğin olsun, hani elin ekmek tutsun, sonra ne yapmak istiyorsan yap falan, ama birazcık öyle de olmadı. Ben sayısal öğrencisiydim ve okuyabileceğim şey çok sınırlıydı. Yani sınava giriyorsunuz, puanınızın yettiği yerler belli. Üniversite öğrencisi olmak istiyorum, üniversite okuyacağım, oradan da eksik kalamam. O yüzden ne var? Mühendislik var, tıp var, işte eczacılık var sayısal meslekler arasında. Bunlardan biri olmalıydım. Dedim ki bari en az iş gücü gerektiren, en çok hani böyle daha sosyal taraflarda da olabileceğim bir şey olsun. Endüstri mühendisliğini
0: öyle
3: seçtim.
0: Öyle basit anlatıyorsun ki, bu anlattığın bölümlerin hepsinin de puanları çok yüksek.
3: İyi bir öğrenciydim.
0: Evet.
2: Zaten sayısaldım diyor direkt. Ne güzel. Harika. Ne güzel. Evet, Sevda'nın 4 hali.
3: Evet.
2: Şarkın bu değil mi?
3: Evet, şarkım bu.
2: Sen mi yazdın?
3: Sözü bestesi bana ait.
2: Sözü ve bestesi.
3: Aranjesi Yıldıray Gürgen'e ait.
2: Ha, Yıldıray, süper.
3: Evet, onunla daha bir sürü projemiz olsun istiyorum. Gerçekten bana bu

0: yaptığım bu projeyle bu dünyaya adım atarken inanılmaz destek oldu. Bilgisini, gerçekten inancını paylaştı. Bu benim için çok kıymetli. Şarkımız 1 Nisan'da çıktı tüm müzik platformlarda, yayında. Heyecanlıyım, güzel geri dönüşler alıyorum. Açıkçası ilk defa bir şeye de beklentisiz girdim. Böyle bir şey de deneyimledim şarkı üzerinden. Sadece ürettim ve bunu gösterdim aslında. Devamı da gelsin istiyorum. Umarım gücüm yettiğince, kendime inancım oldukça, motive oldukça tabii bir taraftan da devam ettirmek
1: Sen
0: istiyorum.
1: Sen böyle inandıkça zaten devam eder.
2: Evet, şarkıyı dinleyelim bakalım olmuş mu?
0: Tamam, hadi.

0: Ağzına sağlık. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Harika.
3: Gerçekten. Bu sesi nasıl sakladın bunca zaman?
1: Paylaşmalıydım değil mi?
0: Hangi Sevda'nın dört hali?
1: Şöyle, Sevda'nın dört hali aslında benim birazcık böyle dönem dönem köşeye yazdığım notlardan birleştirdiğim bir şarkı. Daha öncesinde yazıyordum ama tam olarak yazıyordum da diyemem. İçimi döktüğüm bir şey. Kalemi kağıdı alırdım. Böyle bazen akış gelirdi. Yaşadığım bir şeyden, bir olaydan, bir durumdan, tanıdığım bir insandan böyle beslenip köşeye yazarım ben. İleride işime yarar. Hani malzeme. Oyunculuk için de malzemedir bu. Ben böyle bireysel olarak çalışmayı da çok seviyorum çünkü. Çok fazla gözlem yapan da biriyim aynı zamanda. O yazdığım cümleler bir araya geldiler ve sonra böyle bir anlam bütünlüğü çıktı. Ve dedim ki bunun üzerine düşünmeliyim şimdi. Aslında katman katman çıktı. Ve bunu yaparken aynı zamanda birkaç şey daha oluşmaya başlamıştı. Çünkü elimde 24 tane şarkı var şu anda benim yazdığım. Eli yüzü düzgün. Bestesizlerime kafa yordum. Hani bunların hepsini bir kere de çıkartmak istemedim. Yani ben de çünkü yolculukta ne kadarını paylaşmak isteyeceğim. Ne kadarını ben söyleyeceğim. Çünkü her yazdığım şarkı, her

0: yazdığım tarz aslında hepsi bende olmayabilir, oturmayabilir. Biraz da çünkü işin pazarlama tarafı da var ya, şimdi çıkıp da rap şarkı yazdım ben deyip öyle bir özgüvenim açıkçası yok. Hani müzik piyasasına da yeni girdiğim için her tarzdan denemek istedim aslında. O yüzden en uygun olanı Sevda'nın 4 haliydi. Aşkla ilgili, Sevda ile ilgili. Aslında üzerine herkesin yaşadığı bir tema. Herkesin bir şeyler yaşadığı bir tema. Açıkçası biraz ayrılık sonrası hallere odaklanan bir iş. Sevda, aslında Sevda'nın 4 hali olmasının sebebi isminin aşktan bahsetmememdi bir taraftan da. Daha derin, aşk sonrası o kalan duygular, bastırılmış duygular, işte teslim olmak olamamak, çaresizlik, özlem, bir taraftan isyan gibi aslında hem koyu hem açık temalar, hem siyahını hem beyazını. O yüzden Sevda olarak aslında nitelendirdim onu kendimce. Umarım herkes kendinden küçük bir şey bulur şarkıyı dinlerken. Çünkü esas amacım aslında yine kalplere dokunmak. Çünkü bir kere oyunculukla bunu yapınca, evlere girince, insanlarla o empatiyi paylaşınca bu taraftan çok üretmek istiyorsun. O yüzden ilk çıkardığım şarkının böyle bir şarkı olmasına çok dikkat ettim.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Siz nasıl buldunuz
2: yolu
1: şarkıyı?
2: Yolu açık olsun.
1: Çok sevdim. Ne kadar güzel. Yumuşacık, çok duygusal.
0: Teşekkür
1: gerçekten
0: ederim. Mırıldandığını duydum. Evet. Şurada ağlamak istiyorum
2: aslında. Onur Alp'ten hemen önce mi yazdınız, sonra mı yazdınız şarkı?
0: Bunu soramam. Şöyle, aslında insanlar hep şunu soruyorlar, şimdi ilk akla gelen bu şarkıyı kime yazdın? Ya ben kimseye yazmadım. Dediğim gibi bir notlarım vardı ve kendi yaşadığım şeylerden tabii ki beslendim insan olarak. Çünkü bana dokunmayan bir şeyin karşı tarafa dokunma ihtimali bence çok az.
1: Çok doğru.
0: Benim aslında eleğim orası. Ben bu şarkıyı söylerken ne hissediyorum, dinlerken ne hissediyorum? Yani hiç şeyi düşünmedim. Bu şarkıyı söylerken acaba birisi kime yazdı der mi? Ya da insanlar nasıl algılar diye düşünmedim. Ama bunun cevabını da vermiş olayım hazır soru gelmişken. Kimseye yazmadım, Onur Alp'e de yazmadım. Çünkü Onur Alp yeni ben kavuştum. Yeni evlendim. Hani bu bir ayrılık şarkısı.
1: Bu duyguları yaşayamam şimdi.
0: Yaşayamam.
2: Çok güzel.
1: Harika. Evet, oyuna yeniden dönecek olursak, böyle uzun bir aradan sonra bu kadar iddialı bir oyunla dönmek nasıldı?
3: Aslında çok cesurca bir karar gerçekten. Yani ara verdim evet, ama ben dediğim gibi ülke değiştirdim. Başka bir yerde yaşamaya başladım. Orada bambaşka bir iş kurdum. O iş planıyla gitmiştim zaten. Çocuklara drama, yaratıcı drama ve büyüklere. Evet. Tabii dünyanın en güzel oyunlarını seyrediyorsunuz orada West End'de. Hem Londra'da hem Londra'ya gelen oyunları. Bu arada hani oyunculuğa ara vermek, evet sahnenin üstüne çıkmadım ama o kadar çok gözlem yapıp o kadar çok şey biriktirdim ki, o kadar çok okudum. Ayrıca çocuklarla çalışırken de sürekli besleniyorsunuz. Onların enerjilerinden, onların tepkilerinden, daha önce düşünmediğim bazı şeyleri görüyorum onlarda. Hep onlar cebime doldurduğum şeyler oldu. Bir oyun yapmak, bir sahneye çıkayım, bir alkışlanayım değil. Yani tiyatro bir mesajı olması gerekir. Tiyatro güldürür, ağlatır ama en çok düşündürür, sorgulatır. Budur. Bir baş kaldırıdır tiyatro. Güldük, alkışladık, ağlanasın. Evimize gittik, yattık, uyuduk, bir daha da düşünmedik. Bence o zaman amacına ulaşmamıştır. Bu oyunu seyreden herkes diyor ki biz yarın da düşüneceğiz bunu. Hakikaten 3 gün sonra arayıp diyorlar ki ya biz hala düşünüyoruz. Hala gerçekten bilmiyorum Merve ne hissediyorsun.
1: Evet, çünkü benzer şeyler yaşayan bir sürü insan var.
3: Evet, sorgulatıyor çok evet. Güzel. Bu oyunu okuyunca hani tek başına, çift başına, üç başınayı düşünemedim bile. Ne kadar zor oldun, çünkü dili de bir değişik. Edebi yazılmış bir oyun. Kafiyelerle yazılmış. Hani öyle şey yapamıyorsunuz. Oradan oraya atlayayım da, doğaçlayayım da, şuradan çıkayım da değil. Gerçekten ezber bozan bir tekst. Zaten tekst böyle şiir gibi yazılmış. Ezberi zor. Hiçbir şey atlayamazsınız. Çok zor hikayeyi anlatamazsanız hiçbir şey olmaz zaten. Kopar gider seyirci. Orada çok katılıyorum evet. Size. Bu hikaye anlatma işi çok önemli. Benim bir derdim var. Onu söylemek istiyorum. Bu oyunda bunu çok güzel söylediği için. Çok cesur bir karar. Birkaç defa vazgeçtiğim oldu. Ama ekip arkadaşlarım döndürdü beni geriye. Oyuna çağırdılar. Tekrar hay yapacaksın sen bunu diye. Evet, çok kendimle böyle yarışmayı seven bir insanım ama bu yüksek bir çıta oldu gerçekten. Ve çok korkarak çıktım sahneye. Yani ilk bir de Londra'da premier yaptı. Evet. Cesarete bak. Ben de hemen Mia Farrow, Kate Blanchett falan çıkmış o sahnede. Bir de ben çıkıyorum.
0: Gururumuzsun gerçekten.
3: Yani cesarete bak. Fakat bu acayip bir şey işte oyunculuk. Yani o perde, o sahneyi evet. bekler

0: Böyle hiç bilmediğiniz bir denize atlar gibi, hiç dibini görmüyorsunuz, kapkaranlık, belki içine çekecek ve bitecek her şey. İşte bir kere atlayınca da sonra insanın çıkası gelmiyor. Tuhaf bir iş bu ama dediğim gibi kendimle mücadeleyi ve yarışmayı çok sevdiğim için kendimi zorlamayı, zaten biraz da şeydi yani 10 yıldır hiçbir şey yapmıyorsun kendi oyunculuk adına, yapacaksın bunu, ya yapacaksın ya yapacaksın diye.
1: Gerçekten ilhamsın şu an, ilham perisi bugün de. Bir peri göndermesi yapmazsam olmaz.
2: Londra'daki izleyiciyle buradaki izleyici arasında bir fark oldu mu?
0: Ya o aslında şöyle, yani Londra'da tabii daha bir çok iyi oyunlar var. Burada da çok çok iyi oyunlar var. Orada biraz daha alışık seyirci, değişik şeylere. Bizim bu oyun biraz farklı yönden, evet, irdeliyor bütün sorunları. Seyrettiğin için, evet, söylüyorum. Seyirciye de sürprizi bozmak istemiyorum. Valla çok da bir fark olmadı diyebilirim.
3: Türkçe Çünkü, mi oynadınız?
0: Londra'da ilk oyunu Türkçe oynadım ama yine de üst yazı vardı, İngilizce vardı. Bundan sonra İngilizce oynadım. Tabii şimdi o ilk de ana dilim, ne neyse. Orada da oyun sonrası röportajlar yaptık ve bayağı İngilizler gelmişlerdi çok zaten. Onların da yorumları aşağı yukarı buradaki yorumlarla denk oldu. Yani oyun çok güzel geçti izleyici. Herkes, süper, kendinde bir şey buldu ve herkes farklı bir şey buldu. O çok güzel, o çok mutlu etti bizi. Evrensel, harika, dili sanatın. Kesinlikle, işte. Evet.
4: Peki tam bu öyle. Oyun Londra'ya ilk kez mi geliyor?
0: Hayır, daha önce oynamış tabii, tabii. Tamam. Tabii. Ama Edinburgh'da oynamış, Londra'da değil, İskoçya'da.
4: İşte Londra'ya ilk,
0: evet, Londra'da tamam, ilk defa.
4: Çok önemli.
0: Evet,
4: çok kendim önemli. Şeyinde.
0: Tabii Londra premierini yaptım ben.
4: İngilizce oynamanız da ekstra daha süper.
0: Oh evet, onu söylemeyin isterseniz. Kalbim artık elimden çıkacak, her gün başka bir heyecan. Ne uyku kaldı, ne yemek kaldı. Yani böyle hayatım liste oldu gerçekten.
4: Ne olsun.
2: Var mı böyle yapılacaklar liste?
0: Her zaman. Ben listelerle yaşarım. Ben biraz çok hani oyundaki kadın da böyle kontrol etmeye, evet, çalıştıkça dağılıyor ya, kontrol edemiyor. Ben de çok kontrolcü bir insanımdır. Çok temizlik düşkünlüğümdür ve listelerim, bilmiyorum, ben mutlaka her şeye bir artı koyarım.
1: Başak Burcu musun?
0: Yengeç Burcu.
1: Ben de burada yengeçe kayıyor aslında. Evet. Benim de eşim Başak.
0: Öyle mi? Başak benziyor. Oğlum o da öyle böyle. Evet. Her şeye bir şeydir yani, mutlaka güzel, listesini, evet, tamamlar. Ama ben de, hepimiz listelerle yaşamıyor muyuz? Check yani list. Akşam listeleri bitirdik mi diye düşünürken yarın sabahın listelerini bir taraftan kafamızdan geçirmiyor muyuz? Bu hepimizin omzunda yok mu bu yükler? Fiziki yükleri bırakın, duygusal yükler, sorumluluklar. O kadar güzel yazılmış bir tekst ki, ne çok şey söylüyor. Yani onun için çok heyecanlıyım ben bu oyuna. Hani hakikaten çok kalbimi koydum. Çok büyük emek. Ekibim öyle. Tabii ki tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Harika bir ekibim var. Londra'da yaptık biz bunu ilk. Orada ekibin büyük bir çoğunluğu ama kadınlardan oluşuyordu da çoğunluğu. Evet. Fakat sonra erkekler de geldi. Çok kıymetli. Hem ses tasarımımız hem görsel efektlerde, afiş tasarımı ve video şeyimiz Baran Günüzalp'in, Cem Tuncer. İkisi de çok kıymetli. Ayşe Sedef Aytar yaptı. Işıklarınız şahane. Gördünüz ki ışıklarla oynuyorum zaten. Öyle çok şey, benim için gerçekten hayatı çok güzel anlatan bir tekst olduğu için çok seviyorum.
4: Ne güzel.
2: Birazcık bu rolde ters köşe mi yapmak istedin? Çünkü hep biz böyle çok tatlı anne rollerinde, evet, görüyorduk. Şimdi burada bir kadının çalkantılı hayatını görüyoruz, bir çöküşü görüyoruz, evet, aslında.
0: Tam ters köşe yapmak istedim. Aslında bu tekste oynamak istememdeki en büyük sebeplerden biri o. Bir tarafta Türk insanının beni televizyondan, milyonlarca insanı tanıdığı Betüş var. Çok seviyorum Betüş'ü. O benim canım. Ama Betüş tabii ki her şeyi o kadar kolay parmağını ışıkladıp hallediyor, düzeltiyor. Sevgiyle, iyilikle, kimseyi kırmadan ki çok güzel bir karakter. Bu tarafta da yine bir anne var. Ama dediğim gibi toparlamaya çalıştıkça dağılan, hata yapan, atlayan, unutan, çok gerçek bir kadın var burada. Hepimizin içindeki gerçek kadın var. Ya, hepimiz unutmuyor muyuz? Hepimiz, evet, atlamıyor muyuz? Hepimiz bazı yerlerde dağılmıyor muyuz? Yani çok ters köşe. Gerçekten çok hoşuma gidiyor iki karakteri de oynamak.
3: Süper. Ve şu an sizi dinlerken böyle bir bakıyorum da yani bayağı bir ilkleri aslında. Yani İngiltere'ye gidip herkes dönüyor geriye. İngiltere olması önemli değil. Yurt dışına gidip sadece işte evde oturup Türkiye'de iş geldiği zaman ya. Orada tatil gibi yapışıp dönüyor genelde insanlar. Siz orada bir hayat kurmuşsunuz. Çok başarılı. Aynı zamanda bir oyun peşindesiniz ve oyunu orada oynayıp da kalabilirdiniz. Oyuna aynı zamanda

0: efor sarf edip Türkçesine getirip Türkiye'de de Türk evet. seyircileriyle buluşuyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: Aynı zamanda orada kendi dilinde de oynama cesareti. Ya inanılacak gibi muhteşemsiniz.
1: İşte, evet öyle delilik hali. Muhteşem deneyelim. Böyle bir delilik hali. Bırakın siz Türkiye'ye gelip iş yapmayı. Ben Londra'da Türkiye'deki bütün işleri 10 yıl boyunca reddettim. Mecburen. Çünkü orada kurduğum okul, oradaki çalışma yoğunluğum Türkiye'ye gelmeme hiç müsaade etmedi. Yani bayağı 2-3 yıl hiç gelemedim hatta. Yazları kışları devamlı çalışmak zorunda kaldım. Ama dediğiniz şey yani ben bu teksti gerçekten Türkiye'de bu oyunu oynamayı çok arzuladım. Türk insanına, bizim insanımıza bunu anlatmayı çok istediğim için bu ekstra çabayı
0: yani
1: sarf ediyorum.
0: Yani buradaki en çok benim hoşuma giden yani burayı da bırakmadınız.
1: Asla.
0: Bir şekilde yani o kadar güzel ki orada aldığınız her şeyi burada da şu anda verebiliyorsunuz ve bize de evet. tattırabiliyorsunuz. Muhteşem bir şey. Peki orada memnun musunuz hayatınızdan? Şu anda her şey normal gidiyor mu?
1: Tabii yani 10 sene oldu. Onun için çok memnunum.
0: Düzen
1: çok kurulu bir
0: durumda.
1: Düzen. Oğlum üniversiteyi bitirmek üzere. Orada kurduğum okulları da Türkiye'ye getirdim. 4 evet. şube var. İnci Zırama Club. Burada 4 şube şu anda
0: Süper.
1: Açtı. Daha da açacak. Çok talep var. Çünkü bana diyorlardı ya Londra'da okul kurdun. Biz niye Türkiye'de kurmuyorsun? Biz istiyoruz buraya gel diye. Her şey zamanla oluyor tabii. Önce
0: tabii,
1: oraya
0: tabii.
1: oturtup
0: tabii.
1: sonra da buraya getirdim. Çok memnunum. Çok mutluyum orada kurduğum düzenden. Ama tabii her zaman ne olursanız olun bir göçmensiniz
0: tabii,
1: yani.
0: Aynen
1: bu
0: öyle.
1: Hiçbir zaman değişmez. İstediğiniz kadar ancak o tamamlamak lazım o döngüyü ki ben o değilim. Belki benim oğlumun oğlu o diasporayı tamamlamış olacak ama biz henüz değil, biz tamamlamadık. Onun için tabii ki ülkeme hep bir özlem, sevgi. Hiçbir zaman kopmadım. Her şeyi her dakika takip ettim ve yaptığım orada ne kadar güzel şey varsa buraya getirdim.
0: Harikasınız. Süper.
2: Peki Nixon. Gidiş geliş çok yorucu oluyor mu? Bu
1: artık Beşiktaş'tan Kadıköy'e gider gibi. Bazen diyorlar ki ya nasıl ya şimdi sen dün Londra dedin bugün İstanbul'dasın. Öyle o kadar çok gidip geliyorum ki bayağı alıştım. Çok da şey değil 3,5 saat yani bilmiyorsunuz.
0: 3,5 saate bile kalmıyor.
1: Çok da şey etmeyin. Saat farkı çok yoruyor sadece. 3
0: evet.
1: saat. O bile insanı şey yapıyor ama şimdi alındı Avrupa'da
0: evet,
1: saatler. 2
0: saat
1: değindi çok şükür.
2: Bu arada seninle benim çok merak ettiğim bir şey daha var. Ne zaman geliyor ikinci filmi? Sihirli Annem'in.
3: Evet, bu arada sordum ben kuliste.
2: Evet.
0: Allah'ım yarabbim siz büyümediniz mi ya?
1: Şahane bir kadro. Yeni Doğa Rutka ile Bekir Aksoy dahil oldular kadromuza. Bayağı bir okuldayız. Yani Nevra'cığım okulun müdüresi. Düşünebiliyor musunuz? Müdüre yani. Ne kadar komik ve ne kadar tatlı bir karakter
2: çok.
1: Oldu anlatamam. Çok canımdır
0: siz
1: zaten.
0: Siz bu filmi Hababam sınıfına dönüştürmüşsünüz gibi.
1: Valla Polat Yağcı bence bunu böyle bir seri halinde götürür kesin. Gibi geliyor. Çok güzel, hareketli, enerjik, çok macera dolu bir film oldu. Ben de daha izlemedim tabii ama çekim sırasında anladıklarım bunlar. İnşallah seyircimiz de yine sever. İlk filmi çok sevdiler, çok izlediler.
2: Rekor
1: teşekkür
2: aynen.
1: ederiz bütün seyircimize buradan.
2: İnşallah bir rekor daha gelecek.
1: Evet, inşallah.
0: Evet, senin bundan sonraki yolculuğun
3: sonra,
0: diğer 24 şarkı böyle evet. 3 ayda bir çıkacak mı? Nasıl olacak ya da ne kadar sürede?
3: Aslında bunu ısrarla planlamak isteyen ekiplerle çalışıyorum tabii ki. Çünkü kimse emeğini onlar da haklı olarak hani böyle havaya atmak istemiyor. Belirsiz bir yaratıcının peşine takılmak hani çok böyle pembe gözlüklerle dünyaya bakmak artık şöyle bir dönemde. Ama bence biraz ilk şarkının gidişatına göre bu şekillenecek diye düşünüyorum. Sadece kendi şarkılarımla değil arada söylemeyi çok sevdiğim şarkılar da var. Onları coverlamak da istiyorum. Beraber şarkı söylemek istediğim, hatta mümkünse keşke şarkımı söylese dediğim isimler var. Onlarla bir araya gelip bir takım planlamalar yapacağım sanırım. Hani düşününce bile heyecanlanıyorum ve konuşamıyorum. Acayip şeyler var kafamın içinde. Ben de hani böyle netleşmeden söylemek istemiyorum. Ama çok heyecanlanıyorum şu an müzikle alakalı. Güzel bir proje olursa öteki tarafta da bir taraftan elim ayağım. Hani olursa o tarafta da devam edeceğim tabii ki oyunculuk yapmaya dizide, filmde ya da sahnede belki bilmiyorum. O da başka bir heyecan ve gündem. Mutlaka hayatımın bir zamanında bunu da yapmak istiyorum çünkü. Öyle yani.
0: Hareketli şimdi, şarkıların var mı?
3: Var, yaz şarkısı var. Yani 3 tane özellikle böyle gözüme kestirdiğim ve yazın bunları yapacağım dediğim 3 tane şarkı var. Biraz böyle yazı bekliyorum onlar için. Aslında slow ağırlıklı bütün şarkılarım.
0: Onu soracaktım. Evet, hep böyle mi gideceksin?
3: Hep ağlatmayı düşünmüyorum. Benim de bazen şimdi repeat'te dinliyorum sürekli kendimi. Hani kendimi dinlemeyi de izlemeyi de seviyorum ben. Bilmiyorum. Birçok sanatçı
0: Merve de seviyor. Fark etme. Sanatçı olmaya gerek yok.

0: Programı 10 kere izliyor ayrıca.
1: Bence izlenmeli çünkü insan kendi hatalarını ya da hata da demeyeyim hani daha kendinde geliştirebileceği şeyleri de kendini izleyerek en iyi görebiliyor bence. Kendini gözlemlemek de önemli
2: ben
1: bir şey.
2: Ben de çok katılıyorum.
1: Süper aldım icazeti evet. Böyle devam. O yüzden böyle dinliyorum diyorum ki ya dinledikçe içim sıkılıyor bazen. Yani çünkü ben mutluyum ya bazen öyle bir şey de oluyor. Şimdiki duygularımla çok çatışıyor dinlediğim şeyler. Diyorum ki bunu ben mi yaptım? Hani neyle nasıl söyledim
0: hangi
1: bunu?
0: Hangi kafayla?
1: O da bir oyunculuk ama biliyor musunuz? Çünkü klibini çekerken özellikle görsel bir şey sunmak istedim. O yüzden de klip çektim. Biraz visualize kafası oldu. Yani bir fotoğraf çekimi yapmayı düşündük. Dedik ki Sevda'nın 4 halini anlatıyoruz. 4 farklı kadını acaba hani giydirsek, duygusunu görsek kamerada. Benden 4 farklı kadın çıksa. Hani bir taraftan oyunculukla da beslemek istedim aslında. Sonra oradaki kamera arkası görüntülerden böyle bir klip derledik biz. Ve şey hoşuma gitti. Kendim söylerken ve dinlerkenden daha çok empati kurabildiğim bir görüntüm oldu orada. O yüzden klip çekmeyi de çok sevdim. Eyvahlar olsun. Yani bundan sonra klip çeker miyim bilmiyorum ama hani başta çünkü arkadaşlar bir şey dedi. Senin emin misin yani klip çekeceğim diyorsun. Yani bu bayağı sanatçı, şarkıcı refleksi yani bu. Şarkı yazdım. Hani kız hem kendisi yazıyor hem söylüyor. Konser de verirsin sen şimdi falan. Bir de öyle şeyler oldu. Yani çektik bir klip. Bakalım hoşuma gitti benim ama klip çekmek de çok heyecan verici.
2: Bence hepsini yapabilirsin ya. Kur hayallerini git peşinden. Tabii ki de yaparsın.
1: Evet çok evet.
2: Mi?
1: Ben şu an alıyorum evet, gözü.
0: Biraz evet. Biraz daha beklersek diyecek ki kendi programı sunup kendi kendimle röportaj yapıyorum diye. Bir dahaki konu oraya doğru gidiyor.
2: Onu da yapsın o potansiyel.
0: Var ben de gördüm.
1: İnanamıyorum şu an yeni bir pencere daha açıldı. Ben süper. Biraz pencere avcısıyım ama şimdi sohbet etmeyi de seviyorum ama herkesle de değil. Yani çok çabuk kaynaşıp sohbet edebilen bir yapım yok. Sizler muhakkak öylesiniz. O refleksleriniz daha fazla geliştiği için bu mesleği yapıyorsunuz ama hani ben daha çok böyle hani o konuda biraz şımarık buluyorum kendimi. Setlerde de çok zorlandığım bir şeydir bu. Çünkü sürekli hiç tanımadığın, genelde tanımadığın yepyeni ekiplerle, insanlarla bir araya gelip bir iş yapıyorsunuz ve duygularla yapıyorsunuz. Yani karşılıklı ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz, atışıyorsunuz. İyi anlaşmak da zorundasınız yani bir bakıma. O yüzden biraz o işin içinde kaldıkça şunu da fark ediyorum kendimde. Çok yani herkesle sohbet edebilecek bir insan değilim.
3: Ama o çok yüzden, sıcakkanlı duruyorsun.
1: Belki sizden aldığım enerji olabilir. Bu açıkçası buraya gelirken de korkuyordum yani. Çok böyle televizyon programı da yapmıyorum. Yani çıkmadım
0: bizimle
1: daha
0: birlikte
1: önce.
0: Şu anda milyonlar izliyor farkında mısın?
1: Başıma hep yani ATV ekranlarında milyonlar geliyor şimdi. İlk işim bir zamanlar Çukurova şimdi evet. Apara.
0: Ne güzel.
1: Yani gerçekten sohbet etmek bence kolay bir şey değil. Herkesle gönülden sohbet etmek yani. O iş biraz
2: doğru,
1: zor.
2: Doğru. Ne kadar
0: teşekkür
2: güzel
0: ederiz.
2: Yapıyorsun. Doğru.
0: Evet ayağınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Bitti öyle, mi? Evet. Ay yo vallahi biraz.
1: Hiç gitmiyoruz.
3: Aktı gitti.
0: Evet çok tatlısınız ya. Tamam. Beni yine her zaman bekleriz. Geçerken uğrayın valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok tatlısınız. Yolunuz açık olsun.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İşiniz bol olsun.
2: Çok teşekkürler. Harika bir programdı. Çok teşekkürler.
0: Senin de şarkının yolu açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim.
3: Ne güzel.
0: Bak ezberim ne güzel.
1: Dillere pelesenk olur mu?
0: Evet harika.
3: Dilerimiz var.
0: Evet size Diyanar'dan kitaplarımız var. Güzel günlerde okumanız dileri.
2: Harikasınız.
0: İnşallah seçkiniz güzel olmuştur. Seveceğiniz olmayan kitaplardır.
2: Aa tam benlik.
3: Evet İlker evet, özellikle tamam, sevdim.
2: Annenle evet beyinli evet. Çocuk muhteşem
1: Buket Uzuner okumuştum daha önce Susamur'u.
2: Aa Buket Uzuner çok evet. Güzeldi tabii.
0: İyi günlerde okumunuz dileğiyle.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Tekrar ayağınıza
2: muhteşem
0: sağlık.
2: Muhteşem kitaplar çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür
2: çok
0: ederiz.
2: Aa, gecenin harika en güzel oldu. Anı.
1: İyi ki bitmiş diyorum şu an hediyemiz geldi.
0: Evet değerli izleyiciler az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'nin saç şekillendirme markası Morphos'dan yeni Metamorphos şampuan serisi.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin saç şekillendirme markası Morphos'dan yeni Metamorphos şampuan serisi.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: en teknoloji.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk.

0: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

0: Garanti fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit. Garanti BBVA.
2: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
3: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
4: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
5: Bir telefon uzakta olan.
2: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Hayatta en kıskandığım şey enstrüman çalan insanlar. Gıpta ederim aslında, kıskançlık değil. Bende o yok o. O kadar konservatuvar okuduk, bir türlü öğrenemedim.
0: Mecbur değil mi?
2: Ya bizde mecbur değildi.
0: Ha, değildi.
2: Değildi. Ama şimdi mecbur.
0: Evet.
2: Şimdi mecbur. Bir oyunda bir keman çalmam gerekiyordu. Kısa bir şey. Arşa yukarı çıkıp inecek. O arşa yukarı çıktı da aşağı bir türlü inemez.
3: Kovdular beni zaten. Tebrik ediyorum hocam.
0: Evet, hoş geldiniz tekrar.
4: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Tarihi arkadaşlarım benim.
4: Evet ya. Söyle mesela, evet. Yine tarihten bahsedelim.
3: Çok güzel abi. Hakikaten tarihi arkadaşlar.
4: Vallahi ya, yıllar oluyor.
3: Bizim zamanımızda ansiklopedi vardı hocam. Biraz önce... Yapay zeka yoktu diye.
0: Abi, bir şey söyleyeceğim. O kadar şeyiz ki biraz önce şey vardı, İnci vardı, Türkay. Atilla Saral'dan bahsettim.
3: Tabii tabii, o ya. O çok eski o. Atilla
0: Saral.
3: İnci bizim ablamız.
4: Evet,
3: tabii,
4: evet.
3: Tabii o abla.
4: Muhammed Karaca'dan bahseder gibi söylemedim. Atilla Saral'dan düşün. Bence.
0: Evet ya, harikasınız valla.
4: Atilla'nın dizisi şey değil mi? Böyle mi olacaktı da beraber oynamıştık.
5: Ya evet.
4: Ya. Da benim oynamadığım dizi kalmadı şu an. Hepsini oynamıştım.
3: Sen ya. De televizyon tarihiyle eşsin yani.
5: Şimdi çok güzel bir tiyatro oyunuyla geldiniz.
4: Ya Seda, evet.
5: Seda 1915.
4: Ya biz evet. Evet, bizi Ziya'yla da buluşturdu oyun.
5: Evet.
4: Şu Eda 1915 çok yani Türkiye'nin yani en büyük kadrosuyla yani oynadık.
2: Çok anlamlı, çok özel bir oyun tabii. Yani.
0: Ve çok anlamlı ve özel bir günde oynadınız.
4: Evet, Çanakkale evet. Zaferi. Aslında şöyle bir şey var. 17 Mart'ta oynanacaktı. Sonra 18 Mart olarak
2: tam
4: değişti.
2: Gününe denk
4: 18
2: geldi.
4: Mart benim doğum günüm. 17 Mart'ta Asil'in doğum günüydü.
5: Aa,
4: yani biz direkt Çanakkale Zaferi üzerinden.
2: Ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı.
4: Yılıydı.
2: Yani çok evet. Böyle anlamlı. Ya. Nazar boncukları tık tık tık dizildi öyle.
4: Harika. Şöyle bir de bizim için yani tabii dostların bir arada olması, beraber sahnede olmamızın dışında Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin Bakanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin fiziksel olarak ve orada hem şan, şarkı, koro hem de aynı zamanda orkestra olarak oyunun içinde olmaları bizi çok gururlandırdı.
0: Şahane.
4: Çok mutlu etti. İnan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi değil mi?
2: Evet,
4: bir performans sergilediler. Koro da gerçekten bence uzun zamandır dinlediğim en disiplinli, en iyi korolardan biriydi.
0: Ve külliyede değil mi?
4: Evet, külliyede evet. Oynadık.
0: Evet. Peki bunu

0: Ondan sonrası?
1: Olacak mı? Şimdi tabii şöyle, biz planlı programla ilgili bir şey bilmiyoruz bundan sonrasıyla ama olur diye düşünüyoruz.
0: AKM falan?
1: Evet, zaten o güne özel bir şeydi. Hı-hı. Dediğin gibi çok az şey var, oynayabileceğimiz sahne var. Tabii 600 kişilik bir kadroyla.
2: Biraz açıkladım. Kadro çok büyük.
1: Beraber çalışıldı. İşte Utku ve İbrahim Sarıtaş, onlar projeyi yazdılar. Yusuf Tekin Bakanımızla beraber. Kadro çok büyük. Oynamak istiyoruz aslında. Bütün Türkiye'yi dolaşmak istiyoruz. Keşke. Ama kadroyu biraz daraltmamız gerekecek. Hatta yani
2: ya da tatili beklemek zorundayız. Çünkü öğretmenler oynuyor.
1: Evet.
2: Dans edenler öğretmenler, oynayanlar öğretmenler, enstrümanları çalanlar öğretmenler. Yani biz arada figüranlık yapıyoruz.
1: Yok, bizim için çok heyecanlıydı gerçekten. Bir de şöyle bir maceraydı. Kısa bir süreç vardı onların çalışması açısından. Ayrı ayrı çalıştık. Koro ayrı çalıştı. Orkestra ayrı çalıştı. Oyuncular, sahnedekiler, sahne üzerinde duranlar ayrı çalıştık. Ve bir anda bir araya geldik. Hepimiz için bir sürpriz oldu.
0: Bir anda bir yere geldiniz, hiç provasız mı direkt oyuna geldiniz?
2: Yok, yapıldı tabii.
1: Ama yani toplu olarak belki 3 ya da 4 prova yapabildik toplu olarak.
3: Toplu olarak.
1: Yani akış anlamında. Onun da bu performans ve başarıyla geçmiş olması bizi çok gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız zaten oyunumuza geldi. Sağ olsunlar. Ya beni aslında çok mutlu eden ve duygulandıran kısmı ne oldu biliyor musunuz? Biz eskiden tiyatro oyunu oynarken, Ziya da çok iyi bilecektir. Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, birçok tiyatroda o tedrisattan geçtik. Cumhurbaşkanlarımız oyuna gelirlerdi. Yani Süleyman Demirel gelirdi, işte Kenan Evren gelirdi. Gelir cumhurbaşkanlarımız ama kulisleri ziyarete gelirlerdi. Bu gelenek bir zaman sonra ortadan kayboldu. Oyuncular biraz yalnızlaştı bu anlamda. Kulis ziyaretleri kalmayınca da o anılar da birikmiyor. Ve cumhurbaşkanımız sağ olsun geldi. Oyun sonrası kulise geldi. Tek tek öğretmenlerimizi, çocuklarımızı, orkestrayı, herkesi tek tek tebrik etti. Hatta Asil'e bayram harçlığı.
4: Evet.
1: Tabii abimiz Asil şu anda. Yani bir şeyi götürdü yani. Evet, bayram harçlığını götürdü. Bir doğum günüydü. Bir tane de araba hediye etti Cumhurbaşkanımız. Sonra müthiş bir anı oldu bu bizim için. Tabii de benim Emir var, oğlum. Hatta şey diye bir espri yap, bu da sana gelsin. Ebru dedi, üçüncüyü yapacaksın diye eşime herhalde yani. Bunda kalmayacaksınız herhalde dedi. Ona da bir bayram harçlığı vermiş oldu. Biz gelecek olanı da keşke alsaydık diye düşünüyoruz. En karlı oyundan biz çıktık.
0: Bir dakika, senin bizim Asil bizim programa da konuk olmuştu, onu biliyorum ya, da şimdi o zaman şey, Asil'in tepkisini merak ediyorum. Asil'in cevabı ne oldu cumhurbaşkanımıza?
1: Aa ya, muhteşemdi.
0: Aradaki sohbeti
1: oyunu
0: merak
1: baştan sonra seyretti.
0: Tamam.
1: Ama biraz tabii top sesleri, gürültüler falan biraz tedirgin.

yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam.

yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam.

yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir Asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tut

yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir Asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tut

yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir Asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tut

yani kışın ayı aslında öyle gazma şöyle söyleyeyim tamam ama bir asırın asırın aslında öyle gazma şöyle söyleyeyim tamam ama bir asırın asırın tamam ama bir asırın asırın söyleyeyim yani kışın ayı aslında öyle gazma şöyle söyleyeyim tamam.

yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir asırın tamam ama bir asırın söylemedim yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemişim tamam ama bir Asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tutan, asırın tut

0: yani kışın ayı aslında öyle gaz aslında söylemiştim tamam ama bir de
1: büyük dediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir. Ölürüm.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Hilde Hacda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandığımda Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

0: Dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı.
1: Zamanla aynı dalmışım, aynada yüzüme
0: şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi.
1: Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım.
0: Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya

0: 21, Bursa 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 21, Kayseri 20, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 22, Aydın 24, Muğla 17, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 19, Karabük 22, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 17, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 23, Şanlıurfa 27, Siirt 24 ve Diyarbakır 26 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Biberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.
12: Yıl olmuş.
13: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
14: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
13: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
15: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağpara, X, Ağpara TV, Facebook, Ağpara, Instagram, Ağpara, YouTube, Ağpara.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım.

0: yönünde trafik Annam Köprüsü'ne doğru yoğunlaşıyor. Gangnam bölgesinin çıkışındaki ana yolda trafik oldukça yavaşlamış durumda. Asıl trafik 2. ve 3. tünellerde yoğunlaşıyor.
1: Yunus seçim kampanyası tüm hızıyla sürüyor. 35 yaşında siyasete atılmış biri olarak
2: kim geçenlerde şarkıcı Su A'yı bir soygun girişiminden kurtardı? Şarkıcı Su A bir alışveriş merkezinin otoparkında arabasına binmek üzereyken bir soyguncu ona saldırmış ve Kim son anda olaya müdahale etmişti.
3: Dağıtıma geç kaldım.
4: Bir yorum daha lütfen.
2: Polis kendisine örnek vatandaş ödülü verdi.
5: Kendisi bu ödülü daha şanssız insanlara bağışladı. Bir gecede sansasyonel biri oldu ve televizyon programlarına çıkmak için sayısız teklif aldı.
2: 3 kez Ayın Kuryesi ödülünün sahibi oldu. Etrafındakilere ilham kaynağı olan biri olarak tanınıyor. Kore'de geçen yıl zorda kalan insanların yardımına koşan ve gerektiğinde hayatını bile riske atmaktan çekinmeyen bir insan olarak biliniyor.
6: Olaylar bu şekilde devam ederken biz şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar sizinle beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.

0: İyi günler, 3 dakikada trafik durumu programına hoş geldiniz.
1: İyi günler, 3 dakikada trafik durumu programına hoş geldiniz. Bu sabah her zamankinden fazla trafik var. Sanksan Köprüsü'nde bir kaza olduğu rapor edildi. Bir arabayla çarpışan kamyon o bölgede trafiği kilitlemiş durumda. Şu anda birinci ve ikinci şeritler trafiğe tamamen kapatıldı. Üçüncü şeritten geçiş izni veriliyor. Diğer bölgelerde trafik normal seyrinde akmayı sürdürüyor. Şu an trafikle ilgili herhangi bir sorun görünmüyor. Bu arada Yahudi istasyonu yakınında bir seçim kampanyası yürütülüyor. Kampanyaya ait araçlar o bölgede trafiği biraz tıkamış durumda.

0: Ne oluyor?
1: Dostum, güvenlik kamerasını aç. Çabuk ol, çabuk ol.
0: Ne oldu Afap? Ne oldu?
1: Kandırdım. Harika değil mi? Bu makyajla müşterilerin dikkatini çekeceğim.
0: İşe bak. Tavan ne durumda?
1: Merak etme, her şey yolunda. Bu kadar cimri olma, tamam mı? Bu dükkanı biraz rahatlamak için açmadık mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Gereksiz yere çok fazla çalışıyorsun.
0: Haklısın. Birkaç paket getirdim.
2: Aman tanrım. Saçına perma mı yaptırdın?
0: Orada.
2: Yanlış yapmışsın. Onlar çok para alır. Gelecek sefer Bali'ye git.
0: Nasıl yaparım? Onların çok iyiliğini gördüm.
2: Beni hiç dinlemiyorsun.
3: 1203'e mi gidiyorsun? 1204'e bırak. Hafif bir paket. Teşekkür ederim.
2: Her zaman aynı şey. Seni kullandığının farkında değilsin.
4: Tatlım, bekle biraz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: İmzalayın.
4: Tamam.
5: Sen örnek vatandaşsın. Su A'yı kurtarmıştın.
4: Gerçekten
5: anne,
4: mi?
5: Anne o süper meşhur biri. Bekle biraz.
4: Gerçekten de o. Bu sürpriz
5: İmzalar
4: oldu.
5: İmzalar mısın?
4: Evet.
0: İmza mı?
4: Çok uzunsun. Güzel. Bu mükemmel. Evet. 2-3. Çok iyi.
0: Evet.
4: Durun. Giderken bunu da atar mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler. İnanamıyorum.
6: İşte orada. Hadi gördün mü onu koy. Hadi.
7: İşte orada, hadi yukarı.
6: Hadi yoluna gidelim onu. Hadi.
7: Dur. Hadi bak.
0: Bize bak. Durun biraz. Durun, biri arıyor. Kim Gonu?
8: Benim kim?

0: 무효!
1: İşte örnek vatandaş.
0: Öyle demeyi bırak.
1: Çok mu rahatsız edici?
0: Hem de nasıl dostum. Politikaya gir diyorlar. Bağış yapıyorlar. Hayatım alt üst oldu.
1: Bundan söz etmişken saçına ne oldu?
0: Bilmiyorum. Her şey saçma. Sorun ne? Sigorta mı?

0: Açmayacak mısın?
1: Önemli değil. Bir arkadaşınla dükkan açmadın mı?
0: Nereden bildin?
1: Seni izliyordum.
0: Sahi mi? Hey, neden eski grubu toplamaya çalışmıyoruz? Ama boşver. Herkesin yoğun olduğuna eminim.
1: Tuhaf değil mi? Beklenmedik bir anda seni görmeye geldim.
0: Neden tuhaf olsun? Muhtemelen kotanı doldurmaya gelmişsindir.

0: Gonu, bu dünya senin sandığın gibi değil. Çok safsın ve farkında değilsin. Bir şey yaptım. Ama oldukça kötü bir şey. Ve dönüşü olmayan bir yola girdim.
1: Tanrım, seni gidip ortanı doldurmak için her şeyi yapıyorsun. Tamam, sana yardım edeceğim, dinle. Önce bu paketi teslim etmeliyim. Bana iyi bir yaşam poliçesi yaz.
0: Evet.
2: Mavi eve gidelim.

0: Hey, neredesin?
1: Dinle. Polis aracı çekmemi istedi. Birazdan oradayım. Orada bekliyorsun, değil mi?
0: Aracımı almışsın, bir yere gidemem ki. Gerçekten iyi misin? Ne oldu?

0: budala. Hala bu şarkıyı mı dinliyorsun?
1: Hı.
0: Grupla ilgili boş hayalleri artık bırakmalısın.
1: Eski güzel günler.

0: Muyo! Burada bir şey oldu.
1: Başkan adayını öldürdün dostum. Onu sen öldürdün.
0: Ha?
1: Ayrıca diğer bomba da elinde. 3 dakika sonra patlayacak.
0: Ne?
1: Kahretsin, 1 dakikası geçti bile. Örnek vatandaş Kim Gon-ul, başkan adayını öldürdükten sonra kendisini öldürecekti. İşte planımız bu.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Elinde bir bomba var sersem. Buradaki herkesi öldürecek misin? Beni dinle. Saat 11 ve 2 yönlerinde seni izliyorlar. Gon-ul, yakalanırsan öleceksin. Anladın mı? Yakalanırsan öleceksin. Git. Sanyang operasyonunun ödemesini yapsın. Sakın unutma. Hiç kimseye güvenemezsin.
0: Muyo.
1: Hayatta kal.
2: Yok edin.

뭐예요?

0: 320'den sola dön. Tamam, tamam.
1: Ha. Şu tarafa.
0: Tamamdır. Ha. Ha.

Yoldan çekilin. Üzgünüm. Çok üzgünüm.

0: Yumi.
1: Söylesene, neden çağrılarıma cevap vermiyorsun?
0: Ha? Affedersin.
1: Gangan bölgesinde bir bomba patladı.
0: Evet.
1: Her şey yolunda mı? Korkuyorum canım.
2: Öncelikle yenildiğimi kabul ediyorum. Bundan böyle tüm gücümle Yu'ya hizmet edeceğim.
3: Ne demek istiyorsun? Daha yeni başladık.
4: Yu'ya suikast düzenlenmiş.
3: O kadar çok şaşırma. Başkan sen ol. Seni başkan yapacağım.
1: Bebeğim.
5: Ve son gelen bilgiler kendisinin bu patlamada öldüğünü doğruluyor. Şehrin göbeğinde çok büyük bir patlama gerçekleşti. Polis şu anda bu olayın sorumlularını araştırmakla uğraşıyor.
0: Bu gerçek mi?
5: Patlamanın gerisindeki isimler araştırılıyor. Ayrıca bunun bir terör eylemi olabileceği de söylenmekte.
6: Evet.
5: Evet, şimdiki haberler bunlar.
6: Terör eylemi olduğuna dair elimizde güçlü ipuçları var. Son zamanlarda ülkemize yönelik
0: tehditlerin
6: bir örneği olduğunu düşünüyoruz.
1: Ne?
6: Kimin ya da kimlerin yaptırdığına dair elimizde henüz yeterli bir bilgi
0: bulunmuyor. Muyeo durduk yere beni aradı. Bana kaçmamı söyledi. Elimde bir bomba vardı. Elimdeydi.
6: Atlamanın sorumluları er geç bulunacak. Şu anda tüm birimler bölgeyi abluk altına almış durumda.
0: Çılgın herif.
6: Patlamaya üstüne bomba bağlı.

0: yerken kolayca bulabilirsiniz.
1: Hayatım.
2: Kapıda kim var?
1: Muhtemelen kuryedir.
2: Dur biraz.
1: Sen örnek vatandaş değil misin?
2: Olamaz. Lütfen.

0: aylık indirime girdik. Lütfen siz de bakın efendim, lütfen. Şu an saldırmana gerek yok. Geri çekil. Yüz tanımayı çalıştır.
1: Bir şey mi arıyordunuz? Bu saç spreyimiz çok iyidir. Bu jölemizi denemek ister misiniz? İşte burada.
2: Teşekkürler.
3: Bugünkü alışverişiniz için teşekkürler. Toplam 39.50.
4: Yerini tespit ettik.

0: Alo. Alo. Orası kurye mi? Neredesin? Ha? Sabahtan beri beklediğim istiriteler hala gelmedi.
1: Evde yoktun. Ben de dükkana bıraktım.
0: Dükkan mı? Ne dükkan?
1: Ayakkabı mağazasının yanındaki dükkan.
0: Hayatım, paketi dükkana bırakmış.
2: Dükkana mı?
1: Evet, dükkana. İçeri bakın. Bak. Bizimle çalıştığınız için teşekkürler.

açmak için ikiye basın. Sinyal sesini bekleyin.

Bakın, bana bu numarayı Muye'ye verdi. Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şeyi bilmiyorum.

0: Lütfen gazla, gazla.
1: Reklam arası sona erdi. Bugünkü şok edici haberler herkesi yasa boğdu. Birilerinin oğulları, arkadaşları, sevdikleri yitip gitti. Bu şarkıları özledim dostlarım için çalacağım. Ve ilk parçam özellikle senin için Shinhye. Sana geliyor. İyi dinle.

0: ifadeleri alınıyor.
1: Yemeğinizi sessizce yiyin.
2: Geçen yıl bu zamanlarda birini soyguncudan kurtardığı için devlet tarafından örnek vatandaş seçilmişti. Şimdi olanlar karşısında toplum şaşırmış durumda.

0: patlamalarda nasıl bir rol oynadığı henüz bilinmiyor. Polis şu anda her yerde onu arıyor. Yeri henüz tespit edilebilmiş değil. Onu gören ya da yerine
1: bilenlerin
0: polise ihbar etmesi çok önemli.
2: Bunun bir terör eylemi olduğunu doğruladık. Bu yüzden istihbarat teşkilatlarıyla birlikte özel bir ekip oluşturduk.
3: Eylemin sebebi nedir? Kuzey Kore ile bağlantısı var mı efendim?
2: Her tür olasılığı araştırıyoruz. O da mümkün. Evet.
4: Bombanın bir RC arabasına monte edilip patlatıldığı doğru mu?
2: Bunu araştırıyoruz. Evet.
5: Elinizde sağlam bilgiler var mı? Öyleyse neden basın toplantısı yapıyorsunuz?
6: Soruşturma halen devam ediyor. Ama gerçekleri öğrenmemize çok az kaldı. Lütfen bizler soruşturmamızı yürütürken sizler de biraz sabırlı olun.
2: Bu yuğunun başkan olmasını önlemek için düzenlenmiş bir komplo olabilir mi? Bir süre önce şüphelinin kimliğini basına verdiniz. Bir nedeni var mı?
6: Daha önce de dediğimiz gibi emniyet birimleri tüm gerçekleri açığa çıkaracaktır. Ulusal acil durum protokolü gereği sosyal medyada dolaşan tüm yalan haberler ve söylentiler sıkı şekilde kontrol edilecek. Biz polisler burada sizin için bulunuyoruz. Sizlerin güvenliğini sağlamak için. Tamamen halk için.
7: Şuraya bak. Her şey kontrolden çıkmış gibi.
8: Baksana.

0: Patron?
1: Juho.
0: Neredesin patron?
2: Kapattı.
1: Sanırım ona patron dememe tahammülü yok.
2: Sizler holigan gibi davranıyorsunuz.
0: Holigan gibi davransanız da biraz daha kibar olabilirsiniz, değil mi?
3: Sen iyi misin dostum?
0: Demek buralardan kaçıp gidiyorsun ha?
3: Seni bırakıp nasıl gidebilirim? İyi misin?
0: Neler oluyor Gonu? Yu Yan Yuk'u öldürdüğünü söylediler.
3: Onlarla konuşayım.
4: Bay Kim Gonu?
3: Onu bırakın.
4: Neredesin sen? Yüz yüze görüşelim.
3: Ben hiçbir şey yapmadım.
4: Öyleyse neden kaçıyorsun ha?
3: Pekala. Gidecek bir yerim yok. Koşmaktan yoruldum. Arkandaki kamerayı görüyor musun? Ona el salla. Çünkü her şeyi kaydediyorum. Bununla nereye gideceğim dersin ha? Nereye gideceğim sence?
4: Güzel.
3: Artık işiniz bitti.
4: Dışarı çıkın.
0: Artık elimizdesiniz.

0: Hala kaydediyor musun?
1: Kimsiniz?
2: Gördün mü? Onu öldürdün.
1: Siz ne yaptınız?

0: İçeride mi?
1: Evet. Hı?
0: Geç kalacağız. Gidelim.
1: Derhal efendim.

0: Dinleyin Bay Kim. İşler iyice karıştı.
1: Bunu neden yapıyorsunuz?
0: Belli olmuyor mu? Bir başkan adayını ve arkadaşınızı öldürdünüz.
1: Hayır, ben yapmadım. Olamaz, ben değildim. Ben öldürmedim.

0: Saat 5.30 Sancı İlkokulu'nun karşısındaki telefon kulübesi.
1: Evet, Yu Yangguk'u ellerimle öldüreceğim. Benim sesim. Ama ben değildim.
2: Doğru. Hepsi tezgahtı. Aslında her şey algıdan ibaret. Reklam panolarına ne koyarsak ona inanırlar. Kahraman olabilirsin. Ya da en çok aranan adam. Bay Kim, size bir şans vereceğim. İtiraf şansı. Temas kurduğunuz kişilere ne olduğunu görün. Şu anda hiç kimse sizin tarafınızda değil. Aksi halde ölürler.

Bu araba da ne?

0: Muyeo'yu nereden tanıyorsunuz? O öldü be.
1: Kes sesini de beni izle. Muyeo senin yüzünden öldü. Onu sen öldürdün. Sen ölmüş olsaydın herkes yaşıyor olacaktı. Lanet olsun. Hadi koş.

0: Liberal Parti adayı Yu Yang-guk'un bugün bombalı bir saldırı...
1: Bu yaşananı düşünecek olursak ortalık çok sakin. Bu komplonun büyüklüğünü insanın aklı almıyor.
2: Muyo'nun sigortacı olduğunu sanıyordum.
1: Karım da benim ginseng satıcısı olduğumu sanırdı. Ölene kadar. Sen beni tanımıyorsun. Bense seni tanıyorum. Muyo benim de arkadaşımdı. Öldüğü güne kadar.
3: Lanet olsun.
4: İyi misiniz efendim? Bütün güvenlik kameralarını taradık ama ortada yok. Mu Yeo ile birlikte San Yang operasyonunun parçasıydı.
3: San Yang mı? Ne diyorsunuz? Başarısız bir operasyon kimin umurunda? İpucu için ödül koy. Ve ayrıca işbirlikçilerinin izini sür.
4: Evet.
3: Hakaretsin. Neler oluyor?

0: Eskiden hepimiz ülkemiz için çalışan gölgeler gibiydik.
1: Neden ben? Sıradan bir sivilim.
0: Aslında senin imajının peşindeler. Suçluya dönüşmüş örnek bir vatandaş. Herkesin seveceği bir hikaye. Eğer iyi bir vatandaş suç işleyecek olursa herkes ona hain der. Bu yüzden herkesin gözü üzerinde olacak. O suçun neden işlendiğini kimse umursamayacak.
1: Bundan ne kazançları olacak ki?
0: Öğrenmeye çalışma. Yoksa daha çabuk ölürsün.
1: Ben ölseydim o yaşayacaktı, değil mi?

şarkının etkisi var. Dediğim gibi bu yüzden sesini açtım. Çünkü insanlar duygusalken tüm savunma silahlarını indirirler. Her şeyden şüphelenmelisin. Muyeo hep böyle derdi. Sanırım pek yakın değildiniz.

0: Jenny. Bugün işe gelmeyeceğini duymuştum senin.
1: Bayan Sun Young, Kim Gon-woo'nun liseden arkadaşısınız.
2: Bu bir problem mi teşkil ediyor?
1: Duruma bağlı. Mu Yeo'yu tanır mıydınız? Patlamanın olduğu gün kimle buluştu ve o bombayla öldü. Onu tanıyan herkes teker teker ölüyor. İkiniz çok yakınsanız bu problem olabilir.
3: Bayan Sun Young, işbirliği yapacağınızı söyleyin. Ona söyleyin.
1: İşbirliği yaparsanız sizi aradığında yerini saptayabiliriz.
2: Telefonumu mu dinlemek istiyorsun?
1: Biz buna tespit diyoruz. Numarasını tespit için. Kendi güvenliğiniz için.
2: Beni arayacağını sanmıyorum. Biz o kadar yakın değildik.
4: Doğrusunu istersen hiç anlamıyorum.
5: Anlamayacak ne var? Her şey apaçık ortada. Ha? Bütün kanallarda onun yüzü var.
4: Evet. Yani Yu'yu gerçekten öldürdü mü diyorsun?
5: Ne? Bak, bunu yapacak kadar çılgın değildir.
4: Ama az önce bunu ima ettin.
5: Bu yüzden bir avukatım. Kahveden hoşlanmıyorsun.
4: Kes artık.
5: Kahveden hoşlanmadığını biliyorum. Evet. Sun Young'ın onunla evlenmemiş olması büyük bir şans. O pislik çok fazla sevecendi ve...
4: Kes artık.
5: Tanrı aşkına söyleyeceğim şeyi iyi dinle lütfen.
4: Sana dur dedim sersem.
5: Neden? Ha? Neden durayım ki? Söyler misin? Merhaba. Evliliğin ne kadar iyi olduğundan bahsediyordum.
4: Ne saçmalıyorsun? O boşandı.
5: Arada sırada boşanmanın iyi olabileceğini söylüyordum. Ayrıca boşanırken neden beni aramadın ha? Bu dostun boşanma davalarında çok iyidir, değil mi? Lanet olsun.
2: Bir sonraki boşanmamda seni arayacaktım.
4: Böyle olacağını biliyordum. Yakında yine görüşelim.

0: Üzgünüm. Gitmem gerekiyor.
1: Benim de. Beni bekle. Sonra yine bir araya gelebiliriz. Ha? Görüşürüz.

0: burada Gangwon'daki bir binanın çatısında görülüyor. Patlamadan aşağı yukarı 30 metre ötede. Kim Gon-woo olduğunu anlamak son derece kolay. Görüyorsunuz, işte orada. Evet. Patlamadan 30 metre ötede. O oldu şüphesiz. Bir binanın çatısında
1: sana
0: duruyor.
1: Sana söylemiştim. Evet. Bir görüntü daha var. Evet, bence bir görmen gerekiyor. Evet. Şartlarımı sen de biliyorsun. Onlar yerine gelmezse bu pislikle tereddüt etmeden halkın karşısına çıkarım. Gülümse.
2: Mu Yeon'un arkadaşıyım demiştin. Onun arkadaşıyım demiştin.
1: Evet, arkadaşıydım.
2: Ailen yüzünden mi? Öyle mi?
3: Bir sonraki terör saldırısını ve işbirlikçilerini araştırıyoruz.
4: Bu sansürün sebebi medyaya yönelik bir sıkı yönetim olabilir mi?
3: Emniyet birimleri soruşturmayı yürütürken medya vasıtasıyla bilgi sızmaması son derece önemli. Güvenlik hayati önemde yani.
5: Bir telefon kulübesinden görüşme yapan kişinin Kim Gon-woo olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Başka görüşmeler de yaptı mı?
3: Kimle birlikteyim? Basınla görüşeyim mi?
6: Bir açıklama yapmayacak evet, mı acaba? Neden bu kadar susuz?
3: Affedersiniz, tekrar eder misiniz?
5: Şüphelinin başka telefon görüşmeleri de var mı?
3: Aslında...
7: Parayı şimdi gönder. Örtülü ödenekten haberim var.

0: Bu soruyu ben cevaplayayım. Şüphelinin buna benzer başka görüşmelerini saptayamadık.
1: İçimizde köstebek var. Onu bulmamız lazım.
0: Umarım sorunuzun cevabı...
2: Hemen harekete geçin.
3: Efendim, şüpheliye yardım eden herhangi birileri var mı?
4: Şüpheliye yardım eden kim olursa olsun büyük ceza alacak. Bundan şüpheniz olmasın. Onu koruyan, onu gizleyen hapse girecek.

Dur biraz. Faydası yok. Buradan kaçman mümkün değil. Er ya da geç diğerleri seni yakalayacak. Bunu sakın unutma. Başaramazsam senin de işin bitecek.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım cimri.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var.

0: orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
2: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Ne yapıyorsun?
1: Acaba işler yolunda gitti mi? Beni öldürme.
0: Bitti. Buraya kadar.
1: Nasıl yani?
0: Sana bitti dedim. Artık işime yaramazsın. Yollarımız ayrılıyor.
1: Dur biraz. Kan, kan.
0: Kes bu sesini, kan. Sadece bir sıyrık.
1: Seni acil servise götüreyim. Ne yaptığını sanıyorsun?

Tanrım, çok mu saf yoksa gerçekten aptal mı?

0: daha kolay pes etmiyorsun değil mi? Arkaya geç.
1: Tamam. Beni gerçekten onlara satmayı düşünmüyordun değil mi?
0: Evet. Başından beri planım buydu işte.
1: Sahi mi?
0: O çeneni kapatır mısın? Bu tür operasyonlar 72 saat içinde yapılmalı. 30 saatimiz kaldı.
1: Şimdi ne olacak?
0: Yüzünü çalan o kişiyi bulacağız. Tabii önce seninkini gizleyelim.
2: Zannediler ve Joe Siyan'ı partinin yeni lideri olarak seçtiler. Delegelerin pek çoğu onun liderliği lehinde oy kullandı. Başkanlık seçimlerinde partinin yeni adayı o olacak. Parlamenter Joe henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Halk bu açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.
3: Aday değişikliği için sadece 2 günümüz var.
4: Özür dilerim. Bununla

0: ilgileneceğim.
1: Ama bu değişimin sorunsuz gerçekleşmesi lazım.
2: Yusa'yken çöpün tekiydi ve cesedi bile kokuyor.
3: Elimden geleni yapacağım.
2: Kes sesini!
1: Şu kurye neden hala hayatta? O işi hallettiniz sanmıştım.
2: Benzer fiziğe sahip bir ajana plastik ameliyatı yaptılar. Buna silikon diyoruz.
0: Tıpatıp benzer olması şart değil. Buna anında inanacaklardır. Kim Gon-U'nun hayatı herkesin gözü önünde. Hükümet ve medyanın birlikte yarattıkları bir illüzyon. İnsanları kandırmak kolay.
4: Ne?
5: Neden bana tezgah kurdular? Bunu anlamıyorum.
2: Sadece sana mı dersin? Herkes hedefi olabilir. Eğer buna değerse tabii. Herkes.

0: Şu sersemin yaptığına bir bak.
1: Son zamanlarda hesapları denetlenen estetik cerrahlar listesi. Muhtemelen biri seni bizzat görmüş olmalı. Yoksa bu ameliyatı yapamazdı.

0: Dur. İşte bu. Yumi onu bana kuzeni olarak tanıştırmıştı.
1: Aferin. Şimdi asıl sorun onu en kısa zamanda bulabilmek ha?
0: Boşanma avukatı mı yazıyor?
2: Aa, evet Bay Kim. Bunun için çok üzgünüm efendim.
0: Bay Kim mi?
2: Evet evet, bak dur biraz. Bak ne diyeceğim. Neden bana estetik ameliyatı soruyorsun? Sen örnek vatandaşsın, bunu yapamazsın.
0: Pekala, ben de eşine sorarım. Ha, Hiyemi ile sözleşme yaptığını ve dünya kadar para kaybettiğini biliyor mu?
2: Pekala. Ne yapacağım? İyi günler. Evet. Hukuk büromuzun bazen hatası olabiliyor. Sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. O ve ben arkadaşız. Aslında arkadaş bile değiliz.
3: Bir suçluya yataklık etmenin cezası ağırdır. Kötü bir okuldan mezun olup bu noktaya gelmiş birisiniz.
2: Evet.
3: Başından anlatmak ister misiniz?
4: Bir dostunu mu sattın?
2: Kimseyi satmadım. Ben sadece nerede buluştuğumuzu söyledim, o kadar.
4: Bak sen. Gon O'nun birini öldürdüğüne gerçekten inandın mı? San Yang, sence bu mantıklı mı?
5: Kim bilir. Gruptan ayrıldıktan sonra yollarımız asla kesişmedi. Hiçbir zaman bir araya gelmedik.
2: O zamanlar neden birlikteydik?
4: Ayrıca neden o şekilde sırıtıyorduk?
2: Lanet olsun, bir hata yaptım ama ailemi düşünmek zorundaydım. Şimdi ne yapacağız? Polis Botanik Park'ın her yerine bakacak.
5: Botanik Park mı?
2: Dinlenme endişesiyle doğrudan söylemedi ama bizimle afiş çekimi yaptığımız yerde buluşmak istiyordu. Yani bilirsin.
5: Kötü bir hafızan olmasına sevindim.
2: Orası değil mi?
4: İstediğini yapalım. Onunla buluşalım.
2: Sahi mi?
6: Uyku tutmadı mı?
4: Ya seni?
6: Biliyor musun, o ajanlar yine geldi. Ödül parasından vergi

0: alınmayacakmış. Bir ipucuna bile yarısını alabilirmişiz.
1: Öyle mi?
0: Ben sadece söyledim.
2: İnişlerde ve binişlerde lütfen dikkatli olalım. Tüm yolcularımızın dikkatini, aracımız kalkmak üzeredir.
1: Sadece gözlem amaçlı ve GPS'i var.
3: Yani özel ajanlar bunu mu kullanıyor?
1: İnternete girmek için. İşte bunu kulağının içine takacaksın.
3: Vay canına.
1: Devam et. Hey. Arkadaşına güvenebilir misin?

0: neden acele ediyorsun ki? Çocuklar?
1: Aa, doğru ya. Daha gelmediler mi? Onlara hayvanat bahçesi demiştim.
2: Ağlamaz.
1: Yoksa botanik parkı mıydı?

0: Hiç bilmiyorum. Lanet olsun.
1: Neden gelmiyor ha?
0: Neden? Nereden bileyim bunu?
1: Onun sıkı dostusun.
2: Çoğu insan pazartesileri 11-16'dan önce nadiren gülümsermiş. Yani şu anda kimse gülümsemiyor. Komik ha?
3: Ama sen erken kalktın değil mi? Uyandığında gülümsüyordun değil mi? Benimle konuşacağın şeyleri düşündün. Yanılıyor muyum?
2: O kadar belli oluyor mu?

0: Gonu. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki sen yemek filan yedin mi?
1: Yank nerede?
0: Yank nasıldır bilirsin. İşte istediğin şey. Bunu Yank gönderdi. Bir miktar da para var.
1: Teşekkür ederim. Söylesene. Kötü bir hayatın mı oldu? Muyeo benim yüzümden öldü. Juho da öyle. Sadece iyi bir hayat yaşamak istedim. Hiç kimseyi incitmeden sıradan bir hayat istedim.
0: Biliyorum. Hepimiz sana inanıyoruz. Unuttun mu? Hukuk okuma

0: istediğin zaman Yang'a sadece sen inanmıştın. Üstelik ona borç bile vermiştin. San Yang sana borçlu. Eğlendiğimde bana yardım ettin. Keyboard'u iyi çalabileceğime sadece sen inandın.
1: Aslında kimse keyboard çalmak istemiyordu.
0: Ah seni adi herif.
2: Hekim, oradan uzaklaş hemen. Bu bir tuzak, uzaklaş.

0: Yanlış anlama. Sandığın gibi değil. İzlendiğimden haberim yoktu. Önceki gün beni görmeye gelmişlerdi. Gonu, ben değildim. Dur, Gonu. Bana inanmalısın.
1: Oradan hemen uzaklaş.
0: Gonu.
1: Koş hadi. Çitlerin üzerinden atla hemen.

0: bana bak. Şimdi duygusallığın sırası değil, tamam mı? Seni neden seçtikleri belli zaten. Kolay av olduğun için. Seni kolayca kontrol edebileceklerini düşünmüşler. Doğrusunu istersen senin hakkında pek yanıldıklarını da söyleyemeyeceğim. Duygusallığı bırakmalısın.
1: Arabayı durdur. Arabayı durdur. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hey! Tek başına ne yapabilirsin ki? Söylesene, şimdi ne yapacaksın? Normal hayatına nasıl döneceğini düşünüyorsun ha? Herkese kolayca inanmamalısın. Dünya nasıl bir yer biliyor musun? Yalan dolu, hile dolu.
1: Biliyorum. Elbette biliyorum. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Yani ne? Biri incindiği zaman çekip gitmeli miyim ha? Bir dostumun çağrısını görmezden mi gelmeliyim? Sırf hayatta kalmak için kaçıp gitmeli miyim? Defolup gitmeli miyim?
0: Elbette. Kaç git, görmezden gel. En azından kimse yalan söyleyemez.
1: Yani mutlu musun? Neden bu şekilde yaşayayım? Biraz kaybetsek ne olur? İyi biri olarak yaşamak suç mu yani?

0: Kusura bakma.
1: Unut gitsin. Budalanın tekisin. Atla hadi. Hiç zaman yok.

Bütün yapabildiğiniz bu mu? Bir sivili bile yakalayamadınız sersemler. Zaman kalmadı. Pekala. Kestirmeden gidelim ve bırakalım onu adamımız bulsun. Hadi.

0: Neden gelmediğini hala anlamış değilim. Bu gerçekten bir saçmalık.
1: Ha, bırakın onları.
0: Çabuk ol, çabuk ol. Baksana, komşunun işbirlikçi olduğunu söylediler. Ama onu nereye götürdüklerini bana söylemediler. Anlamıyorum, söylemediler.
2: Sakin ol, sakinleş. Ne yapıyorsunuz? Bunu yapamazsınız.
3: Bir cinayet soruşturmasına engel oluyorsunuz.
0: Cinayet mi?
2: Ne cinayeti?
3: El yapımı bombada kullanılan parçalardan biri ne yazık ki çalınmış. Polis parçanın izini sürdü ve üzerinde Baygon'un parmak izi olan parçayı burada buldu.
0: Olamaz.
3: Eski bir dosta yardım ediyorsanız.
2: Eski bir dost değil. Biz dostuz. Şu anda bile.
4: Biz kazandık makineye karşı. Evet işte gördünüz. Bu iş bu kadar.
5: Silikon yüzdedikleri o ajanı bulmalıyız. Sonra sana bunu yapan kişiyi ve kişileri bulabiliriz.
4: İşte yine başlıyoruz. Bakalım kazanan kim olacak? İşte başladık. Bikinili kızlar havada uçuşmaya başladı. Evet, siz de görüyorsunuz. Gördünüz mü? İşte böyle. Hadi bakalım. Ne kadar muhteşem değil mi? İşe bakın, evet. Sizi tebrik ederim bayım. Bu sefer siz kazandınız. Şanslı arkadaşımız, evet. Tebrik edelim. Aferin. Evet işte bu.

0: Ha? Dur yapma. Hayır dur dedim.
1: Uzak
0: hayır,
1: dur.
0: Hayır hayır. Hayır dur.
2: Söyler misiniz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
3: Ne yapıyorum? Ben sadece onu kurtarmaya çalışıyorum. Duydun mu beni?
2: Neden bize bu konudaki düşüncelerinizi söylemiyorsunuz?
3: Ben mi? Bu sadece beni ilgilendirir.
2: Neden öncelikle düşünmeniz gereken masumları düşünmüyorsunuz ki?
3: Yeter artık.
2: Lütfen
3: kes
2: bana
3: sesini.
2: Bir cevap verin.
3: Ben ne yaptığımı biliyorum. Onunla uğraşmaktan bıktım artık. Yeter, tamam mı? Bu ne cüret ha? Oğlumla ilgili böyle
4: sizinle
3: bir şey konuşamazsın.
4: Sizinle hiç bağlantı kurdu mu?
3: Bakın. Ben onun babasıyım.
2: Ona katil demekte zorlanıyor musunuz?
3: Duydunuz mu? Ben onun babasıyım. Onu herkesten daha iyi tanıdım. Kimse onu benden daha iyi tanıyamaz. Sadece inanmıyorum,
4: sizinle
3: biliyorum
4: hiç
3: da. Bu yüzden gidin buradan. Gidin artık. Tamam mı? Gidin.
5: Efendim,
2: efendim
5: bir sorum olacak.
2: Bir soru soracaktık efendim.
5: Efendim lütfen.
6: Sizinle bir soru var mı?
5: Böyle arkasında bir komple olabilir mi efendim? Şiddet mi var? Efendim.
2: Efendim.
4: Lütfen cevap verir misin?
3: Konu. Ben iyiyim evlat. Etrafımı saran bu sersemlere rağmen onları boş versen. Ben gerçekten iyiyim. Beni merak etme oğlum. Karnını güzelce doyur. Yollarda dikkatli git ve hastalanma. Hayatta kal Gon-U. Sakın yakalanma.
5: Ha?
2: Ne?
5: Ne?
3: Sadece kaç.
5: Bu ne demek?
2: Ne demek istiyorsunuz?
7: Her anne baba çocukları için endişe ediyor.
4: Bir baba olsanız bile bunu kesinlikle
1: öyle bakıp durmayın. Yemeğinizi yiyin. Hadi bakalım.
4: Lütfen bu tür davranışlardan uzak durun.
7: Ne?
4: Buradan ailelere sesleniyorum. Çocuklarınıza böyle davranmayın lütfen.
0: Evet, dedim ya. Onu kendi ellerimle öldüreceğim.
7: Kes şunu. Aramayacağımıza ben karar veririm.
1: Yeter,
7: hadi, yapma. Çeneni kapat. Önündeki yemeği bitir. Hadi yemeğini ye dedim. Hadi.
1: Sana yemeğini bitir
0: bu
1: dedim.
0: Sefer, bu sefer elimden kaçamayacak.
7: Lütfen git.
0: Onu mutlaka
7: hadi,
0: öldüreceğim.
7: Hadi. Bırakın.

0: Gördün mü? Ben bile etkilendim. Mükemmel iş çıkartmışlar. Doğrusunu istersen ikizin gibi. Yüzüme vurma, tamam tanrım. O zamanlar şoka girmiştim.
1: Adres gerçek olabilir mi?
0: Ama düşününce o kadar da müthiş olmadığını muhtemelen anladım.
2: Eğer yem değilse.
0: Aslında
1: yem mi?
0: Çok daha iyi olabilirdi tabii.
2: Baksana.
0: Kesinlikle.
2: Bu 3 saat önce yeniden düzenlenmiş.
0: Ne? Bu olamaz.
2: Gidelim hadi. Bir yere davetliyiz.
0: Davetli mi? Ama ya ben? Lanet olsun. Durun ama bir dakika. Hey bayım. Hey bayım.
1: Bekle. Hemen mi gidiyoruz?
0: Mi? Hey bayım.
2: Bizim bu ipucunu takip etmemizi istediler. Silikonu bulacağımızı biliyorlar.
1: Yani hepsi büyük planın parçası mıydı?
2: Tabii ki. Silikonu yem olarak kullanmayı bekliyorlardı.
1: Şimdi ne olacak?
2: Belli değil mi? Yemi yutacağız.
1: Ha? Teslim olmak istiyorum. Ben Jung-Uk'un katili Kim Gon-Woo'yum. İltihan 320'de sizi bekliyorum.
3: Bundan bir şey çıkmazsa şapa otururuz.
4: Neden deneyemeyelim? Vurucu ekip bizi zaten ekti. Dosyaları bile bizimle paylaşmıyorlar.
3: Pekala.
5: Hadi,
3: hazır olun.
5: Gidelim, tamam. Geçiyorum. Hadi. Hazır mısın?
6: Hadi. Evet.

0: Herkes yerine geçsin.
1: Herkes hazır mı?
2: Yerlerinizi alın. Alfa 1 hazır.
0: Charlie 1 çatıda hazır.
1: Rapor edecek bir şey yok.
2: Beta 2 hazır. D bölgesi temiz.
0: Charlie 1 beklemede.
2: Beta 2, kameraları yerleştirdim. Sinyal yok.
3: Bir motor yaklaşıyor. Kimliği tespit edilene kadar yerinizde kalın.
4: Bu nedir? Hey şef.
5: Bunlar da kim? Yaklaştır.
4: Tamam efendim.
6: Durun, asansör çalışmıyor mu?
7: Kaskları yüzünden kimlik tespiti yapılamıyor.
3: Tetikte olun.

0: Lütfen aksini söyleyene kadar dikkatli olun. Güvenliği hedef alacaksınız. Olası bir harekette siz de harekete geçin. Ama zamanını kollayın.
1: Bu da ne?

0: Üniformalılar geldi.
1: Onları durdurun.
2: Hadi.
3: Hey, bu da ne?
2: Ne oldu?
3: Neler oluyor ha?
2: Bilmiyorum.
4: İçeride çok sayıda sivil
2: evet,
4: var.
2: Evet evet yukarıda. Siparişiniz var mı? Tamam efendim.
3: Pizza geldi.
2: Hadi.
5: Evet, evet ben istemiştim.
2: Burada.
1: 320 açığa çıkmamalı.
6: Gördüğünüz anda vurun.
4: İşte 320 numara şurada. Ne oluyor?
1: Ne oldu? Kamera güvenliği?
4: Benimleri çarptım.
0: Tamam.

Neden? Çok mu şaşırdın? Sen şaşırdıysan, ölmüş dostun neler hissetmiştir bir düşün. Senin yüzünden daha kaç can feda edilecek?

0: Planlandığı gibi yemi yuttum. Şüpheli Kim Gon-woo intihar etti.
1: Kim Gon-woo, biz polisiz. Şapıyı.
2: Hey. Ne yapıyorsunuz? Durun.
1: Ne oluyor?
2: Durun. Bu bizim ekibin görevi. Uzaklaşın.
1: Şuna bak sen. Tutuklayın.
3: Bey sakin
2: olun. Silahları indirin. Tamam, indirin tamam. Dedim.
3: Geri çekil. Tamam.
2: Silahlarınızı indirin.
1: Önce siz indirin.
2: İndirin.

0: akşam saat 8'de Seul'deki bir apartman dairesinde bir patlama oldu. Kim Gon-woo ve işbirlikçisi bombalı bir intihar eyleminde öldürüldü. Kim Gon-woo ve işbirlikçisi başlangıçta polise direnmeye kalktı.
1: Alfa Alfa, şimdi cesedi orada bırakın, tamam. Var.
0: Şüphelinin ölümüyle birlikte bu dosya kapandı. Gon-woo soruşturmasının burada tamamlandığını söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Şu anda

0: ajansın planı asla durdurulamaz. Bu senin gerçeğin. Gonu. Katil sen ol. Vazgeçecek misin?
1: Bunu yapamam.
0: O halde elini çabuk tutmalısın. Al. Çabuk ol.
1: Buna ne deniyor?
0: Hayatta kalmak. Hayatta kalabilirsen biz kazanırız. Hatta Mu'yeo bile hayatta kal ve kaç. Silikon'un yüzünü çalması gibi sen de onun yüzünü çalacaksın.

0: Kıçır terör eylemlerinin ardından apar topar Yu'nun yerine atanan başkan adayı Zhou Xiyan seçimlerin favori ismi oldu.
1: Bu arada suikastçı Kim'in liseden bir arkadaşı işin içinde olduğunu itiraf etti ve savcılık ofisine sevk edildi. Şu anda basın mensupları savcılık binasının önünde ve ondan bir yorum almaya çalışıyorlar.
2: Bir açıklama yapacak mısınız acaba? Lütfen. Sizden bir açıklama bekliyoruz.
3: Efendim, lütfen.
2: Lütfen efendim.
4: Çok üzgünüm.
5: Kim Gon-woo'nun yapmamı söylediği şeyi yaptım. Her zaman ünlü olmak isterdi. Her zaman çok çılgınca şeyler söyleyip dururdu.
4: Çok saldırgandı. Toplumumuzdan yana pek çok şikayet vardı.
5: Çılgınca olduğunu biliyorum. Ama o benim ailemi tehdit etti.
3: Lütfen biraz açık konuşun.
2: Lütfen efendim. Efendim.
6: Bir dakika, bırakın. Bırakın.
2: Gerçeği duy bakalım.
6: Dostum. Lütfen. Dostum.

0: Bu yalan. Her şey uydurma.
1: Hayır hayır, bu yalan.
2: Hayır hayır.
3: Nasıl yani?
4: Bir açıklama yapmalı.
1: Ne demek o?
0: Golu yapmadı. O gerçekten masum. Yardım edin. Yardım edin.
1: Söyleyin lütfen.
0: Yardım edin. Golu bir şey yapmadı. Lütfen yardım edin. Bize yardım
2: açın,
0: edin.
2: Açın, açın, tamam mı?
0: Lütfen. Donkuya yardım et.
2: Hey, izin verin, izin verin.
0: Donkuya.
2: Dostum yardım et. Dostum burada izin
0: verin. Golu değildi.
2: Açın, bırak.
0: Tamamen masum. O bir şey yapmadı.

sabah hepimiz sevdiklerimizi özlüyoruz. Pazartesileri insanların 11-16'dan önce gülümsemediklerini söylerler. Şu anda bizim hissettiğimiz de bu. Trafik her zamanki gibi çok yoğun. Seul'ün merkezinde yoğun trafik göze çarpıyor. Merkeze gidecek sürücülerin trafik yoğunluğunu...

0: Üniversite 3 dakika programı. Yapacağım şey için sizden özür dilemek istiyorum. Acil bir haber aldık ve şimdi haber kaynağına bağlanıyoruz. Alo.
1: İyi sabahlar. Ben Kim Gon-woo'yum. Bana tezgah kurdular.
2: Bu adam hala yaşıyor mu?
1: Üstüme yıktılar.
3: Hey şoför, şunun sesini bir aç bakayım.
1: Ve benim öldürdüğümü duyurdular. Hepsi yalan. Ben hala hayattayım. Ayrıca şu anda morgda yatan ceset bir başkasına ait.
0: Sen Yang, sen deli misin? Bu Kim Gon'u ve yaşıyor. Ne?
4: Ölmüş bir adamın geri gelmesi doğal mı? Sosyal medya komplo teorileriyle çalkalanıyor.
5: Bu asla olmayacak.
4: Ne demezsin? Her şeyin tanığı ortalıkta dolaşıyor. Adam şu anda canlı delil sayılır.
3: Bu işi doğru dürüst hallet.
5: Evet. Bizzat kendim halledeceğim. Durum son derece acil. Tüm yollara kontrol noktaları koyun ve polisi de bu işe dahil edin. Tüm güvenlik kameraları onu arayacak. Hatta yol kameraları bile. Onu bulduğunuzda öldürmek için ateş edin. Onu hayatta bırakmayın. Bizim için onur meselesi.
0: Gon'u yaşıyor.
6: Ne? İyi ama Gon'un cesedini teşhis etmişlerdi.
0: Ama Gon'u yüzünü çalan bir estetik cerrahın peşindeydi.
6: Bu söylediğin şeyler çok saçma.
0: İster inan ister inanma. Hayatını riske attı ve Choi için geri döndü.
6: Choi için geri mi döndü? Siz neden benim arkadaşımsınız bilmiyorum. Teşekkür ederim. İyi ama neden orada buluşuyoruz ki? Bu çok duygusalca.
1: Sanırım o günleri özledim. Birlikte provalar yapardık. Birlikte takılırdık. İşlerin bu şekle dönüşeceğini bilsem sizi daha sık görürdüm. Hepinizi çok özledim. Buluşalım. Eğer yaşarsam.
0: Öyleyse yaşa. Ve bize geri dön.

0: donkuya. Dükkanına neden Golden Slumber adını verdiğini biliyor musun? Birlikte çalarken Beatles'tan hoşlanmadığı halde. Onu defalarca bu parçayı çalmaya zorlardık. Onun istediği tek şey herkesi bir araya getirmek.
1: Öyle de olsa bunu nasıl yapacak ki? Benim gibi koca bir adamı ağlattı işte. Bundan nefret ediyorum. Begala, medyayı topla. Bunu bana bırak, tamam mı? Medyanın önünde bir gösteri sergileyelim, tamam mı? Arkadaşım yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor.
2: Sosyal medya Kim Gon-woo'nun 3 dakikada trafik durumu programına canlı bağlanmasıyla çalkalanıyor. Polis bu bağlantının yanlışlıkla
3: Kim
2: olduğunu söylüyor.
3: Kim Gon-woo'yu iddia eden adam saat tam 4'te Sinchon Caddesi önünde olacağına dair söz verdi. Onu görmek isteyenlerin bu akşam 4'te orada hazır bulunmaları iyi olacak gibi. Gelip gelmeyeceği belli değil ama polis yine de hazır bir şekilde bekliyor.

0: Hey, durun biraz, bu protesto değil. Hepimiz iyi arkadaş olduğumuz için burada toplandık, öyle değil mi?
1: Şunu hemen götürün buradan,
0: hey,
1: hadi.
0: Bırakın beni, ne yapıyorsunuz? Hey, ben sadece arkadaşımı bekliyorum. Kopya kurban gitmiş bir arkadaşımı. Bırakın beni lütfen, ben avukatım. Ah, ah, bırak beni. Ah, ah.

0: Kim Gon-woo'yu tespit ettik.
1: Kıpırdama. Olduğun yerde kal. Kıpırdama. Orada kal.
2: Hedef yakalandı.
3: Pekala tamam artık dağılın. Burada bir şey yok hadi. Dağılın artık. Gidin buradan hadi.
4: Telefonlarınızı kontrol edin.
5: Beni dinleyin. Dinleyin. Onun söylediği her şey yalan. Bakın sakın onu dinlemeyin. Ona kulak asmayın.
3: Size söylüyorum hadi.
5: Durun. Şey bakın beni dinleyin. Buradan. Her şeyi yalan söylüyor. Durun ben avukatım. Ben bir avukatım. Gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Bekleyin. Bekleyin bakın her şeyi yalan söylüyor diyorum. Ben avukatım.
3: Zorluk çıkarmayın. Son kez söylüyorum. Derhal terk edin.
5: Sen yak. Durum çok kötü.
6: Burası berbat kokuyor. Şu fareye bakın. Bay Kim Gon-woo. Buradan çekip gidebilirdiniz değil mi?
7: Bunu çok düşündüm. Ve kaçmam için bir neden yoktu.
6: Birdenbire aslan kesiliverdin. Neden hükümet işlerine bulaştın?
7: Bu yüzden mi? Onca insanı öldürdünüz.
6: Hayır. Devletimiz için öldürdük. Ulusumuz için.
7: Sizi pislikler!
6: Gon-woo, buraya kadar. Bu adam uçmuş mu?
7: Madem her şey ulusumuz için, seve seve öleceğim. Seve seve. Ama yüzme biliyor musunuz?
6: Bu neden söz ediyor?

0: şef, bir iyilik yapmanız gerekiyor. Donguyu ve Sinchon kavşaklarını gösterir misiniz? Bu ölüm kalım meselesi. Lütfen. Kes şunu. Yeter. Tamam. Özür dileriz. Bu kurallara aykırı. Burası polisiye alan. Bunu yapmamız doğru değil. Asla doğru değil.
1: Gon'un bir tünelden çıkacağını söylemişti.

0: Hadi atla gidiyoruz.
1: Ha.
0: Kaybedecek zaman yok. Atla.
1: Ha.
0: Sen bilirsin, zorlamıyorum. Hadi bin.
1: Ha.
0: Hadi. Borcumu ödeyeceğimi söylemiştim.
1: Peki nasıl bildin?
0: Sence nasıl olabilir? Yakın bir arkadaşın söyledi. O delikten çıkacağını söyledi ve yardım istedi. Artık ödeştik.

0: Evet. Onları selamlamaya hazır mısın?
1: Ha işte geldi. Evet. Tamam. Hey, bakar mısınız? Lütfen bir şeyler söyler misiniz? Lütfen efendim. Lütfen bakar mısınız? Bu tarafa bakar mısınız? Lütfen efendim. Efendim bakar mısınız? Lütfen efendim.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: topu hediye.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Balıkesir 22, Sakarya 21, Bursa 23. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 18, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 21, Kayseri 20, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 16. Denizli 22, Aydın 24, Muğla 17, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 23, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay 25. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Bolu 19, Karabük 22, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 23, Erzincan 22, Van 17, Ardahan 16. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 23, Şanlıurfa 27, Siirt 24 ve Diyarbakır 26 derece.
2: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
1: değerinde Trinksat. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Hayatına renk katacak ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Evine şık

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan,
2: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız da 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık, nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak, beni bırak, benim de yavrularım var, yavrularımın yanına gideyim ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil, hani demiş ya bırak beni ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş, o daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz onu bırakmaya, ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktığı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yer benim çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli, zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle, ben de size alayım.

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Ona her kimin neyse söyle kumralım benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Keçme.
0: Çekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: P değil.
2: Kekte.
0: P de değil.
2: Çekme.
0: P de değil.
2: Kekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.

0: Kek ve.
1: Buyurun Umut Can.
2: Kekse. Kek fe.
1: P.
2: Kek he.
1: P'den sonra.
2: Kekse.
1: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum.
3: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir arıyoruz.
2: Hırtık.
3: Hırtık değil.
2: Hırtak.
3: Hırtak değil ama çok yakın.
2: Hırtırık.
3: Hırtırık. Hırtırık. Hırtırık sığdırdık buraya. Bu arada Umutcan Bey harika kelime üretiyorsunuz.
1: Bayılıyorum gerçekten. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklardan iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ve hemen dönüyorum, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umutcan Bey, hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
4: Merhabalar, ben Murat Kaya, 27 yaşındayım, Adanalıyım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.
1: Harika.
4: Gezmeyi severim.
1: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
4: Yani ikisinde olabildiğince amatörde oynuyorum.
1: Amatör oynuyoruz.
4: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
1: Harika.
4: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
1: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
4: Evet. Küçüklükten beri seviyorum.
1: Harikasınız. Neyi yaptınız? Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
4: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel bir yarışma geçsin. Umutcan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Afrika'dan misafir ediyoruz sizi. Bir Afrika havası aldınız geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
2: Tamamdır. İsmim Umutcan Nişan. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
1: Sapsarı bir yer.
2: Yani aynaya baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim, dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Hı hı. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
1: Harika.
2: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
1: Çok güzel.
2: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
1: Yani. Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
4: Hazırız.
1: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlayalım.
1: Peki efendim. Birinci etabı başlatıyoruz Sır Küpü'nde. Evet, Sır Küpü'ndeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım Sır Küpü'nün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etapımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
1: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
1: çok
4: istiyorum.
1: Çok güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. 1 tamam. Ve 25 arasındaki sorular.
4: O zaman 12 olsun.
1: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
4: Pis.
1: Pis çok yakın ama değil.
4: Kir.
1: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 11 diyeyim.
1: 11 numaralı soru. 2 harfli, daha kısa bir yer açalım dediniz.

0: gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ak. Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. 1-5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: İrin.
0: İrin değil.
1: İncir.
0: İnci de olabilir ama değil.
1: İyi de.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Bu sinek. Sinek.
2: İlde olabilir mi?
0: İlde. İlde değil. Sinek. Sinek. Peki. Bir harf daha, desteği daha verelim size. Sürenizi İlek. Başlatalım.
1: İlek.
0: İlekti bu sinek. Doğru bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
1: 14 numarayla devam edelim.
0: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan üç harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
1: Ara.
0: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını aldık.
1: 13 diyelim o zaman.
0: 13. Gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numaralı soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Mantık.
0: Ne olabilir?
1: Gerçek.
0: Gerçek.
1: Yok.
0: Bir harf eksiğimiz olacağı için. Bakın. Umutcan Bey, bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi, önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
1: Aklen.
0: Aklen doğru yanıttı. 1-5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 numara olsun.
0: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Er.
0: Er doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık evet. Hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Rally.
0: Rally. 1-5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
1: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
1: İle.
0: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
1: 8 numara.
0: 8 numara soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
1: Arka.
0: Arka doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
1: Kaç 24 numara?
0: 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
1: Renta.
0: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı
1: kökenli. Rekla.
0: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R sesli harf. İlk sesli harfi verin.
2: Re'ye.
0: Re'ye doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Re'ye. Re'ye buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum.

0: numaralı soruyu açalım.
1: 10 numarayı açarsak güzel olur.
0: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden, eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La, sürenizi başlattım.
1: Laçka.
0: La.
1: La.
0: La. Olmadı.
2: Lakin.
0: Neden söylediniz?
2: Ben de değil miyiz sıra?
0: Ama daha gelmedi.
2: Tı.
0: Tı. Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
1: Çok.
0: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
2: Lakin.
0: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan daha aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
2: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir? Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü.
2: Niye?
0: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
2: Diye.
0: Diye. Çok
2: kopya
0: ucu ucuna.
2: Karşı tarafa.
0: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz, süreyi başlat...
1: Diye.
0: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı diyoruz. Ve Umut Can Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information Security Management.
1: ISM.
0: ISM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
2: Bir tane dedik sanki.
0: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2 ile devam edelim.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın i̇nik. Lastiği...
1: İnik.
0: İnik. İndi. İndi. İnik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
1: 3 ile.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok mu? Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süreyi sizin için başlattık.
2: Okka.
0: Okka doğru yanıtıydı. Harika, birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya, 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey, 4 doğru yanıtımızı aldık ve 20 puanda kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz sır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya ile yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120

0: pas.
1: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım.
2: Esmer bugün toydadır. Kesimine boydadır.

0: Dinlediğiniz Esmer'in türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, pas diyebilirsiniz. Pas. Dönebilirim. Peki. Pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var, görüntülerimizi izleyelim.
2: Ne haber babacığım?
3: İyilik jilet Necla'cığım.
2: Ama baba, evcilik oynuyorduk.
3: Yeter!
0: Yuvanın Bekçileri filminde erkek başrol oyuncusu kimdir?
1: Ayhan Işık.
0: Ayhan Işık, doğru. Anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan kimse?
1: Çilingir.
0: Çilingir. Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıların bulunduğu mutfak aracı?
1: Rende.
0: Rende. Hemen bir sesli sorumuz geliyor. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Delice Bir Sevda şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Ege.
0: Peki Ege. Üflenerek çalınan ince ve yumuşak sesli bir çalgı soruyoruz size.
1: Ney?
0: Ney değil, flüt. Üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki da diyebilirsiniz.
1: Tamam. Hemingway, Hemingway sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway
1: biraz.
0: Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81'i sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayabilirsiniz ama tamam. Süreniz
1: kaç? Bitti mi?
0: Bitti ya. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet, Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di. Evet, ve okumuştuk, biliyorduk değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak
0: biliyorsunuz.
1: Var.
0: Harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet, şimdi 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve aralarda süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
2: Ya kelime kelime geliyor da sinek gibi bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas deyin.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Fatiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Dur. Dur. Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.

0: Pas geçelim.
1: Peki, hemen bir video sorumuz var, izleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kimi?
2: Babamı.
3: Tabii, çok severdim. Sevilmeyecek erkek miydi Hınzır?
2: Peki nasıl razı oldun ayrılmaya?
3: Razı olmadım. Ben istedim. Çünkü sonumuz yoktu.
1: Yuvanın Bekçileri filminin kadın başrol oyuncusu kimdir?
0: Ya ismini hatırlıyorum. Belgin'di ama Doğuhan.
1: Zirvesi.
0: Doğuhan.
1: Peki geçeyim mi? Belgin dedik. En ünlü eserlerinden biri de Dönüşüm'dür.
0: Franz Kafka.
1: Harikasınız. Amik Ovası hangi bölgemizdedir?
0: Karadeniz.
1: Sıcak bir bölgemiz var.
0: Akdeniz.
1: Sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle altı telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar. Harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Her mahallede vardır.
1: Sinekli manav.
0: Diğeri,
1: bakkal.
0: Diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru. Harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz. Hemen gidiyorum ve sorularınıza bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu? Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi?
1: Doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı.
1: Düz Doruk.
0: Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı. Kaçar puana geldik. Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet,
0: hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur, peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 29'la başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Eski. Iska.
0: Iska doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının çok yakın ama anımsa değil, dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba, bu ne olabilir? Anı hafızada yer etmesi, sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Can Bey.
1: Anılır.
0: Anılır değil. Burada. Anı.
1: Anınır.
0: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.
2: Ben.
0: Sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
2: Anılma.
0: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemiz için. M harfi vardı oradan.
1: Yo, şarkıyla ne yapılır? Anınır.
0: Oradan anınır diye olur olur bağladınız.
1: Dedim. Böyle zorladım sonra.
0: Olmadı. Olmadı. Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan üçüncü harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim bakalım. 25'te ne soruyoruz size? Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Aksak.
0: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
1: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
1: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz. Süre başladı. Buyurun.
2: Kekme.
0: Kekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: Te değil.
2: Kekpe.
0: P de değil.
2: Kekme.
0: P de değil.
2: Kekçe.
0: Şey demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Kek B.
0: B değil.
1: Kek C.
0: C değil.
1: Kek F.
0: Değil.
1: Kek H.
0: Değil.
1: Kek Y.
0: Değil. Harikasınız.
1: Az kaldı.
0: Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umut Can Bey.
1: Tamam. Kekte.
0: T değil.
1: Kekpe.
0: P değil.
1: Kek Z.
0: Z değil.
1: Kek. Kek.
0: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonları kim basacak? Buyurun.
2: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kekle, kekne, kekme. Birazdan not edeceğim şuraya.
0: Kele, me, ne. Bakın, kele, me, ne, o, ö, p. Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umut Can Bey.
1: Kekse, kekfe.
0: P.
1: Kek, p. Kek, he.
0: P'den sonra?
1: Kek... Kekse
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve hazırsa süreyi başlattım.
2: Kekre.
0: Kekre. Evet. Kekre olacaktı. P'den sonra gelen harfimizde R'ydi. Kekre olacaktı buranın yanıtı. Harikasınız. Çok iyi. Tam ve bildiğiniz yerden gelmiş kelime.
2: Aynen.
0: 10 numara bir cevap oldu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 32A.
0: 32A gidiyoruz 32A'ya.

0: İki boş olan küçük oyuk ya da açıklık. Süreniz başladı. Kim basacak? Kim bulun? Buyurun Umutcan Bey.
1: Batak.
0: Batak değil. Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
1: Delik.
0: Delik. Doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
2: Bence olmadı, çok ipucu oldu.
1: Yok.
0: Çok mu oldu?
2: Şaka yapıyorum. Estağfurullah.
0: Peki. Umutcan Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 ile devam edelim.
0: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler. Süre başladı. Hatta buyurun Umutcan Bey.
1: Ahlak.
0: Ahlak değil. Hatta annemizin daha fazla ipucu veremiyorum. Çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum ve annelerimizin anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Süreyi başlattım. Kim bu kullanacak?
1: Buyurun. Anane. Anane.
0: Anane. Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
2: Ben de anane diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
0: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden doğru gelme.
2: Yok, hiç bilmediğimiz soruydu o yüzden.
0: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledi bana ne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
2: Moralmen düştüm biraz.
0: Düştünüz mü?
2: Evet.
0: Nereye düştünüz? 175'e 120. Gayet iyi yerde olmanız lazım.
2: Arayı fazla tutmak lazım. Yaklaştıkça benim moralim düşüyor.
0: Stres
2: yenebilir diye korkuyorum biraz.
0: Aman ya, hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey. Siz
1: 23.
0: 23. Daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı. Buyurun.
1: As.
0: As. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
1: 38.
0: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika. Dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerine kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan bahsedeceğiz. Bu takı değil, pardon, bir takı derken hani takılandan bahsedeceğiz. Ve boyun kısmına takılan demiri soruyoruz. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz. Sürenizi başlatacağım. Önce butonu açtım. Buyurun.
2: Irtık.
0: Irtık değil.
2: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
2: Irtırık.
0: Irtırık. Irtırık. Ittırık. Ittırık sığdırdık buraya. Çok sevimli.
2: 52'ye taşıralım.
0: Çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ittırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ittırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlat. Tek önce butonlarımızı aç. Buyurun.
2: Iltık.
0: Iltık.
2: Iltık.
0: Taktık o ıltağı. Iltak. Iltık değil.
2: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
2: Iltar. Iltar. Iltar.
0: Tar.
2: Doğru.
0: Iltar dediniz.
2: Iltar.
0: Tamam, doğru. O zaman

0: sıkıntı yok. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
1: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap
0: diğer kelimelerde ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
1: Şeyi ittık. İlk defa duydum. Kekre.
0: Biz de çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ıttıkları.
1: Takısı. Takı olarak.
0: Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama
1: çok doğru
0: takı
1: buldum.
0: Değil de takısına gitti. Esas hani bu da takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 44 ile devam edelim.
0: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ebelik.
0: Ebelik. Ebelik değil.
2: Evelik.
0: Evelik de değil.
2: Edelik.
0: Edelik değil.
2: Ecelik.
0: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesini istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelik.
0: Eşelik değil.
2: Eşelak.
0: Eşelak da değil.
2: Eşelık.
0: Lık değil.
2: Eşelik.
0: Lik değil. Demiştiniz, değil demiştim. İ değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu açtım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelak.
0: Lak değil.
2: Eşelek.
0: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelekti buranın yanıtı. Eşelekten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 34.
0: 34. Bakalım 34'te neyi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Likra.
0: Likra değil.
2: Likia.
0: Likia değil.
2: Lakia.
0: Lakia değil.
2: Lakay.
0: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli, bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir bu bitki? Sürenizi başlattım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Leken.
0: Leken değil.
2: Laken.
0: Laken değil.
2: Liken.
0: Liken. Liken doğru yanıt. Artık ben de
2: her şeyi atıyorum.
0: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
2: 42 açalım.
0: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz. Hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu. Bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
1: Vaka.
0: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı deniyor. Böyle.
1: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı? Ne yaptı?
0: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
1: Vuku da yanlış zaten.
0: Vuku yanlış ama süreyi de lütfen dikkatli evet, kullanın.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
1: Tabii.
0: Bulduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat sağlıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
1: Nüks.
0: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki soru sonra finale gideceğim. Ve 58'i öneriyorum. 57'yi öneriyorum. 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 58 olsun o zaman.
0: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
1: Turne.
0: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçımız. İl il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de ne harfini bulduk.
1: 57 olsun o zaman.
0: 57 nolu sorumuz geliyor. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen açtık.
2: Dekan.
0: Dekan doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
1: Soruyu duyup vermeme şansın da var değil mi?
0: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin edeceksiniz.
1: Bir hakkım var değil mi?
0: Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden. Ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
1: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
0: Peki o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
2: Yok, ben de orasıya girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
0: Bulunmayacaksınız. Peki o zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şifre harf bulacağız. 1 veya 2 harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey, sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir. 16 olabilir, 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43 olsun.
0: 43 olsun. Peki, 43 numaralı sorunuz geliyor, okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat, süreniz başladı. Buyurun.
1: Mini.
0: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim, 61'i alabilirim.
1: 20.
0: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikropları arındırılmış durumda olan bir terim tıpta. Peki. Bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
1: Yani çok saçma olacak ama asbest.
0: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğine bulunalım. Umutcan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek. Ne olabilir? As, süreyi başlattık. Buyurun.
2: Asbest.
0: Asbest değil.
2: Aseptist.
0: Aseptist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. az kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için. P harfi geldi. İki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umut Can Bey.

0: Hepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
1: 61 olsun.
0: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan Bey.
2: Ve de.
0: Ve de değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Ha ki süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Keti, katı, keki.
0: İçinde alfabemizin son harfleri de var. Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi. Sürenizi başlatmadan önce bir harf desteği bizden süreyi başlattık. Bakalım buyurun.
2: Keza.
0: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. Üç sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. Ankil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum yine tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225 puanla devam ediyorsunuz. 180 puanla da Uğurcan Bey devam ediyor. Bu bölümde de sorularınızdan bir fazla bilseydiniz belki arayı kapatacaktınız. Tahmin sırası sizde. Tahmin edecekseniz tahmin sıranızı kullanmak istiyor musunuz?
3: Kullanmak istiyorum.
0: Peki. Bakın burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek harf. Önemli. Harfi değiştiremezsiniz.
3: Yani alacağım bu riski.
0: Peki.
3: Ankilos.
0: Ankilos.
3: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankiles. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
0: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta, değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve ankilos dediniz. Peki ankilos böyle bir kelime
3: veya hastalık diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankilos bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankilos
0: dediniz.
3: Diyeyim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yok.
0: Bakışıma aldanmayın.
3: Ama doğru herhalde.
0: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk. Evet efendim sır küpünün üçüncü etabını da tamamladık ve ankilozdu bu bölümde bir tıp terimiydi. Sakladığımız şifre kelimemizdi. Murat Kaya çok güzel bir yarışma çıkarttı. Sevgili Umutcan İşener'e çok teşekkür ediyoruz. O da harika bir mücadele çıkarttı. Kısaca bir değerlendirme alalım. Umutcan Bey sizden başlayalım. Nasıl geçti yarışma?
2: Yorucuydu. Sürekli kelime üretmeye çalıştım. Olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
0: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey sizin düşünceleriniz?
3: Valla yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim, yeri geldi. güzel bir yarışma ortaya çıktı.
0: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz.
0: Şöyle birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
2: bankacılık. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma bir
4: garanti BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya nasıl bir giriş yapıldı ya? Nasıl bir dizi?
1: Çok güzel gidiyor maşallah. Çok iyi girdik. Benim açımdan tabii yani bir kere rol farklı bir rol oldu. O çok hoş oldu. En son Adile de dedemi oynamıştım. Evet. Yine burada konuşmuştuk. Şimdi tam tersi böyle psikopat bir adamı oynuyorum. Oyuncu için tabii çok keyifli. Çok güzel oluyor böyle farklı roller.
0: Çok iyi üçlüsünüz siz orada. Yani size de özel sahneler bilerek yazılıyor. Seyirci almış demek ki onu.

0: Teşekkür ederim.
1: O üçlü
0: ederim,
1: muhabbet güzel. Evet. Ben diziyi çok seviyorum zaten.
0: Teşekkür ederiz. Ekip tabii.
1: Ekip çok iyi.
0: Yani çok iyi. Benim için de büyük şans. Kenan abi olsun, Diren abi olsun, Sinan abi olsun, Tarık abi olsun, Pabukçuoğlu. Yani hepsinden bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Çok keyifli, çok güzel bir ekip olduk. Afra var, diğer arkadaşlarımız var. Çünkü çok keyifli, çok güzel gidiyor. Ben de içinde olmaktan çok keyif duyduğum bir iş. Yani bütün arka planından oyuncu arkadaşlara kadar çok da keyifli çalışıyoruz. Hani
1: lafı onu soracaktım. Evet, genelde öyle deniyor ama iyi yani.
0: Yok, ben genelde ama keyifli, yani işin insan kıymetini bilmeli biraz derler ya. Hmm. Bir de biz oyuncular otururuz hani işin kıymetini bilmediğimiz zamanlarda. Ben işin kıymetini bilenlerdenim. Orada daha up oluyorum, daha keyifli oluyorum. Daha eğlenceli. Hatta gereğinden fazla konuşabiliyorum sette de. Hani karavanda falan bazı arkadaşlar sıkılıyor olabilirler. Çok güzel de bir ortam var rejisinden teknik ekibine. Çok güzel gidiyor.
1: Bir araya gelebiliyor musunuz hepiniz?
0: Yok.
1: Değil mi? Sen hep genelde Diren'le ve
0: Diren partnerinle. Abi bizim evet bizim çocuklarla beraberiz. Kenan abi dövecekken geliyor.
1: Doğru.
0: Kenan abi temiz son bölümde de bir temiz dövecekken geliyor, dövüyor, gidiyor. İşte Afra'yla zaman zaman.
1: Doğru. Diren şey, Diren'den dolayı.
0: Evet, onunla sahnelerimiz oluyor. İşte ablası Mahinur'u oynayan arkadaşımız oluyor. Oluyor. Ama genelde yalı tarafı daha kalabalık tabii. Daha onlar 10-15 kişi.
1: Siz daha yalıya
0: girmediniz. Biz genelde 4 kişiyiz. Yok. Biz yalıya almazlar herhalde. Tabii,
2: çatışmada varsınız. Nasıl evet. Geçiyor kendimizden oluyla o sahneler?
0: Çok keyifli. Bir kere ben hani çok şey de öğreniyorum. Başta onun laf olsun diye söylüyorum. Diren abi de öyle. Diren abiyle çok sık sahnelerimiz var. Ne yaptıklarına, nasıl çalıştıklarına, insan iletişimlerine kadar ben de eskiden beri alışkanlıktır. Meslek büyüklerime çok dikkat ederim. Ne yapıyorlar? Nasıl hazırlanıyorlar? Mesela Kenan abinin dövüş sahnelerinde muazzam yardım oluyor. Çok tecrübeli o konuda. Evet. Ben de daha acemiyim o konuda. Onun gibi zaten tecrübeli olmak için daha 40 fırın ekmek yemek lazım ama çok yardımcı oluyor. Yeni şeyler öğreniyorum. Çok keyifli geçiyor. Yani güzel geçiyor.
1: İlgi nasıl oyuna? Yani daha çok kadın seyirciniz mi var, erkekler mi?
3: Fark etmiyor, fark etmiyor ya. Evet ya, o güzel bir şey. Böyle birine hitap etmek
1: tabii.
3: diye bir şey yok bizim
1: merak
3: oyunda.
1: Ettim böyle bir içim hikayesinde bize anlattık ya konusunu. Aman hanım sen arkadaşını al git falan muhabbeti olur mu yoksa?
3: Şöyle, annelerin daha çok dikkatini çekiyor. Bir anne başlığı adı altında olduğu için annelerin daha çok dikkatini çekiyor. Ama erkekler de anne kontenjanında hadi hadi kocacığım gidelim de. Ama çok etkilenenler oluyor gerçekten. Komedi unsuru da barındırıyor oyun. O da tatlı geliyor insanlara. Bir izleyen ikinci, üçüncüyü de izliyor. Bakalım yani, inşallah uzun ömürlü.
1: İnşallah.
2: Evet.
1: İnşallah.
2: Yorumlar çok güzel zaten. Herkes diyor ki yani ben birçok yorum okudum birçok farklı siteden. Birçok duyguda birleştik diyorlar.
3: Evet. Evet. Yani o bizim de şansımız. Biz hem seyirciyi tek duyguda boğmuyoruz. Böyle dalgalanan bir deniz gibi. Hem oynamak çok güzel. Ben oyun 90 dakika sürüyor. 90-100 dakika sürüyor. Ben oyunun 90 dakikasında sahnedeyim. Ve çok yorucu bir
2: evet,
3: süreçti benim için. Hem provası 5 aylık bir süreçti. Çok yorucu ama çok keyifliydi. İlk defa oynamadığım bir karakter oynadım ve bunu istedim. Bilerek kaşındım yani. Yani umarım güzel yorumlar devam eder.
1: Oyun ikinci kez mi oynanıyor? 98'de mi ilk gelmiş? Öyle bir şey mi?
2: 1998'de
3: okuma ilk tiyatrosu yapıldı.
0: Evet. Okuma uyarlamanın mı yine?
3: Uyarlamanın. Evet. Demet Evgar yapmıştı. Yine benim oynadığım karakteri. Okuma tiyatrosu yapmıştı. Tuğrul Tülekler falan. Aynen. Şimdi biz direkt o şeyi 10 kişilik oyunu çıkaracağız deyip. Böyle başladık.
2: Bakalım. Bunca yıl devam ediyor olmasının sebebi, 1998'den bahsediyoruz ilk. Nedeni ne acaba? Hala aynı duygularda mı birleşiyoruz?
3: Değişmeyen bir süreç ya annelik. Yani hiç değişmeyecek. Her nesilde annelik denen duygu, her nesilde annelik travması, anneden kalan bir travma, aileden kalan bir travma olduğu için yani bu duygu hiçbir zaman değişmeyecek. Yani ekonomi gibi, barınma gibi, yemek gibi bir şey bizim hayat damarlarımızdan bir şey olduğu için ve her kadında anne olan olmayan, herkesin de bir annelik duygusu olduğu için bunun bitmesi çok zor. Yani o yüzden de ilgi görüyor bu kadar.
4: Aynen. Oyunumuzun adı Ruh Salatası.
1: Ruh Salatası.
4: Ruh Salatası. Ruh Salatası diye.
1: Ben hatta ilk sorulara baktığımda tahsil var zannettim de.

0: sonra gerçekten çok güzel. Atlas, Atlas'ta oyun oynanmayalı ne kadar oldu ya, ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Premierler yapılıyor galiba değil mi?
2: Küçük sahne kapandı. Artık orası müze. Evet. Benim de profesyonel olduğum bir sahne orası. Şanslıyım.
0: Sinemanın olduğu, perdenin olduğu yer mi?
2: Evet. Artık evet. Orada aynı zamanda etkinlikler de yapılıyor.
3: Harika.
2: Evet.
3: Aynen.
2: Özel
3: harika.
2: Galalar. Özel bir
0: niye
2: salonda.
0: Sadece gala oyunu açılmıyor?
2: Oyun açılıyor. Biz devamlı oynayacağız artık.
0: Ha, oynayacaksın. Sadece galayı orada yapıyorsun zannettim. Harika. Yok, yok, harika. Mayıs'ta
2: özel bir sahnede başlayıp da
0: bak. İstiklale aynen. Gelmek için bir neden işte. Harika.
1: Çok özlediyseniz.
0: Evet.
1: Eski günlere.
3: Bir de
1: bekliyoruz.
3: Atlas tarihi yani. Atlas.
0: Balkonlarda balkonlar muhteşem ya.
3: Çok keyifli yani.
0: Çok çok çok. Eğlendiniz mi provada?
1: Eğlendik ya.
3: Eğleniyoruz.
0: Gülecek miyiz?
1: Yani.
3: Siz gülersiniz ama inşallah biz gülmeyiz. Zeynep'le ben çok zorlandığımız birkaç yer var. En büyük duam gülmemek adına yani. Sahnede gülersem çok üzülürüm çünkü. Şimdi böyle onu atmaya çalışıyoruz biz de Zeyno'yla. Bir yer var ki beni benden alıyor. o yer ki. Hani.
0: Düşündükçe gülüyorum.
3: Aman biz. Tanrım ya, korkunç diyalog.
1: Ya Basur'la alakalı bir yer olduğu için komik.
3: Herkes gülerken sizler de gülersiniz.
1: Hepimizin derdi.
0: Konu?
1: Basur.
0: Çok ya, oyunu baştan sona kadar.
3: Öyleymiş değil mi?
1: Katletmeyelim oyunu şimdi.
3: Bak İrfan abi bizi vurur şu an.
0: Biraz...
1: Spoiler vermeden biraz. Ya iki tane çiftimiz bir dağ evinde denk geliyorlar. Aynı evi kiralamışlar. Özel bir şirketten, yabancı özel bir şirketten, ismini geçirmeyelim şimdi. Ondan sonra orada denk gelince tipler de biraz birbirine zıt.
3: Zıt tipler.
1: Yani bir taraf böyle daha pavyoncu, bir taraf daha R2'ci. Hmm. Öyle olunca çatışması çok değişik oluyor. Oradan bir komiklik çıkıyor bir kere. Devamında da yine...
3: Sonra bir de bir karışıklık oluyor.
1: İki level'ı daha var bunun.
3: Evet.
1: Üst üste.
3: Sürprizli.
1: Sonu çok güzel.
3: Güzel güzel. Vallahi güzel oyun.
4: Oyunun adı nasıl çıktı demiştiniz? Hikaye bulundu.
3: İrfan
1: oyunun
3: ilk yok, adı.
1: Oyunun ilk adı. Ha söyle.
3: Söyle. Çık içimden çık. Ve biz bu ismi hiç sevmedik.
1: Peki bir şey söyleyeceğim.
3: Bu arada annesi karar verdi. Hayır esas bir daha.
1: Annesi yok abi, o kadar değil.
0: Hayır abi. Belirleyici anne... oldu.
3: Annesi arandı. Provadayız. Hoparlörü alındı. Anne dedi sana bir şey soracağım. Sana oyunu atmıştım ya. Bu arada hepimizin okudu. Annesine oyun atması çok komik bence. Yani biz niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Yalnız değilmişim. O da annesi sana atmıştım ya dedi zaten. Oyunu nasıl buldun dedi. Oyun yorumlandı. Oyun beğenilmiş. Adıyla ilgili ne düşünüyorsun dedi. Çok kötü dedi annesi direkt. Ve biz böyle tamam abi oyunun adı değişiyor dedik. Hayatımın kadar manipüle olan birini görmedim. Bu kadar hızlı manipüle olamaz bir insan evladı. O onu diyor, o sırada biri başka bir şey söylüyor. Evet evet yok doğru söylüyor falan diyor. Anında değişiyor. Korkunç bir profil bu yönden. Şey mi? Çok zor bir hayatta bu kadar hızlı manipüle olamazsın. Bir cümleye manipüle
0: peki,
3: olamazsın.
0: Peki sen her şeyi annene soruyor musun?
1: Yani anneme okuttum bu teksti. Dedim nasıl buldun? Yani çok güldüm dedi yani. Çok bunu oyna. Ondan sonra bir iki gün sonra işte ilk önce kızlardan çıktı aslında.
2: Evet abi soru o değil.
3: Hayır kızlardan da şöyle.
1: Başından
3: hayır, bizden de şöyle çıktı. Benim eşim ve Zeynep'in erkek arkadaşı. Onlar da ya takım demişler, arkadaşı. Bu nasıl isim? Biraz seksist gibi bir yere geldik oğlum ve haklılar.
1: Biz de hiç öyle düşünmedik.
0: Hiç düşünmedik.
3: Hiç aklımıza gelmedi.
2: Ekibin evet, erkekleri gerçekten. Gram düşünmedi öyle bir şey.
3: Ama bizim eşler düşündü öyle bir şey. Biz de bunu o provada...
0: sıkıntı var.
3: Kocacığım. Ersin.
1: Ya biz dedik ki bunun için müşteri kaybetmeyelim şimdi. İşinden evet. İnsanlar kaçmasın.
3: Aynen.
1: Bunu dedik bir soralım eşe dostlar.
0: Dururken kaçmazlardır şey olurdu. Polemik dışarıda ha. Sosyal medyada falan dönünce sıkıntı olabilir. De reklam
4: evet,
0: da olur.
4: Yani. Ama Ruh Salatası çok daha iyi olmuş.
0: Bence Ruh Salatası çok güzel olmuş. Çünkü enteresan çok farklı oldu. Bir şey. Bir şey yapamıyorsun yani ruhun salatası falan yani ruh salatası andırıyor falan. İlginç. Bir komedi için bence cuk oturmuş.
1: Evet.
0: Evet lütfen alalım.
3: Aşkım sen öyle gel.
0: Gel aynen.
1: Gel.
3: Ya yabancı değilsin gel.
0: Evet.
3: Aşkım kameralara da yabancı değilsin. Ne yaptın? Aynen yanındasın.
4: Aynen. Zaten tam şimdi ondan
0: hoş
4: bahsediyoruz.
0: Hoş geldiniz.
3: Evet. Hoş geldiniz.
1: Gel.
3: Yuşa bak. Geç.
1: Gel otur gel.
3: Geçler. Otur aşkım.
4: Geç.
1: Gel böyle gel.
3: Çok
0: evet.
3: Tatlı. Otur otur.
0: Ve Marco.
3: Otur.
0: Marco gel.
1: Marco Paşa burada ya.
0: ay gözleri harika.
4: Annesi basketbolcu olmasını istiyormuş.
3: İstiyorum.
0: Hedefimiz var mı? Büyüse de koşsa biraz öğretsem diyorsunuz değil mi?
5: ele yavaş yavaş gelmeye başladığı için tabii ilk 2.3 kilo doğunca
3: evet,
5: biraz tabii de büyümesini bekleyeceğiz. Bakın tabii kendisinin istemesi.
1: Ama şu an 4.5 kilo mu?
3: Şu an 4.5 kilo.
2: Başladı.
3: Yes.
1: Benle tanışınca hemen iki kat olmayı tercih etti. Bir ayda.
4: Uyuyor şu an.
1: Evet.
3: Bu keyfi çok evet, yerinde. Aynen. O göğüste yaşasın.
0: Yani o kadar huzurlu uyuyor ki
3: evet,
0: maşallah.
3: Evet, tipe bak.
5: Ben de zaten dün, bir bugün iki. Değil mi?
3: Evet.
5: Kullanmaya başlayalım. Hep.
3: Şimdi bundan yedek de aldık.
4: Çok da rahat belli.
3: Evet.
5: Çok rahat ama ben biraz sıkıştırıyormuş gibi hissettim.
3: Hayır aşkım, sıkıştırmıyorsun.
1: Ama yani bestede durduğu gibi rahat durmuyor şu an Mart. Değil mi? Bestede daha rahat duruyor.
0: Bu arada maşallah hep bahtı açık olsun şey.
4: Amin.
0: İlk gülüşü dediniz, ilk televizyon programı sanırım.
3: Evet, ilk televizyon.
0: Ve ailece gösterecek çok şey var. Ailece.
1: İki aylıkken televizyona da çıktı.
0: Hani iki aylıkken çocuğu ileride yapacak bir şey kalmadı.
1: Ya, inanılmaz bir kariyeri var ya.
0: Neyse bir hedefimiz var, NBA'de oynayacak.
3: Var. Daha NBA'de var.
1: Evet.

0: Biz bizeden herkese merhaba.
1: Merhabalar efendim. Hepimizin çok sevdiği, birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için.
1: Biz de sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Ne kadar uzun oldu görüşmeyeli.
2: Evet Merveciğim, yani çok yıl oldu ama bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklar büyümüş, hayat değişmiş. Biz aynı kalmışız ama.
1: En güzeli de bu.
2: Evet.
1: Şimdi çok güzel bir oyunla geldiniz. Liste.
2: Evet. İzledin mi?
1: Ben izledim ve hayran kaldım.
2: Ay gerçekten. Yaşasın. Böyle oyunu izleyen konuşmacılarla beraber olmak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü o zaman gerçekten anlam buluyor konuşmamız.
1: 60 dakika boyunca herkes, bütün salon pür dikkat izledi.
2: Yaşasın.
1: İlk önce bu oyunu bir sizden dinleyelim izlemeyenler için.
2: Olur. Oyun Jennifer Tremblay'in, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in yazdığı bir öykü. Gerçek bir hayat hikayesi bu arada. Tamamen kendi başından geçmiş. Kanada'da, Quebec'te geçiyor. Hayatımızda atladığımız, ertelediğimiz ufacık detayların, ufacık anların nelere mal olabileceğini gösteriyor. Hepimizin dışarıdan kusursuz gibi görünen hayatların içindeki aslında karmaşayı, çürümüşlükleri gösteriyor ve o noktadan alıp üstümüzdeki yükleri, fiziksel yükleri, duygusal yükleri birleştirip bir duygusal muhasebeye, bir vicdan muhasebesine dönüştürtüp zaten müthiş bir sorgulamaya giriyor. Kadın karakterin de sorguladığı şeyler bunlar. Bir anne ama sadece bir kadın hikayesi değil bence. Salonda Merveciğim sen de vardın. Herhalde 500 kişi seyrettiyse 500'ü de ayrı bir şey anladı, çıkarttı. Hep böyle oluyor. Oyun sonrası söyleşi yapıyoruz. Londra'da premier yaptık biz. Londra'da da aynı şekilde. Oyun sonrasında herkesin öyle değişik yorumlar geliyor ki çok katmanlı bir oyun olduğunu bir kere daha anlıyoruz buradan. Gerçekten çok derinlemesine yazılmış. Zaten çok ödüllü, dünya edebiyatında çok ses getirmiş bir oyun. Bu oyunu da Türkiye'ye getirmiş olmaktan, Türk seyircisiyle buluşturmuş olmaktan çok mutluyum.
0: Beyleri
2: ben.
0: Beyleri ilgilendiren bir konu mu?
2: Kesinlikle. Yani birey olarak bence hepimizi ilgilendiriyor. Çok beylerin de üstündeki yükler, hayatta üzerimize yüklenen sorumluluklar, toplum baskısı hepsi var. Fakat normalde mutfakta geçen bir oyun. Mutfak dekorunda kadın anlatır diyor ama Merveciğim izlemiş işte. Bambaşka bir rejiyle, Ayşegül Harden yönetti oyunu. Bambaşka bir rejiyle giriyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
2: Merak ettiriyor, sorguluyor ve sürpriz bir şekilde bitiyor. Çok seviyoruz oyunu. İnşallah birçok seyirciyle buluştururuz diye düşünüyorum.
1: Bu arada kadın hikayesi dedik ama aynı zamanda erkekler de, bence evrensel bir hikaye.
2: Kesin.
1: Bu. Çünkü salondaki kişilerin yarısı erkekti bence. Ve hepimiz aynı reaksiyonlarda buluştuk.
2: Tabii.
1: Benzer şeylere güldük, benzer şeylerde iç çektik.
2: Evet.
1: Bu da
2: evet.
1: Evrensel oldu.

0: olduğunu gösteriyor.
1: Bence
0: herhalde.
1: De bir kadın hikayesi değil aslında. Bir kadının üzerinden anlatılıyor diyelim. Yani kadının adı da yok zaten. Sadece karakter, hani öbürünün adı var. Yalnız başıma oynuyorum. Evet, 60 dakika çok zor ama hem reji, hem ışık tasarımı, hem ses tasarımı, hem de projeksiyon ve gölgelerle oynadığım için kendimi yalnız hissetmiyorum. Öyle değil mi Merve? Evet, sanki çok kişi evet. var gibi sahnede. Onlarla etkileşim çok keyifli. Bir taraftan işi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü onlarla senkronize olup oynamak, onlarla paslaşmak, zamanlamayı tutturmak ekstra bir sorumluluk. Ama hepsi bir bütün olarak çok heyecanlı, harika. Çok keyifli.
2: Bir iki dakikalık kesitimiz var. İzleyelim.
1: Tabii.
2: Seyirciler de meraktan görsün.
1: Ne güzel.

0: kişilik oyun oyuncu için de zor ama bence izleyen için de zor.
1: Tabii.
0: Çünkü takip etmek, o kişide kalmak ama biz sahnede birden fazla kişi gördük o gün.
1: Evet, dediğim gibi çok karakteri canlandırıyorum zaten. Bir tane birini oynamıyorum. Bütün anlattığım karakterleri tek tek canlandırıyorum. Hı-hı. Ayrı sesleri var, ayrı duruşları var. Aynı zamanda gölge var, başka şeyler, yardımcı faktörler var. Söylemeyeceğim artık, sürpriz olsun.
2: O oyunun konusuna ve hikayelerine, detayına da girmeyelim fazla. Evet. Şimdi bence oyunun özel bazı noktaları var. Onları Merve'ye bırakacağım ama ben şeyi merak ediyorum. Esas bu kadar, bu oyun size nasıl geldi? Yani önce başlangıç noktasına gidelim. Sonra biraz Selin'le konuşup tekrar size döneceğim.
1: Oyun bana gelmedi. Ben oyunu buldum. Çünkü ben uzun süredir yurt dışında yaşıyorum ve bu dönem boyunca tabii tiyatro yapamadım orada. Başka okul kurdum. Çocuklarla drama çalışmalarım var. Orada başka bir iş kurmak zorundaydım kendime vizemin gerekliliklerinden. Ama devamlı oyun okuyordum ve çok oyun seyrediyordum tabii. Okuduğum oyunlar arasında bu oyun çok çarptı beni. Yani böyle tokat yemiş gibi kaldım. İngilizcesini okudum. Zaten çevrilmemişti Türkçe'ye. Çok heyecanlandım oyunu okuyunca. İşte Ayşegül'ü okudum hemen. Hem arkadaşım hem yönetmenim. O da Londra'da yaşıyor. O da dedi ki bu üçüncü cümlede dur, bu oyunu yapmamız lazım filan. Sonra Jennifer Tremblay'e yazdım. Ve haklarını almak için uğraştım. Önce bayağı bir zorluk çıktı filan. Neyse sonra vermeye razı oldu haklarını. Sonra Jennifer Tremblay'le arkadaş olduk. Sonra bu oyunun gerçek bir hikaye olduğunu ve yaşın başından geçtiğini anlattı. Oyunun katmanlarını anlattı. Caroline'in gerçekten Natalie olduğunu anlattı. Çalışırken Jennifer Tremblay'le beraber çalıştığımız için, yani birebir yazarıyla, bence o galiba çok ince işlememizde tabii çok destek oldu bize. Yani oyunu ben 3 yıldır filan açıkçası peşindeydim. Buldum, çalıştım kafamda. Harika. Yönetmen arkadaşımla beraber Ayşegül'le canlandırdık hep. Ondan sonra geldi sahneye.
2: Ne güzel, süper. Hı-hı. Ne kadar, kaç yıllık bir oyun bu?
1: 2014 yılında yazılmış. Çok yeni olmuş.
2: 12
1: üstünde.
2: Yıllık bir oyun.
1: Evet, evet.
2: Şu anda sadece Kanada'da mı ve Türkiye'de mi, yoksa İngiltere'de, her yerde, dünyanın her yerinde?
1: Fringe Festivali'nde oynamış. Üçlemesi de var. Dünyada başka, Amerika'da oynamış, Kanada'da oynamış. Edinburgh'da, Londra'da daha önce oynamış.
2: Of, ben

0: Evet, bence
1: Çok.
0: bir oyuncu için hani benim 7 senelik 8 senelik bir yolculuk tabii ki ama hani sizin gibi yıllarını vermiş bir oyuncunun hala üretken oluyor olması, hala bir şeyleri kurcalaması, araştırması açıkçası bendeki heyecanı da tetikledi şu
1: Ne
0: anda.
1: kadar tatlısın.
0: Adınıza çok mutluyum. İnşallah oyunu da izleme fırsatı bulurum. Çok
1: Mutlaka
0: istedim şu
1: beklerim.
0: Anda.
1: Mutlaka beklerim.
0: Atmosferi gayet güzel bir oyun. Yani umarım empatisi çok olur. Empati kuran izleyicisi çok olur ve sizi de memnun eder.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böyle bir geçiş yapmak istedim çünkü
2: ne
0: içimde
2: güzel,
0: kaldı yani.
2: Hani
0: o konuştukça böyle bir şeyler söylemek istedim ama bölmek de istemedim.
2: Biraz daha böyle konuşsan ben gideceğim üçünüzü bakacağım zaten. Çok iyi gidiyorsun yani.
0: Şöyle
2: harika.
0: Bir şey var yani hani duyguların evrensel olması, duygu dilinin her yerde kadın erkek cinsiyet fark etmeksizin evrensel olması aslında bence bu işe bizi bağlayan en önemli noktalardan bir tanesi. En azından benim penceremden böyle görünüyor olay. Oyunculukla başlayan hikaye benim için de müzik yolculuğuna evrildi.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz. Hala setlerde de kalbim atıyor ama bir taraftan da tabii şarkı sözü yazarlığı vesaire derken orada da aslında bana ilk gelen sorulardan biri şu olmuştu. Neyi düşünerek yazıyorsun ve üretiyorsun? Sen bir kadınsın ve acaba kadınların dinlediği şarkıları mı yazacaksın? Biz erkek olarak dinleyebilecek miyiz diyen arkadaşlarım
1: Aa.
0: Olmuştu mesela çok tatlı tatlı. Hatta eşim bile yani bir kadının ağzından mı acaba bir erkeğe yazıyor ya da erkek dinlediğinde hani bununla empati kurabilir mi? Şarkıların da bir dili var mı? İlk bunu düşünerek aslında üretmeye başlamıştım. Sonra fark ettim ki yok. Gerçekten yok ve birçok cover şarkıyı da gözlemliyorum. Erkekler de çok güzel kadın şarkısı diyebileceğimiz şarkıları seslendiriyorlar. O yüzden yani çok güzel bir iş yapıyoruz bence. Sanatın her dalında cinsiyetsiz, evrensel, hikaye anlatımı, hikaye anlatıcısı olmak bence çok büyüleyici bir şey.
2: Senin müzik yolculuğun mu tesadüf, oyunculuğun mu tesadüf?
0: Aslında oyunculuğun tesadüf.
2: Tahmin ettim. Bu kadar müziğe bağlı, bu kadar yani oyunculuğun iyiydi. Hatta bayağı iyiydi.
3: Bu arada sesi çok güzel.
2: Evet, şimdi onu bırakıp yani
0: bırakmadım.
2: Bayağı...
0: Hemen açıklama getireyim.
2: Ama ikisi çok zor. Ben burada çok biz çok seyirci seyirci diyorum. Konuk ağırlıyoruz gerçekten. Bir, yani şöyle bırakmadın. Ona döndüğün zaman bu tarafı bırakıyor olacaksın.
0: Şöyle aslında birbirini besleyen disiplinler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisinde de yakaladığım nokta hikaye anlatıcılığıydı benim. Yani şu anda hemen çıkıp da bir yerde sahne alayım, aman da bu işin bütün gerekliliklerini çok profesyonel bir şekilde yerine getireyim diye hiç düşünmeden daldım. Okay. Oyunculuğa da böyle başlamıştım. Aslında endüstri mühendisliği mezunuyum ve okulumun son senesinde aslında sadece iyi bir tiyatro izleyicisi, dizi film izleyicisi olarak hani böyle yaşamıma devam ediyordum. Kendimce profesyonel hayatta bir kariyer inşa etmeye çalışıyordum ama bir taraftan da yaptığım şeyin yaratıcılıkla beslenmesini çok istiyordum. Yani gidip de bir şirkette, bir beyaz yakalı olarak, onlara da çok büyük bir saygım var ama benim yapabileceğim, fıtratıma uymayan bir şey olduğunu hep biliyordum. Okurken de biliyordum. Ve hani şey olur ya, okurken aslında mesleğini seçemezsin, yolda öğrenirsin gibi bir şey. Ne yapmak istediğimi ben de birazcık keşfedilme sürecinde, keşfedilme diyeceğim tırnak içinde. Çünkü hiç bilmediğim bir piyasadan birileriyle tanışıyorum ve hani o oradan bir kapı açılıyor, denemek istiyorum ve bir zamanlar Çukurova gibi, o da ATV ekranlarında
3: evet.
0: her perşembe izleyiciyle buluşan 4 yıllık bir serüvendi.
3: Hem de ne kadar böyle, güzel bir işle başlamış.
0: Evet, çok evet. güzel
3: ne
0: bir işle
3: şans.
0: Başlayınca ben de dedim ki demek ki bu iş beni çağırıyor. Bir bakalım sevecek miyim? Gerçekten çok sevdim. O işin içindeyken de şunu söylemek çok zor. Hani 22 yaşında piyasaya girmiş ve bu kadar güçlü bir işle başlamış bir kadın olarak aslında daha bu işi yapıp yapmak istemediğimden de emin değilken bu işin bana kendini sevdirmesi benim en çok büyülendiğim noktalardan biri. Yaparken sevdim çünkü ilk defa bir şeyi. Ve sonra tutkuyla bağlandım. Dedim ki başka neler yapabilirim? Çünkü üretmeyi, yaratmayı çok seviyorum. Tek bir alanda kalamayacaktım. Bunu ben de biliyordum ama uzun süre işte tek bir kulvardan gitti. Ondan sonra şimdi de müzik yolculuğu başladı.
3: Rotayı nasıl müziğe çevirdin?
0: O da şöyle oldu. Benim ailemde birçok kişi müzikle ilgileniyor. Ben de ufak ufak piyano çalıyorum. Böyle kendi eş dost ortamlarında bir şarkıyı çok çok böyle içli içli okurdum. İnsanlar derdi ki neden şarkı söylemiyorsun falan. Hep böyle gaza getirildiğimi düşünürdüm aslında. Ama müziği çok seviyorum ve bir meditasyon aracı aynı zamanda benim için. Kendimi insanlardan, çevreden, enerjilerden soyutladığım, beslendiğim, o kaynağım biraz da müzikti. Bir tarafım da oradaydı. İnsanların görmediği zamanlarda hep onunla haşır neşirdim. Ve dedim ki neden bunu da meslek haline getirmiyorum? Çünkü baktığında dünyada da bu şekilde aslında. Hani üretmek isteyen bir sürü aktris, bir sürü işte dansçı, şarkıcı, hepsi her şeyi yapabiliyor. Şarkı sözü yazmak isteyen, yeteneği olan bunu da yapıyor. Şarkısını da söylüyor, oyununu da oynuyor. Yani hem sahnede var oluyor hem

0: başka yerlerde ne bileyim heykel yapıyor, üretiyor, resim çiziyor vesaire. Ben sonra şuna karar verdim. Ben sanatçı olmaya devam etmek istiyorum. Sanatçı kalmak istiyorum. Orada derinleşmek istiyorum. Yani tek bir şey yapayım da şu, zaten şeyi de hiç sevmem. Oyuncu, işte şarkıcı. Hani bu sıfatları da çok sevmiyorum ve hiçbir şeye de ait kalmak, sıkışmak istemiyorum. O yüzden özgürce üretiyorum müzikle de şimdi.
1: Neden endüstri mühendisliği? Aile mi istedi? Bilezik olsun Türkiye'de bu klasik hikaye.
0: Ya şöyle, benim ailem aslında benden tabii çok şey istedi o süreçte. Her aile gibi hani düzgün bir mesleğin olsun. Hani elin ekmek tutsun. Sonra ne yapmak istiyorsan yap falan, ama birazcık öyle de olmadı. Ben sayısal öğrencisiydim ve okuyabileceğim şey çok sınırlıydı. Yani sınava giriyorsunuz. Puanınızın yettiği yerler belli. Üniversite öğrencisi olmak istiyorum. Üniversite okuyacağım. Oradan da eksik kalamam. O yüzden ne var? Mühendislik var, tıp var, işte eczacılık var sayısal meslekler arasında. Bunlardan biri olmalıydım. Dedim ki bari en az iş gücü gerektiren, en çok hani böyle daha sosyal taraflarda da olabileceğim bir şey olsun. Endüstri mühendisliğini
2: öyle
0: seçtim.
2: Öyle basit anlatıyorsun ki, bu anlattığın bölümlerin hepsinin de puanları çok yüksek.
0: İyi bir öğrenciydim.
2: Evet.
1: Zaten sayısaldım diyor direkt.
0: Ne güzel.
1: Harika. Ne güzel. Evet, Sevda'nın dört hali.
0: Evet.
1: Şarkın bu değil mi?
0: Evet, şarkım bu.
1: Sen mi yazdın?
0: Sözü bestesi bana ait.
1: Sözü ve bestesi.
0: Aranjesi Yıldıray Gürgen'e ait.
1: Ha, Yıldıray, süper.
0: Evet, onunla daha bir sürü projemiz olsun istiyorum. Gerçekten bana bu projeyle bu dünyaya adım atarken inanılmaz destek oldu. Bilgisini, gerçekten inancını paylaştı. Bu benim için çok kıymetli. Şarkımız 1 Nisan'da çıktı tüm müzik platformlarda, yayında. Heyecanlıyım, güzel geri dönüşler alıyorum. Açıkçası ilk defa bir şeye de beklentisiz girdim. Böyle bir şey de deneyimledim şarkı üzerinden. Sadece ürettim ve bunu gösterdim aslında. Devamı da gelsin istiyorum. Umarım gücüm yettiğince, kendime inancım oldukça, motive oldukça tabii bir taraftan da devam ettirmek
2: Sen
0: istiyorum.
2: Sen böyle inandıkça zaten devam eder.
1: Evet, şarkıyı dinleyelim bakalım olmuş mu?
0: Tamam, hadi.

0: Ağzına sağlık.
1: Harika.
2: Gerçekten. Bu sesi nasıl sakladın bunca zaman?
3: Paylaşmalıydım değil mi?
0: Hangi sevdanın dört hali?
3: Şöyle, sevdanın dört hali aslında benim birazcık böyle dönem dönem köşeye yazdığım notlardan birleştirdiğim bir şarkı. Daha öncesinde yazıyordum ama tam olarak yazıyordum da diyemem. İçimi döktüğüm bir şey. Kalemi kağıdı alırdım. Böyle bazen akış gelirdi. Yaşadığım bir şeyden, bir olaydan, bir durumdan, tanıdığım bir insandan böyle beslenip köşeye yazarım ben. İleride işime yarar. Hani malzeme. Oyunculuk için de malzemedir bu. Ben böyle bireysel olarak çalışmayı da çok seviyorum çünkü çok fazla gözlem yapan da biriyim aynı zamanda. O yazdığım cümleler bir araya geldiler ve sonra böyle bir anlam bütünlüğü çıktı ve dedim ki bunun üzerine düşünmeliyim şimdi. Aslında katman katman çıktı. Ve bunu yaparken aynı zamanda birkaç şey daha oluşmaya başlamıştı. Çünkü elimde 24 tane şarkı var şu anda benim yazdığım. Eli yüzü düzgün. Bestesizlerime kafa yordum. Hani bunların hepsini bir kere de çıkartmak istemedim. Yani ben de çünkü yolculukta ne kadarını paylaşmak isteyeceğim, ne kadarını ben söyleyeceğim. Çünkü her yazdığım şarkı, her yazdığım tarz aslında hepsi bende olmayabilir, oturmayabilir. Biraz da çünkü işin pazarlama tarafı da var ya, şimdi çıkıp da rap şarkı yazdım ben deyip öyle bir özgüvenim açıkçası yok. Hani müzik piyasasına da yeni girdiğim için her tarzdan denemek istedim aslında. O yüzden en uygun olanı sevdanın dört haliydi. Aşkla ilgili, sevda ile ilgili. Aslında üzerine herkesin yaşadığı bir tema. Herkesin bir şeyler yaşadığı bir tema. Açıkçası biraz ayrılık sonrası hallere odaklanan bir iş. Aslında sevdanın dört hali olmasının sebebi isminin aşktan bahsetmememdi bir taraftan da. Daha derin, aşk sonrası o kalan duygular, bastırılmış duygular, işte teslim olmak olamamak, çaresizlik, özlem, bir taraftan isyan gibi aslında hem koyu hem açık temalar, hem siyahını hem beyazını. O yüzden sevda olarak aslında nitelendirdim onu kendimce. Umarım herkes kendinden küçük bir şey bulur şarkıyı dinlerken. Çünkü esas amacım aslında yine kalplere dokunmak. Çünkü bir kere oyunculukla bunu yapınca, evlere girince, insanlarla o empatiyi paylaşınca bu taraftan çok üretmek istiyorsun. O yüzden ilk çıkardığım şarkının böyle bir şarkı olmasına çok dikkat ettim.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Siz nasıl buldunuz
0: yolu
2: şarkıyı?
0: Açık olsun.
1: Çok sevdim. Ne kadar güzel, yumuşacık, çok duygusal.
3: Teşekkür
1: gerçekten
3: ederim. Mırıldandığını duydum. Evet. Şurada ağlamak istiyorum aslında.
0: Onur Alp'ten önce mi yazdınız, sonra mı yazdınız şarkı?
3: Bunu soramaz. Şöyle, aslında insanlar hep şunu soruyorlar şimdi ilk akla gelen, bu şarkıyı kime yazdın? Ya ben kimseye yazmadım. Dediğim gibi bir notlarım vardı ve kendi yaşadığım şeylerden tabii ki beslendim insan olarak. Çünkü bana dokunmayan bir şeyin karşı tarafa dokunma ihtimali bence çok az.
1: Çok doğru.
3: Benim aslında eleğim orası. Ben bu şarkıyı söylerken ne hissediyorum, dinlerken ne hissediyorum? Yani hiç şeyi düşünmedim. Bu şarkıyı söylerken acaba birisi kime yazdı der mi? Ya da insanlar nasıl algılar diye düşünmedim. Ama bunun cevabını da vermiş olayım hazır soru gelmişken. Kimseye yazmadım, Onur Alp'e de yazmadım. Çünkü Onur Alp'le yeni ben kavuştum, yeni evlendim. Hani bu bir ayrılık şarkısı.
2: Bu duyguları yaşayamam şimdi.
3: Yaşayamam.
0: Çok güzel.
2: Harika. Evet, oyuna yeniden dönecek olursak. Böyle uzun bir aradan sonra bu kadar iddialı bir oyunla dönmek nasıldı?
1: Aslında çok cesurca bir karar gerçekten. Yani ara verdim evet, ama ben dediğim gibi ülke değiştirdim. Başka bir yerde yaşamaya başladım. Orada bambaşka bir iş kurdum. O iş planıyla gitmiştim zaten. Çocuklara drama, yaratıcı drama ve büyüklere. Evet. Tabii dünyanın en güzel oyunlarını seyrediyorsunuz orada West End'de. Hem Londra'da hem Londra'ya gelen oyunları. Bu arada hani oyunculuğa ara vermek, evet sahnenin üstüne çıkmadım ama o kadar çok gözlem yapıp o kadar çok şey biriktirdim ki, o kadar çok okudum. Ayrıca çocuklarla çalışırken de sürekli besleniyorsunuz. Onların enerjilerinden, onların tepkilerinden, daha önce düşünmediğim bazı şeyleri görüyorum onlarda. Hep onlar cebime doldurduğum şeyler oldu. Bir oyun yapmak, bir sahneye çıkayım, bir alkışlanayım değil. Yani tiyatro bir mesajı olması gerekir. Tiyatro güldürür.

0: Ağlatır ama en çok düşündürür, sorgulatır. Budur. Bir baş kaldırıdır tiyatro. Güldük, alkışladık. Ondan sonra da evimize gittik, yattık, uyuduk. Bir daha da düşünmedik. Bence o zaman amacına ulaşmamıştır. Bu oyunu seyreden herkes diyor ki biz yarın da düşüneceğiz bunu. Hakikaten 3 gün sonra arayıp diyorlar ki ya biz hala düşünüyoruz. Hala gerçekten bilmiyorum Merve ne hissediyorsun.
1: Evet, çünkü benzer şeyler yaşayan bir sürü insan var.
0: Sorgulatıyor. Çok evet. Güzel. Bu oyunu okuyunca hani tek başına, çift başına, üç başınayı düşünemedim bile. Ne kadar zor oldun çünkü dili de bir değişik. Edebi yazılmış bir oyun. Kafiyelerle yazılmış. Hani öyle şey yapamıyorsunuz. Oradan oraya atlayayım da doğaçlayayım da şuradan çıkayım da değil. Gerçekten ezber bozan bir tekst. Zaten tekst böyle şiir gibi yazılmış. Ezberi zor. Hiçbir şeyi atlayamazsınız. Çok zor hikayeyi anlatamazsanız hiçbir şey olmaz zaten. Kopar gider seyirci. Orada çok katılıyorum size. Bu hikaye anlatma işi çok önemli. Benim bir derdim var. Onu söylemek istiyorum. Bu oyunda bunu çok güzel söylediği için çok cesur bir karar, birkaç defa vazgeçtiğim oldu. Ama ekip arkadaşlarım döndürdü beni geriye. Oyuna çağırdılar. Tekrar hay yapacaksın sen bunu diye. Evet, çok kendimle böyle yarışmayı seven bir insanım ama bu yüksek bir çıta oldu gerçekten. Ve çok korkarak çıktım sahneye. Yani ilk bir de Londra'da premier yaptı. Evet. Cesarete bak. Ben de hemen Mia Farrow, Kate Blanchett falan çıkmış o sahnede. Bir de ben çıkıyorum.
2: Gururumuzsun gerçekten.
0: Yani cesarete bak. Fakat bu acayip bir şey işte oyunculuk. Yani o perde, o sahneyi evet. Beklerken böyle hiç bilmediğiniz bir denize atlar gibi, hiç dibini görmüyorsunuz, kapkaranlık, belki içine çekecek ve bitecek her şey. İşte bir kere atlayınca da sonra insanın çıkası gelmiyor. Tuhaf bir iş bu ama dediğim gibi kendimle mücadeleyi ve yarışmayı çok sevdiğim için kendimi zorlamayı zaten biraz da şeydi yani 10 yıldır hiçbir şey yapmıyorsun kendi oyunculuk adına. Yapacaksın bunu ya yapacaksın ya yapacaksın diye.
2: Gerçekten ilhamsın şu an. İlham perisi bugün de. Bir peri göndermesi yapmazsam olmaz.
1: Londra'daki izleyiciyle buradaki izleyici arasında bir fark oldu mu?
0: Ya o aslında şöyle yani Londra'da tabii daha bir çok iyi oyunlar var. Burada da çok çok iyi oyunlar var. Orada biraz daha alışık seyirci, değişik şeylere. Bizim bu oyun biraz farklı yönden evet. irdeliyor bütün sorunları. Seyrettiğin için evet. söylüyorum. Seyirciye de sürprizi bozmak istemiyorum. Valla çok da bir fark olmadı diyebilirim.
3: Türkçe
0: çünkü,
3: mi oynadınız?
0: Londra'da Türkçe. İlk oyunu Türkçe oynadım ama yine de üst yazı vardı, İngilizce vardı. Bundan sonra İngilizce oynadım. Tabii şimdi o ilk de ana dilim ne neyse. Orada da oyun sonrası röportajlar yaptık ve bayağı İngilizler gelmişlerdi çok zaten. Onların da yorumları aşağı yukarı buradaki yorumlarla denk oldu. Yani oyun çok güzel geçti izleyici. Herkes süper. Kendinde bir şey buldu ve herkes farklı bir şey buldu. O çok güzel, o çok mutlu etti bizi. Evrensel harika. Dili sanatın kesinlikle. İşte.
4: Peki tam bu öyle. Oyun Londra'ya ilk kez mi geliyor?
0: Hayır daha önce oynamış tabii. Tamam. Tabii. Ama Edinburgh'da oynamış, Londra'da değil. İskoçya'da.
4: İşte Londra'ya ilk kez.
0: Evet Londra'da
4: tamam,
0: ilk defa.
4: Çok önemli.
0: Evet,
4: çok kendim önemli. Şeyinde.
0: Tabii Londra premierini yaptım ben.
4: İngilizce oynamanız da ekstra daha süper.
0: Oh evet onu söylemeyin isterseniz. Kalbim artık elimden çıkacak. Her gün başka bir heyecan. Ne uyku kaldı ne yemek kaldı. Yani böyle hayatım liste oldu gerçekten.
4: Ne olsun.
1: Var mı böyle yapılacaklar liste?
0: Her zaman. Ben listelerle yaşarım. Ben biraz çok hani oyundaki kadın da böyle kontrol etmeye evet. çalıştıkça dağılıyor ya kontrol edemiyor. Ben de çok kontrolcü bir insanımdır. Çok temizlik düşkünüyümdür ve listelerim bilmiyorum ben mutlaka her şeye bir artı koyarım.
2: Başak Burcu musun?
0: Yengeç Burcu.
2: Ben de burada yengeçe Başak. Kayıyor aslında.
0: Evet.
2: Benim de eşim Başak.
0: Öyle mi? Çok Başak benziyor. Oğlum o da öyle böyle. Evet. Her şeye bir şeydir yani mutlaka güzel, listesini evet. tamamlar ama ben de hepimiz listelerle yaşamıyor muyuz? Check yani list. Akşam listeleri bitirdik mi diye düşünürken yarın sabahın listelerini bir taraftan kafamızdan geçirmiyor muyuz? Bu hepimizin omzunda yok mu bu yükler? Fiziki yükleri bırakın, duygusal yükler, sorumluluklar. O kadar güzel yazılmış bir tekst ki ne çok şey söylüyor. Yani onun için çok heyecanlıyım ben bu oyuna. Hani hakikaten çok kalbimi koydum. Çok büyük emek. Ekibim öyle. Tabii ki tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Harika bir ekibim var. Londra'da yaptık biz bunu ilk. Orada ekibin büyük bir çoğunluğu ama kadınlardan oluşuyordu da çoğunluğu. Evet. Fakat sonra erkekler de geldi. Çok kıymetli. Hem ses tasarımımız hem görsel efektlerde afiş tasarımı ve video şeyimiz Baran Günüzalp'in, Cem Tuncer. İkisi de çok kıymetli. Ayşe Sedef Aytar yaptı. Işıklarınız şahane. Gördüğünüz ki ışıklar

0: oynuyorum zaten. Öyle çok şey, benim için gerçekten hayatı çok güzel anlatan bir tekst olduğu için çok seviyorum.
1: Ne güzel.
2: Birazcık bu rolde ters köşe mi yapmak istedin? Çünkü hep biz böyle çok tatlı anne rollerinde evet. görüyorduk. Şimdi burada bir kadının çalkantılı hayatını görüyoruz. Bir çöküşü görüyoruz evet. aslında.
0: Tam ters köşe yapmak istedim. Aslında bu tekste oynamak istememdeki en büyük sebeplerden biri o. Bir tarafta Türk insanının beni televizyondan, milyonlarca insanı tanıdığı Betüş var. Çok seviyorum Betüş'ü. O benim canım. Ama Betüş tabii ki her şeyi o kadar kolay parmağını ışıkladıp hallediyor, düzeltiyor. Sevgiyle, iyilikle, kimseyi kırmadan ki çok güzel bir karakter. Bu tarafta da yine bir anne var. Ama dediğim gibi toparlamaya çalıştıkça dağılan, hata yapan, atlayan, unutan çok gerçek bir kadın var burada. Hepimizin içindeki gerçek kadın var. Yani hepimiz unutmuyor muyuz? Hepimiz atlamıyor muyuz? Hepimiz bazı yerlerde dağılmıyor muyuz yani? Çok ters köşe. Gerçekten çok hoşuma gidiyor iki karakteri de oynamak.
1: Ve şu an sizi dinlerken böyle bir bakıyorum da yani bayağı bir ilkleri aslında. Yani İngiltere'ye gidip herkes dönüyor geriye. İngiltere olması önemli değil. Yurt dışına gidip sadece işte evde oturup Türkiye'de iş geldiği zaman ya. Orada tatil gibi yapışıp dönüyor genelde insanlar. Siz orada bir hayat kurmuşsunuz. Çok başarılı. Aynı zamanda bir oyun peşindesiniz ve oyunu orada oynayıp da kalabilirdiniz. Oyunu aynı zamanda ekstra efor sarf edip Türkçesine getirip Türkiye'de de Türkçe evet. ile buluşturuyorsunuz. Evet, evet. Aynı zamanda orada kendi dilinde de oynama cesareti. Yani inanılacak gibi muhteşemsiniz.
0: İşte, evet öyle delilik hali. Muhteşem deneyelim. Böyle bir delilik hali. Bırakın siz Türkiye'ye gelip iş yapmayı. Ben Londra'da Türkiye'deki bütün işleri 10 yıl boyunca reddettim. Mecburen. Çünkü orada kurduğum okul, oradaki çalışma, yoğunluğum Türkiye'ye gelmeme hiç müsaade etmedi. Yani bayağı 2-3 yıl hiç gelemedim. Hatta yazları, kışları devamlı çalışmak zorunda kaldım. Ama dediğiniz şey, yani ben bu teksti gerçekten Türkiye'de bu oyunu oynamayı çok arzuladım. Türk insanına, bizim insanımıza bunu anlatmayı çok istediğim için bu ekstra çabayı
1: yani
0: sarf ediyorum.
1: Yani buradaki en çok benim hoşuma giden, yani burayı da bırakmadınız. Asla. Bir şekilde yani o kadar güzel ki orada aldığınız her şeyi burada da şu anda verebiliyorsunuz ve bize de evet. tattırabiliyorsunuz. Muhteşem bir şey. Peki orada memnun musunuz hayatınızdan? Şu anda her şey normal gidiyor mu?
0: Tabii yani 10 sene oldu. Onun için çok memnunum.
1: Düzen
0: çok kurulu bir
1: durumda.
0: Düzen. Oğlum üniversiteyi bitirmek üzere. Orada kurduğum okulları da Türkiye'ye getirdim. 4 evet. şube var. İnci Zirama Club burada 4 şube şu anda Süper. Açtı. Daha da açacak. Çok talep var. Çünkü bana diyorlardı ya Londra'da okul kurdun. Biz niye Türkiye'de kurmuyorsun? Biz istiyoruz buraya gel diye. Her şey zamanla oluyor tabii. Önce
1: tabii,
0: oraya
1: tabii.
0: oturtup
1: tabii.
0: sonra da buraya getirdim. Çok memnunum. Çok mutluyum orada kurduğum düzenden. Ama tabii her zaman ne olursanız olun bir göçmensiniz.
1: Tabii,
0: yani.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Hiçbir zaman değişmez. İstediğiniz kadar ancak o tamamlamak lazım o döngüyü ki ben o değilim. Belki benim oğlumun oğlu o diasporayı tamamlamış olacak ama biz henüz değil, biz tamamlamadık. Onun için tabii ki ülkeme hep bir özlem, sevgi. Hiçbir zaman kopmadım. Her şeyi her dakika takip ettim ve yaptığım orada ne kadar güzel şey varsa buraya getirdim.
1: Harikasınız. Süper.
2: Peki gidiş geliş çok yorucu oluyor mu? Bu
0: artık Beşiktaş'tan Kadıköy'e gider gibi. Bazen diyorlar ki ya nasıl ya şimdi sen dün Londra dedin bugün İstanbul'dasın. Öyle o kadar çok gidip geliyorum ki bayağı alıştım. Çok da şey değil 3,5 saat yani bilmiyorsunuz.
1: 3,5 saate bile kalmıyor.
0: Çok da şey etmeyin. Saat farkı çok yoruyor sadece. 3
1: evet.
0: saat. O bile insanı şey yapıyor ama şimdi alındı Avrupa'da
1: evet,
0: saatler.
1: 2
0: saat değindi çok şükür.
2: Bu arada seninle benim çok merak ettiğim bir şey daha var. Ne zaman geliyor ikinci filmi? Sihirli Annem'in.
3: Evet bu arada sordum ben kuliste.
2: Evet.
1: Allah'ım yarabbim siz büyümediniz bari ya.
0: Şahane bir kadro. Yeni Doğa Rutka ile Bekir Aksoy dahil oldular kadromuza. Bayağı bir okuldayız. Yani Nevra'cığım okulun müdüresi. Düşünebiliyor musunuz? Müdüre yani. Ne kadar komik ve ne kadar tatlı bir karakter çok. Oldu anlatamam. Çok canımdır
1: siz
0: zaten.
1: Siz bu filmi Hababam sınıfına dönüştürmüşsünüz gibi.
0: Valla Polat Yağcı bence bunu böyle bir seri halinde götürür kesin. Gibi geliyor. Çok güzel, hareketli, enerjik, çok macera dolu bir film oldu. Ben de daha izlemedim tabii ama çekim sırasında anladıklarım bunlar. İnşallah seyircimiz de yine sever. İlk filmi çok sevdiler, çok izlediler.
2: Rekor
0: teşekkür
2: aynen.
0: ederiz bütün seyircimize buradan.
2: İnşallah bir rekor daha gelecek.
0: Evet, inşallah.
1: Evet, senin bundan sonraki yolculuğun?
3: Sonra...
4: Diğer 24 şarkı böyle evet. 3 ayda bir çıkacak mı? Nasıl olacak ya da ne kadar sürede?
3: Aslında bunu ısrarla planlamak isteyen ekiplerle çalışıyorum tabii ki. Çünkü kimse emeğini onlar da haklı olarak hani böyle havaya atmak istemiyor. Belirsiz bir yaratıcının peşine takılmak hani çok böyle pembe gözlüklerle dünyaya bakmak artık şöyle bir dönemde. Ama bence biraz ilk şarkının gidişatına göre bu şekillenecek diye düşünüyorum. Sadece kendi şarkılarımla değil, arada söylemeyi çok sevdiğim şarkılar da var. Onları coverlamak da istiyorum. Beraber şarkı söylemek istediğim, hatta mümkünse keşke şarkımı söylese dediğim isimler var. Onlarla bir araya gelip bir takım planlamalar yapacağım sanırım. Hani düşününce bile heyecanlanıyorum ve konuşamıyorum. Acayip şeyler var kafamın içinde. Ben de hani böyle netleşmeden söylemek istemiyorum. Ama çok heyecanlanıyorum şu an müzikle alakalı. Güzel bir proje olursa öteki tarafta da bir taraftan elim ayağım. Hani olursa o tarafta da devam edeceğim tabii ki oyunculuk yapmaya, dizide, filmde ya da sahnede belki bilmiyorum. O da başka bir heyecan ve gündem. Mutlaka hayatımın bir zamanında bunu da yapmak istiyorum çünkü. Öyle yani.
4: Hareketli şarkıların var mı?
3: Var, yaz şarkısı var. Yani 3 tane özellikle böyle gözüme kestirdiğim ve yazın bunları yapacağım dediğim 3 tane şarkı var. Biraz böyle yazı bekliyorum onlar için. Aslında slow ağırlıklı bütün şarkılarım.
4: Onu soracaktım. Evet, hep böyle mi gideceksin?
3: Hep ağlatmayı düşünmüyorum. Benim de bazen şimdi repeat'te dinliyorum sürekli kendimi. Hani kendimi dinlemeyi de izlemeyi de seviyorum ben. Bilmiyorum, birçok sanatçı ben bunu.
4: Merve de seviyor, fark etme, sanatçı sevmem. Olmaya gerek yok. Bir programı 10 kere izliyor ayrıca.
3: Bence izlenmeli çünkü insan kendi hatalarını ya da hata da demeyeyim. Hani daha kendinde geliştirebileceği şeyleri de kendini izleyerek en iyi görebiliyor bence. Kendini gözlemlemek de önemli
5: ben
3: bir şey.
5: Ben de çok katılıyorum.
3: Süper, aldım icazeti, evet. Böyle devam. O yüzden böyle dinliyorum, diyorum ki ya dinledikçe içim sıkılıyor bazen. Yani çünkü ben mutluyum ya, bazen öyle bir şey de oluyor. Şimdiki duygularımla çok çatışıyor dinlediğim şeyler. Diyorum ki bunu ben mi yaptım? Hani neyle nasıl söyledim
4: hangi
3: bunu?
4: Kafayı?
3: O da bir oyunculuk ama biliyor musunuz? Çünkü klibini çekerken özellikle görsel bir şey sunmak istedim. O yüzden de klip çektim. Biraz visualize kafası oldu. Yani bir fotoğraf çekimi yapmayı düşündük. Dedik ki Sevda'nın 4 halini anlatıyoruz. 4 farklı kadını acaba hani giydirsek, duygusunu görsek kamerada, benden 4 farklı kadın çıksa. Hani bir taraftan oyunculukla da beslemek istedim aslında. Sonra oradaki kamera arkası görüntülerden böyle bir klip derledik biz. Ve şey hoşuma gitti. Kendim söylerken ve dinlerkenden daha çok empati kurabildiğim bir görüntüm oldu orada. O yüzden klip çekmeyi de çok sevdim. Eyvahlar olsun. Yani bundan sonra klip çeker miyim bilmiyorum ama hani başta çünkü arkadaşlar şey dedi, senin emin misin yani klip çekeceğim diyorsun. Yani bu bayağı sanatçı, şarkıcı refleksi yani bu. Şarkı yazdım. Hani kız hem kendisi yazıyor hem söylüyor. Konser de verirsin sen şimdi falan. Bir de öyle şeyler oldu. Yani çektik bir klip. Bakalım, hoşuma gitti benim ama klip çekmek de çok heyecan verici.
5: Bence hepsini yapabilirsen ya, kur hayallerini, git peşinden. Yine yaparsın.
3: Evet, çok evet.
5: Mi?
3: Ben şu an alıyorum
5: evet,
3: gözü.
4: Biraz
5: evet.
4: Biraz daha beklersek diyecek ki kendi programı sunup kendi kendimle röportaj yapıyorum diyecek. Ya, bir dahaki konu oraya doğru gidecek.
5: Onu da yapsın, o potansiyel.
4: Var ben de gördüm.
3: Yanılmıyorum. Şu an yeni bir pencere daha açıldı. Ben süper. Biraz pencere avcısıyım ama şimdi sohbet etmeyi de seviyorum ama herkesle de değil. Yani çok çabuk kaynaşıp sohbet edebilen bir yapım yok. Sizler muhakkak öylesiniz. O refleksleriniz daha fazla geliştiği için bu mesleği yapıyorsunuz ama hani ben daha çok böyle hani o konuda biraz şımarık buluyorum kendimi. Setlerde de çok zorlandığım bir şeydir bu. Çünkü sürekli hiç tanımadığın, genelde tanımadığın yepyeni ekiplerle, insanlarla bir araya gelip bir iş yapıyorsunuz ve duygularla yapıyorsunuz. Yani karşılıklı ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz, atışıyorsunuz. İyi anlaşmak da zorundasınız yani bir bakıma. O yüzden biraz o işin içinde kaldıkça şunu da fark ediyorum kendimde. Çok yani herkesle sohbet edebilecek bir insan değilim.
2: Ama
3: o
2: çok
3: yüzden,
2: sıcakkanlı duruyorsun.
3: Belki sizden aldığım enerji olabilir. Bu açıkçası buraya gelirken de korkuyordum yani. Çok böyle televizyon programı da yapmıyorum. Yani çıkmadım
4: bizimle
3: daha
4: birlikte
3: önce.
4: Şu anda milyonlar izliyor. Farkındasın.
3: Başıma hep yani ATV ekranlarında milyonlar geliyor şimdi. İlk işim bir zamanlar Çukurova, şimdi evet. Ampara.
4: Ne güzel.
3: Yani gerçekten sohbet etmek bence kolay bir şey değil. Herkesle gönülden sohbet etmek yani. O iş biraz
5: doğru,
3: zor.
5: Doğru. Ne kadar
4: teşekkür
5: güzel
4: ederiz.
5: Yapıyorsun. Doğru.
4: Evet, ayağınıza sağlık.
3: Teşekkür ederim.
5: Bitti böyle mi? Evet. Ay yo valla biraz
3: sonra. Hiç mi gitmiyoruz?
2: Aktı bitti.
4: Evet, çok tatlısınız ya. Tamam, beni yine her zaman bekle.

0: Biz geçerken uğrayın valla. Çok tatlısınız. Yolunuz açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İşiniz bol olsun.
1: Çok teşekkürler. Harika bir programdı. Çok teşekkürler.
0: Senin de şarkının yolu açık olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim.
3: Aa, ne güzel.
0: Bak ezberim ne güzel.
2: Dillere pelesenk olur mu?
0: Evet harika.
3: Dilerimiz var.
0: Evet size Diyanar'dan kitaplarımız var. Güzel günlerde okumanız dileri.
1: Harikasınız.
0: İnşallah seçkiniz güzel olmuştur.
1: Daha güzel olmayan kitaplardır. Aa tam benlik.
3: Evet İlker özellikle seçtim.
1: Annenle evet beyinli çocuk muhteşem.
2: Buket Uzuner okumuştum daha önce Susamur'u.
1: Aa Buket Uzuner çok
2: evet.
1: Güzeldi tabii.
0: İyi günlerde okumunuz dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim. Muhteşem kitaplar. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Gecenin harika en güzel oldu. Anı.
2: İyi ki bitmiş diyorum şu an. Hediyemiz geldi.
0: Evet değerli izleyiciler az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: bin toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hayatta en kıskandığım şey enstrüman çalan insanlar. Gıpta ederim aslında, kıskançlık değil. Bende o yok o. O kadar konservatuvar okuduk, bir türlü öğrenemedim.
0: Mecbur abi. Değil mi?
2: Ya bizde mecbur dersin? Değildi.
0: Ha değildi.
2: Değildi. Ama şimdi mecbur.
0: Evet.
2: Şimdi mecbur. Bir oyunda bir keman çalmam gerekiyordu. Kısa bir şey. Arşa yukarı çıkıp inecek. O arşa yukarı çıktı da aşağı bir türlü inemedi. Kovdular beni zaten. Tebrik ediyorum hocam.
0: Evet, hoş geldiniz tekrar.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Tarihi arkadaşlarım benim.
3: Evet ya. Şöyle mesela yine tarihten bahsediyorum.
2: Çok güzel abi. Hakikaten tarihi arkadaşlar.
3: Vallahi ya, yıllar oluyor.
2: Bizim zamanımızda ansiklopedi vardı hocam. Biraz önce... Yapay zeka yoktu diye.
0: Bir şey söyleyeceğim. O kadar şeyiz ki biraz önce şey vardı, İnci vardı Türkay. Atilla Saral'dan bahsettim.
2: Tabii tabii o yani. Çok eski o.
3: Atilla Saral.
2: Yani o da öyle. İnci bizim ablamız.
3: Evet.
2: Tabii tabii o abla.
3: Muhammed Karaca'dan bahseder gibi söylemedim. Atilla Saral'dan düşünüyordum. Aynı şey.
0: Evet ya, harikasınız valla.
3: Teşekkür ederiz. Atilla'nın şey değil mi? Böyle mi olacaktı da beraber oynamıştık.
4: Ya evet.
3: Ya. Da benim oynamadığım dizi kalmadı şu an. Hepsini oynamışsın.
2: Sen de televizyon tarihiyle eşsin yani.
4: Şimdi çok güzel bir tiyatro oyunuyla geldiniz.
3: Ya Seda evet.
4: 1915.
3: Ya biz evet. Dizi Ziya'yla da buluşturdu oyun.
4: Evet.
3: Şüeda 1915 çok yani Türkiye'nin yani en büyük kadrosuyla yani oynadık.
2: Çok ve anlamlı, çok özel bir oyun tabii. Yani.
0: Ve çok anlamlı ve özel bir günde. Oynadınız.
3: Evet, Çanakkale evet. Zaferi. Aslında şöyle bir şey var. 17 Mart'ta oynanacaktı. Sonra 18 Mart olarak
2: tam

0: yine işte denk
1: 18
0: geldi.
1: Mart benim doğum günüm. 17 Mart'ta Asil'in doğum günüydü. Aa, yani yıldırılı. Biz direkt Çanakkale Zaferi üzerine.
0: Ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı. Yani çok böyle anlamlı. Ya. Nazar boncukları tık tık tık dizildi öyle.
1: Harika. Şöyle bir de bizim için yani tabii dostların bir arada olması, beraber sahnede olmamızın dışında Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin Bakanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin fiziksel olarak ve orada hem şan, şarkı, koro hem de aynı zamanda orkestra olarak oyunun içinde olmaları bizi çok gururlandırdı. Şahane. Çok mutlu güzel. Etti. İnan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi değil mi? Evet, bir performans sergilediler. Koro da gerçekten bence uzun zamandır dinlediğim en disiplinli, en iyi korolardan biriydi.
2: Ve külliyede değil mi?
1: Evet. Külliyede oynadık.
2: Evet. Peki bundan sonrası? Olacak
1: şimdi,
2: mı?
1: Şimdi tabii şöyle biz planlı programla ilgili bir şey bilmiyoruz bundan sonrasıyla ama olur diye düşünüyoruz.
2: AKM falan.
1: Evet zaten o güne özel bir şeydi. Hı-hı. Dediğin gibi çok az şey var. Oynayabileceğimiz sahne var. Tabii 600 kişilik bir kadro biraz açık. Evet,
0: kadro çok büyük.
1: Beraber çalışıldı. İşte Utku ve İbrahim Sarıtaş onlar projeyi yazdılar. Yusuf Tekin Bakanımızla beraber. Kadro çok büyük. Oynamak istiyoruz aslında. Bütün Türkiye'yi dolaşmak istiyoruz. Peki. Ama kadroyu biraz daraltmamız gerekecek. Hatta yani
0: ya da tatili beklemek zorundayız. Çünkü öğretmenler oynuyor.
1: Evet. Hmm.
0: Dans edenler öğretmenler, oynayanlar öğretmenler, enstrümanları çalanlar öğretmenler. Yani biz arada figüranlık yapıyoruz.
1: Yok bizim için çok heyecanlıydı gerçekten. Bir de şöyle bir maceraydı. Kısa bir süreç vardı onların çalışması açısından. Ayrı ayrı çalıştık. Koro ayrı çalıştı. Orkestra ayrı çalıştı. Oyuncular, sahnedekiler, sahne üzerinde duranlar ayrı çalıştık. Ve bir anda bir araya geldik. Hepimiz için bir sürpriz oldu.
2: Bir anda bir yere geldiniz hiç provasız mı direkt oyuna girdiniz?
0: Yok, prova yapıldı tabii.
1: Ama yani toplu olarak belki 3 ya da 4 prova yapabildik toplu olarak.
3: Toplu olarak.
1: Yani akış anlamında onun da bu performans ve başarıyla geçmiş olması bizi çok gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız zaten oyunumuza geldi sağ olsunlar. Ya beni aslında çok mutlu eden ve duygulandıran kısmı ne oldu biliyor musunuz? Biz eskiden tiyatro oyunu oynarken Ziya da çok iyi bilecektir. Kent Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu birçok tiyatroda o tedrizattan geçtik. Cumhurbaşkanlarımız oyuna gelirlerdi. Yani Süleyman Demirel gelirdi, işte Kenan Evren gelirdi. Gelir Cumhurbaşkanlarımız ama kulisleri ziyarete gelirlerdi. Bu gelenek bir zaman sonra ortadan kayboldu. Oyuncular biraz yalnızlaştı bu anlamda. Kulis ziyaretleri kalmayınca da o anılar da birikmiyor. Ve Cumhurbaşkanımız sağ olsun geldi. Oyun sonrası kulise geldi. Tek tek öğretmenlerimizi, çocuklarımızı, orkestrayı, herkesi tek tek tebrik etti. Hatta Asil'e bayram harçlığı.
2: Evet.
1: Tabii bir abimiz Asil şu anda. Yani bir şeyi götürdü yani. Evet, bayram harçlığını götürdü. Bir doğum günüydü. Bir tane de araba hediye etti Cumhurbaşkanımıza. Müthiş bir anı oldu bu bizim için. Tabii de benim Emir var oğlum. Hatta şey diye bir espri yap. Bu da sana gelsin. Ebu dedi. Üçüncü yapacaksın diye eşime herhalde yani. Bunda kalmayacaksınız herhalde dedi. Ona da bir bayram harçlığı vermiş oldu. Biz gelecek olanı da keşke alsaydık diye düşünüyoruz. En karlı oyundan biz çıktık.
2: Bir dakika senin bizim Asil bizim programa da konuk olmuştu onu biliyorum. Ya, şimdi o zaman şey Asil'in tepkisini merak ediyorum. Asil'in cevabı ne oldu? Cumhurbaşkanımıza.
1: Aa ya muhteşem bir.
2: Aradaki sohbeti
1: oyunu
2: merak
1: baştan
2: ediyorum.
1: Sonra seyretti.
2: Tamam.
1: Ama biraz da bir top sesleri, gürültüler falan biraz tedirgin oldu. Evet. Şöyle biz sahnede o zaman selam verdik ve herkes birbirini tebrik ederken Cumhurbaşkanımız kulise gelmişler. Asil'i görmüş direkt. Yani benim oğlum olduğunu bilmeden işte bu çok daha önemli bir şey. O yüzden bunları çok çok önemsiyorum. Bir çocuğun yanına gidiyor. Onunla konuşuyorlar. Bu benim oğlum. Ve eşimle konuşuyorlar. Asil de o sırada zaten çıkartmış, harçlığını vermiş. Sonra gördüm, Cumhurbaşkanım dedi, benim oğlum, biz tanıştık dedi. Biraz daha sohbet ettik. Asil sonrasında o parayı, ben dedi bu parayı saklayacağım. Bir.
0: Vay.
1: Oyuncağıyla oynuyor. Dedim, sana kim verdi oğlum bu oyuncağı? Cumhurbaşkanım verdi diyor. Cumhurbaşkanım verdi diyorum. Peki diyorum buralarda nerede ben bunu kaybetmeyeceğim dedi. Hemen kaldırdı onu da odasında.
2: Çok
1: en
2: güzel.
1: Önemli yere
0: koyalım.
1: Asil şu anda haberlerde. Nerede olursa olsun Cumhurbaşkanımızla ilgili bir cümle geçtiğinde, bir kelime geçtiğinde Cumhurbaşkanı'yla ilgili mi konuşuldu?
2: Ben tanıyorum. Güzel.
1: Yani muhteşem bir anı oldu Asil için.
2: İnşallah bahtı açık olur. İnşallah yarın öbürsü günde o görüntüleri bizden sonraki gazeteciler de koyarlar ve derler ki bak işte o zaman Cumhurbaşkanı'na şimdi kendisi Cumhurbaşkanı o.
0: Vay. Ya, bunu... Güzel bağlı.

0: Ya çok güzel. Gerçekten.
1: Hayır, neden çok güzel
2: çünkü
1: bağladın?
2: En sevdiğimiz gazeteci şeyidir bu. Hemen bir şey buluruz onu.
1: Sinan çok güzel bağladın. Neden? Annesiyle biz Nişantaşı'nda yaşıyoruz ama orada biraz şey var. Nişantaşı'nda çöpler işte biraz hafif hayvanseverlerin de hayvanları dolaştırırken ortada kaldırımda bıraktığı bazı maddeler, yabancı maddeler oluyor. Asil onları gördüm, dedi ki bunları anne kim çözerdi diye sormuş. O da demiş ki belediye çözer herhalde demiş. Peki belediye çözemezse kim çözer demiş. Yani Cumhurbaşkanlığı çözer herhalde demiş. O zaman demiş ben Cumhurbaşkanı olsun. Oradaki sorunları onu çözebileceğini biliyor.
2: İnşallah. Evre geçmeden önce kısa bir Şüeyda 1915'i senin anlatmanı istiyorum kısaca.
3: Çok özel bir tabii proje bizim için.
2: Ne anlatıyor?
3: Sayın Bakanımız Yusuf Tekin Hocam her zaman olduğu gibi öngörüsüyle onun istediği bir projeydi. Mutlaka yapılması gerekiyor dedi. Ve gerçekten de öyle oldu. Hem senaryo hem tarih danışmanlığını yaptı. İbrahim Sarıtaş'la Utku Koçak yazdılar. Biz de oyuncu olarak, profesyonel oyuncular olarak öğretmenlerimizle birlikte Çanakkale Zaferi'nin gerçekleşmesini 60 dakika boyunca, hatta 70 dakika yanılmıyorsam, evet, birlikte o bir belgesel de değil, duygusal da değil, tamamen dramatik bir kurgu içinde Çanakkale Zaferi'ni icra ediyoruz biz orada.
2: Savaş var, bitti, başı nasıl?
3: Hayır, tam o işte dönüm noktası. Yani tamam. 57. alayın gelip o tarihi nasıl değiştirdiğini, Mustafa Kemal Paşa'nın o kararı nasıl, inisiyatif alıp onu nasıl karar verdiğini, işte 15'lileri, yani o 15'lilerin okulunu bırakıp cepheye gidişini, o yavrucakları, vatan için, bayrak için.
2: Evet, Seyit yani, Onbaşı falan hepsi
3: tabii,
2: var.
3: Tabii tabii hepsi var. Yani muhteşem bir kurgu var, muhteşem bir öykü var. Biz provalarda hakikaten ağlıyorduk yani. Çünkü her aktörün nasip olmuyor. Evet. Çok özel bir proje.
1: Oyunun güzelliği de Ziya şeydi. Mesela Leon von Sanders var. Bir tarafta da Hamilton var. Ben Hamilton'ı oynuyordum. Yani İngilizlerin gözüyle aslında Çanakkale zaferi nasıl kazanıldı? Çünkü çok emin geliyorlar kendilerinden. Son derece rahat geliyorlar. Yani biz iki gün içinde İstanbul'da zaten beş çayımızı içeriz diye gelip bir zaman sonra öyle bir dirençle karşılaşıyorlar ki zaten şeyden çok etkileniyorlar. Bir diyorlar Mustafa Kemal'in askeri dehası, bir de bu dehanın peşinde ölüme gözü kapalı koşarak giden Türk askerinin sarsılmaz inancı bunu sağladı diyor. O yüzden o hayal kırıklığıyla dönmelerini de oyunun içinde görüyoruz. O anlamda bakış açısı olarak da güçlü bir devleti, güçlü bir rakibi yenmenin de keyfini
2: ya, ikinizin bu anlatımından
1: izliyor
2: dolayı acayip tüylerim diken diken oldu. İnşallah bize de bir şekilde hepimizin, yani herkesi diyemedi, Türkiye izler bunu
3: İnşallah.
2: Ve küçülterek
3: yürekten katılıyorum bu dileğine.
2: Her yerde dolaşması lazım bu oyun.
3: Gerçekten tuhaf bir şey. Yani orada korunduğunuzu hissediyorsunuz manevi anlamda. Yardım edildiğini hissediyorsunuz. Ben bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadım. Çok ilginç bir şey. Yani o bir saygı duruşu. Yani oyun bittikten sonra zaten bir tuhaflık oluyor yani. Hakikaten çok ilginçti, çok enteresandı.
4: Çok güzel.
3: Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız da müthiş ev sahipliği yaptı bizi. Orada oynadık çünkü. Müthişti. Katılanlar olsun. Hakikaten bir duygu seli yaşandı. Keşke herkes izleyebilse.
1: Bir de şey
3: inşallah.
1: Çok güzel olmadı mı? Ramazan'la beraber iç içe olması.
3: Evet,
1: manevi tarafı da vardı.
3: Çok
1: ve oyuncular da orada gerçekten çok büyük bir inançla oynadı. Bora mesela gerçekten Severcan çok güzel yönetti. O Murat Kodallı öğretmenlerimiz çok güzel şeflik yaptı. O da çok güzel orkestrayı yönetti. O yüzden bütün ekip, bütün kadro muhteşemdi.
4: Muhteşem.
1: Tabii isimlerini sayamadığımız bir sürü.
3: 506 kişi. Şimdi her birini saymaya kalksak yani ayıp olur diye düşünüyorum. Korkunç. Ama yani gerçekten enteresan bir projeydi. Çok özel bir projeydi. İşte provalarda da Bekir'le de beraberdik. Yani provalarda da zaten görüyorsun. Yani bir yere doğru gidiyor ama artık kostümler giyilip ışıklar yanıp reji de bittikten sonra, hani o prova general dediğimiz işte bittikten sonra herkes bir o, bir de dediğim gibi öğretmenlerimiz çok emek verdiler hakikaten, yani marifim hakikaten müthişti yani orada oluşu, işte enstrümanları çaldılar, orkestra, Maarif orkestrası, oyuncular Maarif oyuncuları, yani müthişti. Dilerim en yakın zamanda herkeste
1: İnşallah.
3: Buluşuruz.
1: Yani ülkemizin aslında ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sağduyu, bir arada olmak, Yani çünkü ülkemizde gerçekten Türk milletinin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Dünya

0: için de öyle. O yüzden beraber olmamız, birlik olmamız, bu birliktelikle hareket etmemiz, birbirimize destek olmamız. Çünkü kutuplaşma deniyor, şu deniyor, bu deniyor ama onların dışında bir şeyin olduğunu orada gördü herkes. Tamam. Yani fikir ayrılıkları olabilir ama sonuçta orada herkes bir arada bir ideal uğruna, bir amaç uğruna çalıştı ve çok verimli, çok doğru bir iş çıktı.
1: Harika.
0: O yüzden biz bu hem sizin acınızda, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Milliyetin Bakanımıza, hem de öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyoruz. Volkan Severcan vardı, Serdar vardı.
2: Saymaya kalkarız ama bitmez.
0: Hepsi apayrı. Çok verimli oyuncular, bir süreç geçirdik gerçekten.
3: Harikasınız. Onlarca, yüzlerce karakter canlandırdınız ama yani her oyuncuya nasip olmayacak bir kahramanlık hikayesinde rol aldınız.
1: Benim için öyleydi. Eminim Bekir için de öyledir. Evet. Çok özel, yani bu oyunculuk denen şey zaten maneviyatı çok yüksek bir meslek. Yani paha biçilemez diyorlar ya. Çok belki büyük paralar kazanmıyorsunuz. Tiyatro oyunculuğundan bahsediyorum. Dizi oyunculuğundan bahsetmiyorum. Ama yani o kazandığınız ya da oyunun sonunda aldığınız alkış hakikaten hiçbir bedeli yok onun. Çok yüksek.
0: Bir de bakmayın, ikişer üçer sahne oynadık yani. Baktığınızda yani tabii, tabii, baştan sona yani normalde
1: başrol öğretmenlerimizin.
0: Yani tabii. Biz hani baştan sona yoktuk oyunda. Ya hepimiz kısa kısa rolleri bir bütün içinde oynayabildik.
1: Normalde ben başyaveri Cevat Abbas'ı canlandırdım.
0: Yani, beyefendi... Ben de Hamilton'ı canlandırdım. Evet. İşte İngiliz orduları komutanı.
1: Siz de oynamıştınız hocam.
4: Benim orada tüylerim diken dikendi.
5: Ebru'ya geçmeden önce hemen bir kısaca seyircimizin de fikri olsun. Bir görüntümüz var 2 dakikalık oradan.
0: Tamam.
5: İzleyelim.

kanımızda enbiya yurdu olan bu toprakları kendimize vatan eyledik. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır.

0: yapıyormuşuz.
1: Aynen.
0: Dinlemekten keyif aldım.
2: Ebru yabancı değil hocam. Okuldaşım benim aynı zamanda. Yani ben evet, İTÜ'de eğitim verirken, ders verirken Ebru da o dönem öğrenciydi. Evet, ama öğrenciydi. Hiç değişmemiş, aynı kalmış yani.
3: Hatırlıyorsun yani.
0: Ederim, evet,
2: yani
0: evet.
2: Hayal mi? Ha. Benim dersime girmedi ama hatırlıyorum. Okay. Evet, ben gelmeden önce dersimi çalıştım.
3: Malatya'da açıldı.
0: Evet, biz de sohbetimizi.
2: Oktay Kaynarca, Kaynarca ile düeti var.
1: Senin evet. Oktay Kaynarca ile bir bağın var.
0: Var tabii şahane. Ki.
4: Harika. Evet, nasıl bir proje bu? Nasıl bir araya geldiniz Oktay Kaynarca ile? İlk önce şeyden bahsedelim. Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştın?
0: Evet, oraya katıldım. O da spontane gelişti tamamen. Yani evde...
1: Bir ünlü olduğun için değil.
0: Yok.
2: Milyoner olmak istediğin için.
0: Hatta esasında öyle bir şey de yok. Evde babamla iddiaya girdik. Tipik bir taşralı olarak benim bir şey bilmediğimi iddia etti. Ben de biliyorum diyerek yarışmaya başvuru yaptım ki benim meslektaşlarım esasında daha çok ses yarışmalarıyla ön plana çıkıyorlar.
1: Evet.
0: Burada Bekir Bey bir Oğlak Burcu olarak evet, milyonere ya. Başvurdum ben.
3: Evet ya. Ne oldu peki sonuç evet, bizi ilgilendiren diğer kısmı?
0: Ya diğer yani kısmı milyon... şöyle, milyonlar derken ben milyonlara dinletebileceğim bir türkü söyledim orada. Bu Oktay Bey'in isteğiydi. Germir Bağları işte. Ya bir türkü var, mırıldansan işte bir profesyonel biri gelse de biraz mırıldansak diye iç geçirdi kendisi.
1: Biliyordu, okuduğunu biliyordu.
0: Ben kendimi tanıttım. Tanıttın da. Tabii programda tanıştık zaten kendisiyle. Germir Bağları'nı istedi. Yani işte yine yeşillendi Germir Bağları diye söyleyince birçok müzisyenin hem sevdiği hem de dinlediği bir türküdür. Birlikte kısacık söyledik. Hatta ben sonradan videoyu izleyince programda yanlış söylüyorum.
2: O heyecandan evet. Oluyor öyle. Ya evde kolay da oraya çıkınca çok zor, haklısın.
0: Evet, zor. Bir de enstrüman eşliği de yok. Bir de ben şarkı söyleyeceğimi hiç düşünmeden geldim programa. Ama çok güzel bir an oldu bize.
1: Kaça soruya kadar gittin?
0: Soru olarak bilmiyorum. Yani, para olarak biliyorum.
4: Oradan çıkartacağız.
1: Hayır, baban mı haklı sen mi?
0: 300 bin liralık soruya kadar geldim.
1: Geldin.
0: Evet evet. Sonra elendim tabii yani. Son kararım diye... Bir anda cevap verdim. 50 bin liraya düştü para ödülüm.
4: Olsun. Ama, sağlık olsun.
0: Evet evet yani ya hiçbir zaman zaten
3: neyse,
0: tabii
3: biz artık
0: para
3: başka
0: önemli ama. Yani,
2: yani yapacak bir şey yok.
3: Buraya kadar bir şey
4: yok. Ama oradan bir düet kaptın.
0: Düet kaptım evet, insanlar çok beğendi. Ben programı sonra izlerken ağzım kulaklarımda izledim. Ya bu niçin olmasın dedim. Ve böyle bir taleple gidince sağ olsun... Oktay Bey de reddetmedi. Birlikte söyledik, eşlik etti kendisi. Hatta dedi ki bana, bu dedi o kadar kaygı gütme. Ben tamamında olmayayım. Zaten oyuncuyum, ses sanatçısı değilim. Tamam, türkü söylemeyi seviyorum ama o kadar da değil. Sen söyle, ben nakaratta eşlik edeyim sana dedi. Öyle de yaptık.
1: Güzel yapar oldu. Yani. Peki o programda mı karar verdin?
0: Hayır. Program sonrasında sosyal mecralara tabii ki videolar düştü. Ya bu türkünün tamamı yok mu? İşte... Türkünün adını bilen yazsın. Bu türküyü söyleyen kim? Diye yorumlar olunca ben Deniz Ebru Yaman yorumlarım bile var. Dedim ki yani tamamını söylemeliyiz. Çünkü bu aralar çok sık kullanılan bir ikileme. Yeniden doğan, yeniden doğuş aslında o ikinci yeni dediğimiz versiyonuyla. Aranjesi bayağıdır yapılmamıştı, söylenmemişti de. Ama dinlenen, bilinen bir türküydü. 2026 yılında öyle hissettiğimiz için böyle bir girişimde bulunduk.
1: O zaman hadi biz de hissedelim.
2: Evet.
0: Seve seve.

0: Ne güzel yorumlamış.
1: Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkürler.
3: Son zamanlarda çok alışkın değiliz bu kadar uzun şarkılara ama...
2: Evet, çok uzundu. Hatta bu Germir Bağları'nın sanırım en kısa kaydı. 5 dakika 11 saniye. Uzun şarkıları, uzun filmleri, uzun dizileri gerçekten insanlar izlemiyorlar. Bunda da çok fazla dönüşler vardı aslında. Her söz tekrar ediyor. Dedik ki artık insanların algısı açık. Bir şeyi bir kere söylersek anlarlar.
4: Evet evet, çok güzel.
0: Bak, hem akademisyen hem sanatçı, gördün mü? Kombo paket.
2: Teşekkür ederim.
1: 9 yaşından beri bitmeyen bir sevda türkü, öyle mi?
2: 9 yaş çok sınırlı. Aslında biz toplum olarak bence beşikten mezara türküler diyoruz. Yani kundaktayken annemizin, anneannemizin sesiyle ninileri dinlemeye başlıyoruz. Doğduğumuz ev, doğduğumuz topraklar bu kültürün bir beşiği. O yüzden 9 yaş geç kalınmış bir yaş diye düşünüyorum.

0: müsamerelerinde müzik öğretmenimiz yok, resim öğretmenimiz vardı. Yani sesinin şöyle, sesi zaten yok bir resim öğretmeni. Ama okulun bir vitrini olsun diye sesi iyi olanları alıyordu. Ben bana güvenmesinin sebebinin müzik kulağım olduğunu düşünmedim hiçbir zaman. Ya işte Ebru da söylüyor ortalama diye düşünüyordum. Sınavlara girdim. Yani üniversite sınavlarına girdiğimde moleküler biyoloji kazanmadım. Jeofizik mühendisliği kazandım. Fakat Sakarya'yı kazandım. Ben jeofizik mühendisliği okumam bilmediğim bir şehirde dedim ki, İstanbul'da doğdum büyüdüm. İstanbul'da okumak istiyordum. Sonrasında babamla inatlaştık. Yine bir inatlaşma babayla. Ya ben biraz başına buyruk, işte biraz daha sınırları zorlayan bir karakterim. Babam da kendi başıma hareket etmemle cezalandırdı. Dershaneye göndermedi beni o sene. Madem kazanıyorsun git oku işte, sen okumak mı istemiyorsun diye bir düelloya girdik. Sonrasında ben açıkta kalmamak adına konservatuvar sınavlarına hazırlandım. Yani bir 3 aylık bir eğitim gördüm, yaz kursuydu. Çünkü kaybedecek bir zamanım yoktu. Dershaneye gitmedim, tekrar mühendislik okuyamazdım. Ve kazandım İstanbul Teknik Üniversitesi'ni.
1: Çok da zordur hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavı.
2: Öyle bir anlatayım. Çok zor. Ben genelde konuklar şöyle diyor. İstanbul Teknik Üniversitesi için işte kendimi kapattım. Bir yıl bilmem ne yaptım, sudur budur.
3: Çay kursa girmiş.
0: Ya rahatmış şöyle.
2: Ya işte, bir şey yapacak yani, bir şeyim yoktu, bari oraya gireyim.
4: Baba hep gaz vermiş. Kazanamazsın değil mi? Kazanmış.
1: Babalar öyledir. Teşvik eder. Ya, ama kışkırtırlar.
0: Evet. Evet evet. Biraz da öyle oldu esasında. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk sınavını, yani ilk aşamasını, kulak sınavını geçtim. Fakat ikinci aşamada o dönem bir kontenjan eksikliği vardı ses eğitiminde. İkinci aşamanın sınavına giremedim. Ya dedim, bir Sakarya Üniversitesi vardı yakınlarda. Sakarya Üniversitesi'ne 3 öğrenci 100 tam puanla kazanmıştı. O 3 öğrenciden biri bendim. Babam kızdı. Gidemezsin, şehir dışında okuyamazsın diye. Giderim dedim. Bir 3-5 ay görüşmedik. Yani telefonda hani annemden haber alıyoruz falan böyle.
4: Şimdi babayı bir arasana bir bize.
0: Bu nasıl bir adam? Efendim Ebu iş diye açar telefonu.
4: Zor, ite ite yapmış her şeyi.
0: Sonrasında bir yıl Sakarya'da okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne tekrar geçiş yapamadım, almadılar.
4: Tekrar.
0: Ama tekrar geldim.
1: Tabii hocam.
0: Tabii ki. Tabii tabii, transkripte ders değerleri aynı değildi. Ama ya, iyi ki de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeymişim. İyi ki ailemin sıcak sofrasında her akşam yemek yiyormuşum. Yani diğer türlü şehir dışında okumak zor. Konservatuvar için de çok önemli bir şehir İstanbul. Konservatuvar, okuduğum konservatuvar yani hatırı sayılır değil, bu alanın ilk üniversitelerinden biri. Çalıştığım hocalarım çok güzeldi. Evet, yani Sakarya'da da çok güzel bir akademik kadro var. Fakat İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımın öğrencileriydi. Ya yani ben bir nevi torun oluyordum orada. Burada direkt evlat gibi hissettim kendimi.
2: Sonra baban dedi ki git bir yerde çalış dedi. Sen hayır dedi. Yaman Records'u mu kırdın? Kurdun.
0: Yok. Orada da şöyle oldu. Yaman Records yani bu zamana kadar birçok insan işte çalışmak istedi. Ben de çalışmak, bir şeyler yapmak istedim. Kendi alanımla ilgili. Fakat ya ben hem pop müzik dinliyorum, hem arabesk dinliyorum, yelpazem geniş, hem türkü dinliyorum. Yani türkü dinlemesem bile %70 evinde, radyosunda türkü dinleyen ailelerin evlatlarıyız. Pop müzikle, 90'lar kuşağı olduğum için pop müzikle büyüdüm, yetiştim. Annem mesela Kerim Tekin hayranıdır. Babam ise Arif Sağ, yani evde de öyle bir doğu batı sentezi var. Her şeyi söylemek istedim ama işte türkü söylesem belli bir yapım firmasıyla çalışmam lazım. Pop söylesem başka bir yapımcıyla çalışmam lazım. Oradan oraya gideceğime dedim ki kendi cumhuriyetini ilan et Ebru. Tek bir çatı altında topla, sadece kendine çalış. Kendi yayınını yap. Birisini de düşünme dedim. Öyle bir kararla, bu kez gazlı değil.
2: Hayırlı olsun.
0: Evet. Öyle, çok teşekkür ederim.
1: 90'lar da ne bereketli değil mi?
0: Yani evet.
1: Benim mesela çocuklarım 2000'den sonra doğdular. 2006, 2010 doğumlular. 90'ları dinliyorlar mesela.
2: Evet. Hepsi, hepsi. Müthiş. Benimki de öyle.
1: Müthiş evet. Yani. Nasıl bir üretim, nasıl bir keyif, nasıl bir şey, zengin.
2: Çünkü o dönemki sözlerin hepsi, yani şimdi türkü diyor, ben her türkü soruyorum tanımadığım isimler söylediğinde bizim konuk orada, diyorum ki neyi söylüyor? Hmm. Türkü hiç tanımasam bile direkt çağır diyorum. Çünkü gençlerin özellikle türküye önem vermeleri benim çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü 2 dakikalık, ne olduğu anlaşılmayan, başı sonu olmayan,

0: şarkılar da var.
1: Tekerleme.
0: Teze ediyorum. Evet. O 90'lara neden? Duygular ağırlıklı. İşte samimi. Sözler, samimiyet. Yani evet. O yüzden enteresan.
2: Asil ne dinliyor?
0: Evet.
2: Onu çok merak ediyorum.
3: Evet, Asil ne dinliyor?
4: Asil annesi türkü çok sever. Asil türkü söylüyor hatta akşam olur karanlığa kalırsın. Orada var ne kadar onları Asil söylüyor biz evde.
3: Çok güzel. Oy gelin gelin diyor Asilciğim.
4: Oy gelin gelin. Sevdalı gelin. Orayı Asil söyler. Çok o yüzden Asil türkü de dinliyor. Normal popüler çocukların dinlediği şeyleri de dinliyor. Müzik seviyor Asil'le.
2: Asil çok başka bir çocuk. Beni çok şaşırttı. İnci Türkay'ın oyununa ben de gitmiştim. Asil yan taraftaydı. Bakıyorum 60 dakika oyun. Yani o yaşta bir çocuk öyle bir oyunda mutlaka sıkılır. Asil pür dikkat oyunu baştan sona izledi. Reaksiyonları gerçekten büyüklerin verdiği reaksiyonları veriyor.
4: Evet.
2: Çok oldum.
4: Çok beğendi oyunu. Beğenmesi de tabii çok dürüst ve doğru. Yani genelde o yaşlardaki çocuklar aslında çok ifade edebiliyorlar
3: ötesini, duygularını. Ötesini birisini düşünmüyorlar.
4: Evet. İnci'nin oyunu polise gittik. Tebrik etmeye biz. İnci nasıl buldun demiş. Beğendim, çok başarılıydım falan demiş. Normalde söylemez. Berbat diyebilir, kötü diyebilir falan. O yüzden oyunu baştan sona seyrettik. Zor bir oyun. Ağır dediğim çok keyifli bir oyun ama bir çocuğun izlemesi için gerçekten ağır. Anlaması için de bayağı bir girift şeyleri gözümlemesi lazım ama Asil çocukluğundan beri öyle. Bunu her yere götürüyoruz, oyunlara da götürüyoruz. Biliyorsun Asil dünyanın en küçük erkek ressamı aslında.
2: Evet.
4: Ve şu anda 8. sergisi neredeyse dünya çapında. Hatta bugün Yunanlı bir çiftle tanışmıştık. Yunanistan'dan gelmişler. Onlar Asil'in resimlerini görmeye geldiler. Enteresan şeyler
1: özel
4: var.
1: Özel adam oluyor. Adı da Asil zaten.
4: Fanları var yani. Bayağı ciddi fanları var Asil.
2: Sanatçı geliyor.
4: Geldi. İlgilensin de. Evet. Sanatın şarkı olabilir, dans olabilir, tiyatro olabilir, ne olursa olsun. Sanatın bir dalıyla ilgilensin de ne yaparsa yapsın. Olur olmaz artık onun verecek.
2: Hobi bile olsa.
4: Hobi olarak da yapsa sanatla muhakkak ilgilenmeli.
1: Çok güzel. Evet ya senin bir çok önemli bir projen var. Her aile bir okuldur. Şu anda senin dediğim senin içinde olduğum bir proje mi bu? Her aile bir okul.
5: Belivizyon. Evet şimdi gene Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in projesidir. Bu ilk sezonu gerçekleştirdik. İlk sezonda ben bir veliyi oynadım. İşte her ailede olduğu gibi ortaokul ve lisede başlayan bir hikaye. İkinci sezonu da Trabzon'da çektik. Onda da bir matematik öğretmenini oynuyorum. Hakikaten her aile bir okul. Önce ailede başlıyor eğitim, ondan sonra okula devrediliyor. İçinde olunca insan, hele iki tane de çocuğu olunca sen de bilirsin, bambaşka duygular yaşıyorsunuz. Yani bazen eksik kalıyorsunuz, bazen fazla geliyorsunuz. İşte mum dibini aydınlatmıyor. İstediğiniz kadar başkasının çocuğuna akıl verin, eğitim verin ama kendi çocuğunuz olunca bazen duvara tosluyorsunuz. Benim bir kızım bir de oğlum var. İkisinde de hepimizinkine o duyguları yaşadık. Hele projede çok iyi olunca çok özür dilerim efendim. Evden arıyorlar. Ekmek aldı.
4: Yumurta al gel ekmek al.
5: İlaç saatim yanlış anlamayın. Alarmım çalıyor. Ben bir kalp krizi geçirmiştim.
4: Evet
5: sürekli ilaç alıyorum.
4: Bir daha döndüm.
5: Bu proje
4: Burada Velivizyon... ilacı alman gerekiyorsa al lütfen.
5: Alırım hiç sorun değil. Teşekkür ederim. Velivizyon projesi bizim için çok önemli. Biz onu 27 bölüm olarak da kamu spot olarak çektik. İkinci sezonda ise 13 bölümlük dizi formatında çektik.
1: Amaç
5: şu, aileyi eğitimle birleştirmek. Yani şu oluyor, ben çocuğumu okula teslim ettim artık benden gitti. Ha. Hayır öyle bir şey yok. Yani veliyle okul birlikte çalışmalı. Başka türlü olmuyor çünkü.
1: O kadar çok önemli.
5: Tabii ki Sayın Bakanımız da Yusuf Tekin Hocam da aynen bunu düşünüyor. O zaten amacı oydu. Veliyle okulu birlikte çalıştırmak, kaynaştırmak. Öğretmenlerle, aileyle, içli dışlı olarak da. Bu çok enteresan bir projedir. Şu an internette yayınlanıyor zaten. Bazı dijital kanallarda da yayınlanıyor. İkinci sezon ne zaman yayınlanacak? İnanın ben de bilmiyorum. Ama mutlaka bir şekilde yayına girecek diye tahmin ediyorum. O daha bir dizi formatında olduğu için çok daha keyifli oldu bence. Öbür tarafta kısa kısaydı. Çok vurucu şeyler vardı, spotlar vardı.
2: Çok eğitici, öğretici gerçekten herkes için.
5: Yani biraz da samimiydi. Evet. Yani çok didaktik değildi.
2: Evet.
5: Çok onu yapın, bunu yapın. Hı-hı. Tam kamu spotu gibi de değildi. O kamu spotları ayrıydı ama biz çok keyif aldık.
1: Yanlış bir kanı var.

0: ilkokulda, anaokulda eğitim başlıyor zannediliyor çocuğun. Çocuk doğduğunda direkt eğitim başlıyor. Evde başlıyor. Yani o yüzden de şu anda işte bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Bir sürü kayıp gençlik var. Neler yaşanıyor? Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Tadı kimsenin kaçırmak istemiyorum. Evdeki eksik eğitimden kaynaklanan bunların hepsi.
1: Yani ben de mesela annelik babalık nedir bilmiyoruz. Yani başımıza gelince öğrendiğimiz bir şey ya, o hepimizin başından geçiyor. Yani babalık nasıl yapılır? Eskiler o işi çözmüşler mesela. Yani okul bitirmese de işte benim annem ilkokul mezunuydu ama 4 tane evlat yetiştirdi. Yani baktığın zaman şimdi öyle değil. Şimdi herkes çok iyi biliyor ya her şeyi. Çok bilince de olmuyor.
2: Çok bilince de olmuyor.
1: Karışıyor. Hatlar karışıyor ya. Mesela benim oğlum 4 yaşındaydı. Bir gün böyle artık burama geldi. Yeter oğlum dedim. 4 yaşındaki zekasıyla geldi bana. Baba dedi, bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum dedim. Biliyorsun değil mi dedi. Neyi dedim. Ben çocuğum dedi. O kadar doğru ki. Yani yetişkin muamelesi yapınca olmuyor. Yani ben hoplayacağımızı, biz hepimiz sizle öyle sokakta büyüdük. Evet, şimdi mümkün değil ki. Hepsi odada büyüyor.
0: Doğru. Evet. Yani ya da bunlarla büyüyorlar.
1: Maalesef, ama o da bir hayatın gerçeği. Evet. Onsuz da olmuyor. Yani eğitim de artık oraya doğru gidiyor. İşte pandemide hepimiz yaşadık. Online eğitim diye bir şey vardı yani. Rehberlik okulu ya da rehberlik bölümü pandemiden bir hafta önce bize yazı gönderdi. Çocuğunuzu bilgisayardan, tabletten, akıllı telefondan uzak tutun diye. Pandemi çıktı, okul kapandı, online eğitime başladı. Aynı birim bir hafta sonra çocuğunuzu bilgisayarın başından kaldırmayın, çocuğunuza tablet alın, bilgisayar alın dedi. Yani devir değişiyor, çok hızlı gidiyor her şey.
0: Her şey çok hızlı gidiyor. Seslendirme devam mı?
1: Ben reklam seslendirmesini çok seviyorum. Arada da böyle vizyon filmleri olunca yapıyorum. Seslendirme benim için bir keyif. Yani ben onsuz yapamam. Harika. Her zaman için.
0: Yani öyle... Bu kolay kolay anlatıyorsun ama biliyorsun oyunculuktan daha zor bir şey yani.
1: Çok zor bir şey. Sesli kitap da seslendirdim çok mesela. O çok enteresan bir deneyimdi benim için. 385 sayfalık kitapları hep bana gönderiyorlar. oku bitmiyor. Oku bitmiyor. Yazardan daha iyi biliyorum yani bütün eserleri.
3: Bu arada yani seslendirme diyoruz ama Hollywood dünyasındaki birçok starı senin sesinden biliyoruz.
1: 41 senedir meslekteyim. Düşmüştür bir tanesi. 41. yılım. Tam 41 yılı oldu.
0: Maşallah.
1: Yani o zaman siyah beyaz televizyona yetişseydim yetişirdim de yetişemedim. Renkliye yetiştim yani. Çok seviyorum. Tabii bizim ustalarımız da çok büyük insanlardı. Çok değerli hocalardı. Göre göre. Şimdi çocuklar da mesela seslendirme yapıyor ama onu nasıl yapıyor bilmiyorum. Beni seyrede seyrek öğrettiler herhalde. Stüdyoya beraber gidiyorduk, geliyorduk. Onlar da benden daha iyi seslendirmeci oldular.
3: Maşallah. Galeri nasıl gidiyor?
4: İyi vallahi.
1: Satalım bir eser.
3: Ne güzel olur.
4: Bizim ailenin sanatın her kısmında parmağı var yani. Evet. Şimdi aslında orası hem bir sanat galerisi. Fuarlara da katılıyoruz işte, sergileri de yapıyoruz. Ama aslında aynı zamanda eşim Nazife o hem ses nefes terapisiyle hem de oyunculukla ilgili kursları var orada. Hem öğrencileri var. O yüzden biz iç içe böyle hem sanatın hem bizim tiyatro tarafının hem aynı zamanda işte resmin, heykelin de olacağı, yani iç içe herkesin oradan besleneceği bir mekan yapalım dedik. Gerçekten de çok faydalı oldu. Ufak da bir kafemiz var orada. Geliyorlar, hem heykel görüyorlar. İşte daha çok aslında turistlerin çok ilgisini çekiyor. Çünkü böyle bir konsepte alışık değiller. Hatta yurt dışından bize gelip de biz bu konsepti acaba işte Londra'da yapabilir miyiz, işte şurada yapabilir miyiz diyen kişiler de oluyor. Çünkü gerçekten gerçek sanat eserleri içeride. Onların yanında kahveni içebiliyorsun. Ona dokunabiliyorsun. Bunlar da çok önemli ressamların, heykeltıraşların eserleri. O yüzden farklı bir konsept oldu. Biz çok mutluyuz. Aynı zamanda işte o ses nefes terapileri. Nefes Act diye bir şey var. Nazife'nin projesi var. Onda aynı zamanda böyle hem şirketlerle hem bireysel olarak da çalışıyor. Biliyorsunuz aslında dünyada en önemli şey insanların nefesini doğru kullanması. Tiyatro için en temel şeylerden biri.
2: Şarkı söylemek için keza
4: çok değerli bir şey. Onun da mantığı şu: nef, es, act var. Nef, fayda sağlamak. Birine faydalı olmak. Kendin için de bu geçerli. Önce kendine, sonra dışarıdaki çevrene fayda sağlamak. Doğaya fayda sağlamak. Es, durmak, biraz kendine es vermek, biraz kendine zaman tanımak. Ek de bunları yaptıktan sonra faydalı ol. Dur ve harekete geç. Çünkü o algı bizde, biliyorsun, artık hayatın koşturmasının içinde bir an evvel bir şeyleri yapmaya çabalıyoruz ve her şey yarım kalıyor. İşte çocuklarımıza da yarım kalıyoruz. Ailelerimize de, işimize de yarım kalıyoruz. Aslında çok doğru bir proje oldu ve çok güzel ilerliyor şu anda. O yüzden gerçekten tavsiye ediyorum. Bunu şey için değil, insanların gerçek sosyal hayatlarının, iş dünyasının içinde bir an bunu yaptıklarında çok önemli bir şey yaptı. Mesela panikatak hastalıklarıyla ilgili inanılmaz bir
2: nefes egzersizi
4: başarılı
2: gönderir.
4: Evet, ve evet. LGS sınavlarına giren çocukların orada, işte bu da çok önemli bir şey, anormal etkili oluyor. Çünkü bilgi öyle enteresan bir şey ki, bilgiyi aktarman için o şeye, bir yere ya bir kişiye ya da bir sayfaya heyecanlı yenmen gerekiyor. Çünkü konuşamıyorsun ve aktaramıyorsun. Heyecanla yenik düşen çocuklar çok bilgili olsalar da sınavda kalabiliyorlar ya da yeterince o başarıyı sağlayamıyorlar. Nazife'nin sistemiyle birçok çocuk bu anlamda sınavlarda çok çok daha başarılı olmaya başladılar. O yüzden çok etkili bir sistem olduğunu düşünüyorum.
5: Peki tedirgin misin? Oyunculuk oyununu oynuyorsun ya da dizinde çekiyorsun ya da filmiyorsun. Paranı alıyorsun, iş bitiyor. Şimdi iş yapar mı yapmaz mı? Dükkan kapanır mı? Açık mı kalır? Hesap kitap işe.
3: Rakamlar gelmesin içine.
4: Şimdi tabii dünya çok enteresan bir süreçten geçiyor. Dediği gibi yani pandemi oldu. Şu anda bizim bölgemizde, bizim coğrafyamızda büyük yani soykırım bile denemeyecek. Yani onun çok çok daha ötesinde çok acımasız bir şeyin içindeyiz. Şaşkınlık içinde izliyoruz hepimiz. Ben buna ilk günden beri tepki veren kişilerden biriyim. O da ister istemez hepimizin hayatını çok derinden etkiledi. Yani hem vicdanen, insani anlamda ve ekonomik anlamda çok etkiledi. O yüzden herkesin, hep Türkiye'de yaşayan herkesin üzerine düşen bir misyon var. Biz başımızı dik tutacağız. Kol kırılacak, yen içinde kalacak ve mesleğimize, işimize sahip çıkacağız. Biz kar zarar hesabı şu anda yapmak yerine fayda hesabı yapmaya çalışıyoruz. Güzel. O yüzden biz bir mesela öğrencilerimiz geliyor, onlarla oturuyoruz, konuştuğumuzda bir umut istiyor insanlar, bir umut bekliyorlar. Bu söylemlerin, mesela ekonomik söylemlerin, işte bakın ne kadar zor yaşıyoruz, ne oluyor filan söylemlerin Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü inanın şu an bizim biraz daha doğumuzda olan bölgelerde insanların kahve içmek gibi bir lüksü yokken,
2: yok,
4: huzur ve bir bomba düşmeden sohbet etme gibi bir lüksü yokken, biz burada ülkemizde çok konforlu yaşıyoruz baktığınızda. Tabii ki zorluklar olacak. Burada hep beraber, işte bu birlik beraberlik çabası ile beraber üzerinden geleceğini düşünüyoruz. Evet, ekonomik kaygılarımız oluyor bazen. Gerçekten kiranı ödemek zorundasın. İşte çalışanın var, onun ya da kendi giderlerini karşılamak zorundasın. Ama şu anda idare edebiliyoruz Allah'a şükür. Ve şükretmek de benim için şu anda çok değerli.
5: Herkesin sanatçı ruhuyla ticaret yapmasını istiyorum. Evet. Bir kere gibi Allah'tı şu anda.
4: Ya ben
5: işte sanatçılık böyle bir şey. Evet, Allah inşallah yolunu açık olur da bu yarın öbürsü gün ahma.
4: Hep ticaretin içinde olmaya çalıştım. Ama bak, çok enteresan bir şey Sinan. Bizim galerimize gelip ilk defa bir resmini satabilen kişiler oluyor.
2: İlk defa.
5: Evet. Onların duasıyla.
1: İyi niyetliler bir şekilde buluşuyorlar.
4: Biz... O insanlar mesela sağlıyorum, Aydın'da yaşıyor, Afyon'da yaşıyor, Kütahya'da yaşıyor. Onların parasını veriyoruz, bilet paralarını. Geliyorlar ve sattıkları koleksiyonerle tanışıyorlar ve paralarını alıyorlar. Orada neyse ve oradan
5: dua edip gidiyorlar.
4: Bak, uçarak çok geliyor ve uçarak gidiyor. Ve hemen bizi arıyorlar. Biz şu an çok heveslendik çünkü oldukları yerlerde resim satamıyorlar ya da yaptıklarının karşılığını değer olarak buramıyor. Sadece maddi değer değil.
5: Tabii tabii.
4: İlgilenmiş olması
5: sanatçı bile. Sanatçı eserini satacak, yani 5 kuruşa da satsa, 5 milyona da satsa satmak
4: zorunda. İnan olmaz. Bunun evet. Hiçbir şekilde bir dünyada bir karşılığı yok. Evet, o heyecanın, kesinlikle. O hevesin. Çünkü şey de söylüyorsun. Mesela bak, şunu mu yapsan acaba? Biraz şu şekilde mi geliştirsen? Bak, dünyada bunlar oluyor. Acaba şu sergilere de mi gitsen? Şunu yapsan, bak şu sanatçı bunları denemiş. Acaba biraz işinin içinde bunlar da mı olmalı dendiği anda, onlar da çok daha başka bir vizyonla bakmaya başlıyorlar. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'de sanat, İstanbul, Ankara, yani İzmir bile daha zayıf kalıyor şu anda. Buralarda dönüyor, büyük şehirlerde, ama dünyada sanat, Avrupa'da, yurt dışında gerçekten insanların görmesi gereken çok büyük sergiler, fuarlar oluyor. En azından biz bir ortamı o anlamda realize etmeye çalışıyoruz ve şu anda inan manevi anlamda çok doyuyoruz.
5: Ne güzel.
4: Maddi
5: güzel.
4: Olarak da inşallah ileride doyacağız diye düşünüyorum.
3: Çok güzel bir şey yapıyorsunuz.
4: O noktada olmasak da idare ediyoruz yani.
5: Harika.
3: Harika.
5: Evcim seninle kapatalım. Son hedeflerin ya da ne bekliyorsun?
6: Daha çok gelecekte? Türkü söyleyeceğim. Ha. Geleceğe dair tabii ki çok beklentim var ama şimdi sıralamayalım.
5: Yok konserler ve bu şekilde.
6: Evet konserler. Evet Yaman Record diye önceden olsa kartımı bırakırdım ama her zaman beklerim.
1: Türküler ve ülküler diye tabii.
3: Düet sözü al bence bulmuşken.
6: Evet söyler miyiz?
4: Ya seslendirme de var zaten Ziya.
1: Ben evet. Bozlak okurum hocam. Bana
6: biz yörede sınır tanımıyoruz.
4: O gelin gelin nakaratı Asil'de var.
6: Tamam Asil'de.
4: Sokarız.
6: Tam sözünü tamam, alıyorum şimdi.
1: Türküler ve öyküler. Bak adını da koydum.
6: Türküler ve öyküler çok güzel.
1: Bak.
6: Evet ilk projemiz.
5: Harika hayırlı olasın.
6: Yani şöyle Eylül itibariyle salon konserlerine başlamak gibi bir niyetim var. Onun dışında yüksek lisansımı yapıyorum. Teze geçtim. Akademisyen olmak gibi bir idealim de var. Çünkü öğretmeyi seviyorum.
5: Ne güzel.
6: Birilerine faydalı olmak. Nef.
4: Evet, gerçekten.
6: Bu gerçekten çok önemli. Yani bir işe yaradığımı hissediyorum esasında.
4: Evlilik, çocuk. Ne oluyor yani bunlar?
1: Bunların içinde
4: mu?
1: Para kazanabiliyor musun?
6: Ay hiç babam bu konuda beni gaza getirmiyor. Ben sonra yedi kocalı hürmüze dönüşebilirdim herhalde ispata düşerken.
4: Biz kuliste sorduk çünkü çocuk yok mu
6: Ziya? Evet ya.
1: Kızlar önemli bizde hocam. Kızlar çok önemli.
4: Biz bir baskı yapıyoruz bir çocuk olsun.
6: Evet yani zeki kadınlar diye. Ama yok henüz öyle bir evleneyim, yuva kurayım. Yani kimse de yok hayatımda. Kısmet nasip aynen hayırlısıyla. Öyle. Karşı değilim kesinlikle.
4: Buradan da duyurulur diyorsun yani.
6: Şeymiş değil mi?
1: Kız evi nazeri ben de bir kız babası olduğum için. O yüzden.
6: Evet evet yani ben daha küçüğüm.
4: Babanın ismi neydi?
6: Selahattin çok Selahattin uzun.
4: Selahattin Bey baskı yapma Selahattin Bey. Selahattin Bey bugün
5: bu programın sonunda şokunu yaşayacak. Her şey konuşulur.
6: Yok ispat istemiyorum bu konuda yapmayacağım.
5: Çok güzel.
6: Öyle.
5: Harika. Başarılar devamını diliyoruz.
6: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
5: Ayağınıza sağlık.
1: Teşekkür
5: ederim. Çok keyifliydi. Sizleri tekrar görmek ne güzel.
4: Ne güzel. Bizim için sağ olun.
3: Evet. Birkaç ay sonra yeniden ağırlayacağız muhtemelen Sihirli Annem 2 ile.
4: Evet evet. Bu arada film çektik İnci'yi de.
3: Evet.
4: İnci'yi ile beraber ve çok değerli bir kadroyla Never
5: Ben Abla. Zaten şaşardım. Ben bir dizimizi bir şey araya girerdi diyorum.
4: Çok keyifli bir iş oldu. Benim için de sürpriz oldu.
5: Ne güzel.
4: Yağcı ile beraber çok güzel bir iş çektik.
5: Evet sizlere birer hediyemiz var.
1: Efendim,
5: güzel
1: çok günlerde teşekkür ederiz.
5: Lütfen rahatsız olmayın.
4: Çok
5: oturun.
4: Teşekkür ederim.
5: Güzel günlerde ederim. Okumanız
3: İnşallah
5: dileğiyle.
3: İnşallah okumadığınız kitaplardır.
4: İnşallah ve
1: ben bunları seslendiririm. Gene 385 sayfa.
5: Daha sonra atar mısın? Ben sonradan dile okuyayım.
1: Seve seve hocam. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz.
5: Tekrar ayağınıza sağlık.
3: Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
5: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Alfred Hickman, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Hoş geldiniz efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpünün birinci etabında her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. İkinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız da 10 puan değerinde oluyor. Üç etap sonunda saklı kelimemizi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Sevgili hocamız, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in minikler için masal etüdüne gidiyoruz. Ve oradan Maraş'taki güzel görüntülerimizle sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz?

0: küçücük, minnacık nehir kenarında harika bir masal köyü varmış.
1: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü minik öğrencilerimize ulaşmaya devam ediyor. Kitaplarına kavuşan öğrenciler özel etkinliklerle de farklı deneyimler kazanıyorlar. Kahramanmaraş Şehitler İlkokulu'nun sevimli öğrencileri, eğitimci yazar Hayal Koçoğlu Tuncer'in masallarıyla keyifli dakikalar yaşadılar. Hayal Hoca'nın anlattığı masalların muhteşem dünyasını pür dikkat dinlediler.
0: Olta kıpırdamaya başlamış. Oynuyormuş, dans ediyormuş resmen olta. Aman demiş çocuk. Bugüne kadar hiç bu kadar olta zorlanmadı. Demek ki devasa bir şey çıkacak. Hemen bunu çekmeliyim. Akşama ziyafet var. Yaşlı babam çok sevinecek demiş. Masal bu ya. Balık konuşmaya başlamaz mı? Bizimki şokta. Karabalık demiş ki, ne olursun insanoğlu, beni bırak, beni bırak, benim de yavrularım var, yavrularımın yanına gideyim ve sana söz veriyorum, bana yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım. Çocuk ödülde falan değil, hani demiş ya bırak beni ailemin yanına gideceğim diye. Balıkçının oğlu zaten en başta karar vermiş, o daha ailemin yanına gideceğim dediği zaman karar vermiş, biliyor musunuz onu bırakmaya. Ve balığı tekrar nehrin sularına geri bırakmış. Peki ben bir soru sorabilir miyim size? Peki bu masalda en çok sevdiğiniz bölüm neresiydi? Kim söyleyecek?
2: Balığı bıraktığı.
3: Balığı diyor, bıraktığı yerden çok hoşuma gidiyor. Ona kıyamayıp bıraktığı yer.
0: Evet. Peki bir şey soracağım. Sizce dürüst olmak mı daha önemli, zengin olmak mı daha önemli? Kim söyleyecek? Neden dürüst olmak daha önemli?
3: Diyorlar ki dürüstlük her zaman zenginlik getirir diyorlar.
0: Kesinlikle ben.

0: sesimiz var, dinleyelim.
1: Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Ona her kimin neyse söyle kumralım benim adım neydi?
0: Buyurun.
2: Kekme.
0: Kekme değil.
2: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
2: Kekte.
0: F değil.
2: Kekte.
0: F de değil.
2: Kekme.
0: F de değil.
2: Kekçe.
0: Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
3: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her sinek, mahallede vardır.
3: Sinek mahallesi, sinek çöpü, sinek limanav, sinek çöpü.
0: Süreyi başlattım.
2: Kekve.
0: Buyurun Umut Hanım.
3: Kekse, kekfe.
0: P.
3: Kekhe.
0: P'den sonra?
3: Kekse.
0: P'den sonra hangi harf geliyor diyorum.
4: Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demir arıyoruz.
3: Irtık.
4: Irtık değil.
3: Irtak.
4: Irtak değil ama çok yakın.
3: Irtırık.
4: Irtırık.
0: Irtırık sığdırdık buraya.
4: Bu arada Umutcan Bey harika kelime üretiyorsunuz.
0: Bayılıyorum gerçekten. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Ve yeni bölümümüzde yine çok uzaklardan iki önemli misafirimiz var. Efendim ta Afrika'dan ve ta Adana'dan iki misafirimizi bugün stüdyomuzda ağırlıyoruz. Ve hemen dönüyorum, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Umutcan Bey, hoş geldiniz Murat Bey. Murat Bey, sizi tanıyarak başlayalım.
5: Merhabalar, ben Murat Kaya, 27 yaşındayım, Adanalıyım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okudum. Şu anda sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Markalara dijital içerik üretimi, aynı zamanda yayılım, prodüksiyon konusunda sorunlarını tek bir merkezde toplayıp operasyonlarına ortaklık ediyoruz diyebilirim. Hı hı. Onun dışında futbolla ilgileniyorum, basketbolla ilgileniyorum.
0: Harika.
5: Gezmeyi severim.
0: İlgileniyorum derken oynuyor muyuz yoksa?
5: Yani ikisini de olabildiğince amatörde oynuyorum.
0: Amatör oynuyoruz.
5: Amatör olarak oynuyorum. Zamanında profesyonel olarak da yaptım zaten iki sporu da. Onun dışında şu anda geziyorum daha çok. Okumaya vakit ayırıyorum. İşlerden vakit kaldıkça.
0: Harika.
5: Onun dışında kendi halimde takılıyorum.
0: Okumayı, kelimeleri seviyorsunuz.
5: Evet. Küçüklükten beri seviyorum.
0: Harikasınız. Ne iyi yaptınız. Adana'dan geldiniz. Misafirimiz olacaksınız. Bizimle beraber yarışacaksınız. Şimdiden bol şans diliyoruz.
5: Çok teşekkürler.
0: Güzel bir yarışma geçsin. Umutcan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Afrika'dan misafir ediyoruz. Sizi bir Afrika havası aldınız geldiniz. Önce sizi tanıyalım, arkasından da küçük bir Afrika'dan bahsedelim.
3: Tamamdır. İsmim Umutcan İşen. Grafik tasarım öğrencisiyim. Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Afrika çok gerçekten filmlerde görüldüğü gibi sarı filtreli bir ülke. Yani çünkü gerçekten havalimanından indiğiniz anda bir sarartı geliyor ve her yer sapsarı olmaya başlıyor.
0: Sapsarı bir yer.
3: Aynaya baktığınız anda bile kendinizi sarı görmeye başlıyorsunuz. Kendimi anlatarak devam edeyim. Grafik tasarım öğrencisiyim dediğim gibi. Grafik tasarımın her alanıyla ilgileniyorum. Hı hı. Profesyonel çekim, logo design, direkt brand identity dediğimiz, hani bir markanın ihtiyaç duyacağı her şeyi tasarlıyorum. Çevremi de ona göre geliştiriyorum. Bu sektörde kendimi geliştirmek istiyorum.
0: Harika.
3: Sporla ilgileniyorum. Sporun her çeşidiyle ilgileniyorum. Hani takım sporları, bireysel güç sporları, mesela yakında maratona başlamak istiyorum.
0: Çok güzel.
3: Onun dışında başka pek bir olayım yok.
0: Yani. Peki, harika. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Beraber yarışacağız bu bölümde. Biliyorsunuz ilk etapta 1 ile 25 arasından oluşan bir birinci etabımız var. Orada her doğru yanıtımız 5 puan değerinde olacak. Sizin için de uygunsa hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: O zaman birinci etabı başlatalım mı?
3: Başlayalım.
0: Peki efendim. Birinci etabı başlatıyoruz Sır Küpü'nde. Evet, Sır Küpü'ndeyiz. Birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümde 15 soru üstünden yarışacağız. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım Sır Küpü'nün bu bölümünde kaç kelimeden, kaç harften oluşan bir kelime sakladık diyoruz. 2, 4, 5, 6, 7 harften oluşan bir kelime sakladık sizin için. Ve 61 soru üstünden yarışacağız. İlk etapımız 1'den 25'e kadar. Hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: O zaman Murat Bey, Murat Kaya, sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: Ben 44 demek istiyorum. 44 ile başlamak
0: istiyorum.
5: Çok
0: güzel. Ama 1 ile 25'in dışında 44. 1 tamam. ve 25 arasındaki sorular.
5: O zaman 12 olsun.
0: 12 olsun. O zaman 12'ye gidiyoruz. Harikasınız. Sorunuz geliyor. 3 harfli kısa bir soru. Lekeli ya da temiz olmayan durumu anlatan sıfat. Süre başladı.
5: Pis.
0: Pis çok yakın ama değil.
5: Kir.
0: Kir doğru yanıt. Bir 5 puan yazdık hanemize. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 11 diyeyim.
0: 11 numaralı soru. 2 harfli daha kısa bir yer açalım dediniz. Gelsin sorumuz. Temiz, lekesiz ve aynı zamanda beyaz renk için kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Ak. Ak.
0: Ak doğru yanıtını aldık. 1-5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne arıyoruz? Efendim, incirin üremesini sağlayan bir sinek çeşidini soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
5: İrin.
0: İrin değil.
5: İnci.
0: İnci de olabilir ama değil.
5: İyi de.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Umutcan Bey. İl olabilir. Sonuna küçük bir destek istiyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Bu sinek. Sinek.
3: İlde olabilir mi?
0: İlde. İlde değil. Sinek. Sinek. Peki. Bir harf daha desteği daha verelim size. Sürenizi İlek. Başlatalım.
5: İlek.
0: İlekti bu sinek. Doğru. Bulduk. İlek sineğinin adıydı. İncirin üremesini sağlıyordu bu sinek. Sizle devam ediyoruz.
5: 14 numarayla devam edelim.
0: 14 numaraya gidiyoruz bakalım. İki nokta arasındaki mesafeyi anlatan 3 harfli bir kelime arıyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
5: Ara.
0: Ara doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Ara yanıtını aldık.
5: 13 diyelim o zaman.
0: 13. Gönül isterdi ki açalım. Peki geliyor 13 numaralı soru. Sadece akıl yoluyla mantık çerçevesinde yapılan değerlendirmeyi anlatan bir ifadeyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
5: Mantık.
0: Ne olabilir?
5: Gerçek.
0: Gerçek.
5: Yok.
0: Bir harf eksiğimiz olacağı için bakın. Umutcan Bey bu fırsatı kaçırmayın. İpucuna dikkat edin. Sadece akıl yoluyla sürenizi önce bir harf desteğimizi açıyorum. Arkasından sürenizi başlatıyorum. Akıl yoluyla nedir bu? Akıl yoluyla. Peki. Mantık çerçevesinde yapılan bir değerlendirmeden bahsediyoruz. Bir harf desteğini açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı?
5: Aklen.
0: Aklen doğru yanıttı. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Aklen yanıtıydı burası. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 5 numara olsun.
0: 5 numaralı soru. Efendim, yetişkin erkek insanı ifade eden en temel sözcüklerden birini soruyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Er.
0: Er doğru yanıt. Bir 5 puan daha aldık evet. Hanemize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
5: 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Otomobil sporlarında zorlu parkurlarda yapılan hız ve dayanıklılık yarışını soruyoruz. Sürenizi başlattık.
5: Rally.
0: Rally. Bir 5 puan daha doğru yanıtımızı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorudan?
5: 7 numara.
0: 7 numaraya gidiyoruz. Cümlede araç veya birliktelik anlamı katan bağlaç. Süreyi başlattık.
5: İle.
0: İle bir yanıt daha geldi. Harika bir yarışma çıkıyor şu ana kadar. Çok güzel. Sizdeyiz Murat Bey.
5: 8 numara.
0: 8 numara soruya geliyorum. Bir nesnenin önünün tersi. Sürenizi başlattık.
5: Arka.
0: Arka doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık buradan. Sizinle devam edeceğiz.
5: Kaç 24 numara?
0: 24 numaralı soruya gidiyorum. Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Sürenizi başlattık.
5: Renta.
0: Renta olabilirdi ama renta birazcık daha yabancı.
5: Rekla. Kendi.
0: Batı kökenli bir kelime olduğu için renta değil. Bakalım hangi harf desteğimizi vereceğiz? Y veriyoruz. Tek sesli harfe ihtiyaç duyuyoruz. Oğulcan Bey, Umutcan Bey, tek sesli harf için sürenizi başlattım. Buyurun. R sesli harf. İlk sesli harfi verin.
3: Re'ye.
0: Re'ye doğru yanıt. Alfabenin ilk sesli harfi Re'ye. Re'ye buranın Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terimdi. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 10 numarayı açarsak güzel olur.
0: Bakalım 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyacağım. Karşıtlık ifade eden eski dilde de sıkça kullanılan bir bağlaç. La sürenizi başlattım.
3: Laçka.
0: La.
3: La.
0: La. Olmadı.
5: Lakin.
0: Neden söylediniz?
5: Ben de değil miyiz sıra?
0: Ama daha gelmedi.
5: T.
0: Gerçi doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Sizin gelmedi mi aklınıza?
3: Çok.
0: Bir harf desteği verelim. Bakalım lakin olabilir mi? Süreyi de sizin için başlatalım. Tekrar alalım.
5: Lakin.
0: Lakin doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan daha aldınız. Bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Lütfen dikkat edin. Sizin sürenizin içinde olmadığınız süre zarfında söylediğiniz an yarışmacımıza ipucu vermiş olursunuz. Gerçi birazcık da verin lütfen. Böyle biraz dengeli gidelim.
5: 9 numara.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. 9 numara geliyor. Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü. Süreniz başladı. Ne olabilir? Konuşma dilinde aktarma veya açıklama yaparken kullanılan geçiş sözü.
5: Niye?
0: Niye değil ama başka ne olabilir? Niye değil?
5: Diye.
0: Diye. Çok
5: kopya
0: ucu ucuna.
5: Karşı tarafa.
0: Ama bunu ikinci kez yapıyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Tekrar sizin için süreyi başlatıyoruz. Bir de harf desteğinde bulunuyoruz. Acaba diye mi diyoruz süreyi başlat.
3: Diye.
0: Diye doğru yanıttı. D harfini bulduk. Diyeydi. Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklerinizden dolayı diyoruz. Ve Umut Can Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 4 numarayla devam edelim.
0: 4 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin 4 numaralı sorumuz. Efendim lütfen dikkatli dinleyin. Information Security Management, bilgi güvenlik yönetiminin kısaltması. Süreniz başladı. Information Security Management.
3: ISM.
0: ISM doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. Bir de şifre harf demek istiyorum ama bu bölümde hiç diyemedim. Farkında mısınız?
5: Bir tane dedik sanki.
0: Bir tane dedik ama son 3-4 soruya girdik. Daha doğrusu son 3 soruya girdik. Şu ana kadar tek harf. Sizle devam ediyoruz Umutcan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 2 ile devam edelim.
0: 2 numaralı soruya gidiyorum. İçe doğru çökmüş, dışarıya doğru kabarık olmayan yapıyı anlatan bir sıfat. Mesela toplar içinde söylenir, süre başladı. Havası gittiği zaman ne oldu? Arabanın i̇nik. Lastiği...
3: İnik.
0: İnik. İndi. İndi. İnik oldu. Harikasınız. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz.
3: 3 ile.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3 numara ne? 1282 kilogram veya 400 dirhemlik ağırlığı ölçen bir birim. Eski bir de ölçü birimi olarak çok kullanılırdı. Eskiden sürenizi başlattık. Ne olabilir? K. Ne olabilir? Yok mu? Ben eski bir ölçü birimi deyince Murat Bey hemen gözümün içine baktı. Bir de şifre harf desteği veremiyoruz size ama bir de harf desteği veriyoruz. Ve bakalım sakladığımız kelimeyi siz bulabilecek misiniz Murat Bey? Süreyi sizin için başlattık.
5: Okka.
0: Okka doğru yanıtıydı. Harika birinci etabı bitirmiş olduk. Şimdi gönülden tebrik ediyoruz iki yarışmacımızı da. Birinci etapta çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Murat Bey, Murat Kaya 55 puandasınız şu anda. Yaklaşık 5 puandan 11 kelime buldunuz şu ana kadar. Ve 55 puanda tamamladınız. Umutcan Bey'e bakalım. Umutcan Bey 4 doğru yanıtımızı aldık. Ve 20 puanda kendisi yarışmamızı tamamlamış oldu ve birinci etabımızı burada tamamladık. Evet efendim, geçiyoruz tır küpünde 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum ve Murat Kaya'yla yarışacağız. Birinci etabın önde tamamlayan yarışmacımız diyorum. Dönüyorum. Murat Bey, hazır mıyız?
5: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. 10 soru yönlendireceğim. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Aklınıza gelmeyen yanıtlar olursa istediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Süreniz dolmadığı sürece geri dönüp okuyacağım. Baştan tekrar okuyarak soruları tek tek yönlendireceğim. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
5: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Peki, sürenizi kurduk ve sorunuzu aldık. Turgut Özben ve Olrik karakterlerinin yer aldığı Oğuz Atay romanıdır.
5: Tutunamayanlar.
0: Tutunamayanlar doğru. Ballıca mağarasının bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizdir.
5: Pas.
0: Pas. Bir sesimiz var. Önce dinleyelim bakalım. Esme

0: Dinlediğiniz Esmer'in türküsünü seslendiren Hollanda doğumlu şarkıcı
1: Karsu.
0: Karsu, harikasınız. Yaşlı Adam ve Deniz en bilinen eserlerinden biridir.
1: Ya, soyadını biliyorum da adı hiç gelmiyor aklıma. Hemingway ama.
0: Hemingway, pas diyebilirsiniz, pas. Dönebilirim. Peki, pas. Gökırmak Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Akdeniz. Karadeniz.
0: Karadeniz, harikasınız. Bir görselimiz var, görüntülerimizi izleyelim.

0: Dinlediğiniz Delice Bir Sevda şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Ege.
0: Peki Ege. Üflenerek çalınan ince ve yumuşak sesli bir çalgı soruyoruz size.
1: Ney?
0: Ney değil, flüt. Üflenerek.
1: Flüt.
0: Flüt doğru yanıt. Hemen dönüyorum. Ballıca Mağarası'nın bulunduğu asma yaprağı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
1: Ordu, Denizli, Gümüşhane. Sallıyorum şu an, 5 harfli olması da lazım. 4'e geçelim, bir pas desem. Buna pas diyebiliyor muyum?
0: Tabii ki diyebilirsiniz.
1: Tamam. Hemingway, sizin yardımınızı istiyorum burada.
0: Hemingway
1: biraz.
0: Çok yardım isterim ama ne olabilir acaba?
1: Hemingway. Hemingway diyeceğim.
0: Hemingway çok yakın.
1: Yoksa 2'ye geçip 81'i sayacağım ona göre.
0: O zaman 2'ye geçelim mi? Saymaya başlayabilirsiniz ama tamam. Süreniz
1: kaç? Bitti mi?
0: Bitti. Yani. Maalesef. Ve hemen geliyorum. Evet, Ballıca Mağarası'nın bulunduğu yerde neresi olacaktı? Tokat olacaktı yanıtımız. Buradaki birçok ili saydınız ama Tokat, Ballıca Mağarası deyince gelmedi. Hemingway çok doğruydu.
1: Ernest Hemingway mi?
0: Ernest Hemingway'di. Evet. Ve okumuştuk, biliyorduk. Değil mi?
1: Yok, okumadım da adamı biliyorum.
0: İsmen, biliyorsunuz Hemingway'den. Yani.
1: Bilgi olarak.
0: Biliyorsunuz.
1: Var.
0: Harika. İki sorumuz eksik oldu ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen dönüyoruz Umutcan Bey. Umutcan Bey, hazır mıyız?
2: Gibi.
0: Hazır olalım. Biz de size destek olalım. Evet, şimdi 120 saniye süreniz olacak. Sesli ve video sorularda durabilirsiniz ve aralarda süremizi istediğiniz kadar pas diyerek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hazırsa sürenizi başlatıyorum, sorunuzu okuyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
2: Ya kelime kelime geliyor da. Sinek bir şeydi de.
0: Evet, nasıldı? İsterseniz pas deyin.
2: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Batum türküsünü seslendiren Almanya doğumlu şarkıcı.
1: Atiye.
0: Harikasınız. Rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimizdir. Burada dur. Burada dur.
1: Dur. Dur. Pas geçelim.
0: Peki. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse. Annesi değil ama evde çocuğa bakıyor.
1: Pas geçelim.
0: Peki. Hemen bir video sorumuz var. İzleyelim.
2: Anne.
3: Söyle yavrum.
2: Çok sever miydin onu?
3: Kimi?
2: Babamı.
3: Tabii. Çok severdim. Sevilmeyecek erkek miydi Hızır?
2: Peki nasıl razı oldun ayrılmaya?
3: Razı olmadım. Ben istedim. Çünkü sonumuz yoktu.
0: Yuvanın Bekçileri filminin kadın başrol oyuncusu kimdir?
1: Ya ismini hatırlıyorum. Belgin'di ama Doğuhan. Doruhan. Doğuhan.
0: Zirvesi.
1: Doğuhan.
0: Peki geçeyim mi? Çok Belgin var. Dedik. En ünlü eserlerinden biri de Dönüşüm'dür.
1: Franz Kafka.
0: Harikasınız. Amik Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Sıcak bir bölgemiz var.
1: Akdeniz.
0: Akdeniz. Sesimiz var, dinleyelim.

0: Dinlediğiniz Kumralım şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Harikasınız. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan mutfak malzemesi. Böyle.
1: Rondo.
0: Çorba alırız. Neyle alırız?
1: Kepçe.
0: Kepçe. Parmakla veya pena ile çalınan genellikle

0: 6 telli bir çalgı.
1: Gitar.
0: Gitar, harika, hemen dönüyorum. Rabia karakterinin geçtiği Halide Edip romanıdır.
1: Sinek çöpü.
0: Sinekli bir köşe, bir yer. Her mahallede vardır.
1: Sinek mahallesi, sinek çöpü.
0: Bir dükkandır. Sinek her mahallede manava, vardır.
1: Sinek limanav.
0: Sinekli diğeri,
1: bakkal.
0: Diğeri.
1: Sinekli bakkal.
0: Bakkal, doğru, harikasınız. Burada dur. Burada dur.
1: Durdum.
0: Durdunuz. Keşke durmasaydınız çünkü çok iyi biliyordunuz. Hemen gidiyorum ve sorularınızı bakıyorum. Efendim, rivayete göre ismini burada dur cümlesinden alan ilimiz Burdur olacaktı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Burdur. Evlerde annenin haricinde çocuğa bakan, ilgilenen kimse dadı olacaktı. Bu da. Yuvanın Bekçileri filminde kadın başrol oyuncumuz Belgin ne olabilirdi?
1: Ya doğulu bir şeydi. Doğanay.
0: Doruk.
1: Dorukan.
0: Belgin Doruk olacaktı. Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyorum. Evet, geldik ikinci etabımızın sonuna. Bakalım nasıl bir yarışma çıktı. Kaçar puana geldik. Hemen dönüyoruz. Efendim, bu bölümde Umutcan İşen 90 puana geldi. 7 doğru yanıt verdi. Ve Murat Kaya kendisi 135 puana geldi. 2 yanıt alamadık. Ve kendisi 10'da 8 bir başarı gösterdi. İki yarışmacımıza da teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Evet.
0: Hazır. Mücadele birazcık daha yükselsin diyor muyuz?
2: Olur.
0: Olur. Peki. O zaman 3. etaba gidiyoruz. Butonların karar verdiği etaptayız. Efendim, sır küpünün 3. etabına geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hemen dönüyorum yarışmacılarımıza. Murat Kaya 1. ve 2. etabı önde tamamladığı için 3. etaba kendisi başlıyor. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 29 ile başlayalım o zaman.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz efendim. 29 numaralı soru. Hukukta öldürülmüş kişiyi ifade eden terim süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: Maktül.
0: Maktül doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum. 22. Sporda hedefi tutturamama durumunu anlatan kelime. Süre başladı. Buyurun.
2: Eski. Iska.
0: Iska doğru yanıt. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 1.
0: 1 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 1 numarada ne var? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi, adının geçmesi durumu süre başladı. Ne olabilir bu? Süre butonu kullanın lütfen. Ne olabilir? Bir olayın ya da kişinin hafızada yer etmesi. Adının çok yakın ama anımsa değil. Dikkatli olun lütfen. Bir harf açalım ve sizinle devam edelim diyemiyorum. Bir harf açalım ve sürenizi başlatalım. Kim basacak acaba? Bu ne olabilir? Anı, hafızada yer etmesi. Sürekli onunla, bu şarkı hep onunla diyoruz. Bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatacağım. Acaba kim önce butona basacak? Buyurun Can Bey.
1: Anılır.
0: Anılır değil. Burada. Anı.
1: Anınır.
0: Anınır olmadı ki. Bakın son harfimiz M.
2: Ben.
0: Sondan bir önceki harfimiz. Hala bir şey kaybetmediniz. Harf desteğini açıyoruz. Butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Dikkatli olun. Son harfimiz M. Anılardan geliyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Buyurun.
2: Anılma.
0: Anılma tabii ki. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Bu arada Umutcan Bey, nereden çıkarttınız diğer kelimemizi? Çünkü M harfi vardı oradan.
1: Yok. Şarkıyla ne yapılır? Anınır.
0: Oradan anınır diye bağladınız.
1: Olur olur dedim, böyle zorladım sonra.
0: Olmadı. Olmadı. Ama lütfen açılan harflerden destek alın. Ve kelime harf sayısından özellikle destek

0: alabilirsiniz. Bir de harf buldunuz. L harfini yakaladık. L harfi şifre kelimemizin sondan üçüncü harfiydi. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim bakalım. 25'te ne soruyoruz size? Ara vererek kesintili bir şekilde gerçekleşen durum süreyi başlattık. Buyurun.
2: Aksak.
0: Aksak değil. Ara vermek. Bir şeyin ara diyorum. Bir de harf açıyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Butonu kim kullanacak diyorum. Buyurun.
2: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt aralıydı. Aralı olmasından geldi. Aralı, ara vererek kesintili şekilde gerçekleşen durumdu. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Nasıl devam edelim?
2: 28.
0: 28 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 28'de ne var? Geliyor. Ağızda buruk ve ekşimsi bir tat bırakan durumu anlatan söz. Süre başladı. Buyurun.
1: Kekme.
0: Kekme değil.
1: Kekçe.
0: Kekçe de değil.
1: Kekte.
0: Te değil.
1: Kekpe.
0: P de değil.
1: Kekme.
0: P de değil.
1: Kekçe.
0: Şey demiştiniz değil. Kek ne acaba? Tekrar süreyi hazırsa kim butona basacak? Hangi harfi istiyoruz oraya? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Kek B.
0: B değil.
2: Kek C.
0: C değil.
2: Kek F.
0: Değil.
2: Kek H.
0: Değil.
2: Kek ye.
0: Değil. Harikasınız.
2: Az kal.
0: Peki alfabeyi sayarak devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Kim basacak butona? Buyurun Umut Can Bey.
2: Tamam. Kekte.
0: T değil.
2: Kekpe.
0: P değil.
2: Kek Z.
0: Z değil.
2: Kek. Kek.
0: Peki. Bırakmıyoruz sizi. Tekrar süreyi başa sarıyoruz. Ve butonları kim basacak? Buyurun.
1: Kek Z. Kek P. Kek P. Kek M. Kek N. Kek S. Kekle, kekne, kekme.
3: Birazdan not edeceğim şuraya.
0: K-L-M-N-O-Ö. Bakın K-L-M-N-O-Ö. P. Süreyi başlattım.
1: Kekre.
0: Buyurun Umut Can Bey.
2: Kekse. Kekfe.
0: P.
2: Kek. P. Kek. H.
0: P'den sonra.
2: Kek. Kekse
0: dedim. P'den sonra hangi harf geliyor diyorum ve hazırsa süreyi başlattım.
1: Kekre.
0: Kekre. Evet. Kekre olacaktı. P'den sonra gelen harfimizde R'ydi. Kekre olacaktı buranın yanıtı. Harikasınız. Çok iyi. Tam da bildiğiniz yerden gelmiş kelime.
3: Aynen.
0: 10 numara bir cevap oldu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
3: 32A.
0: 32A gidiyoruz 32A'ya. İki boş olan küçük oyuk ya da açıklık. Süreniz başladı. Kim basacak? Kim bulun? Buyurun Umut Can Bey.
2: Batak.
0: Batak değil. Böyle küçük, hatta bazen bakılır böyle.
2: Delik.
0: Delik doğru yanıt. Çok mu ipucu oldu bu?
3: Bence olmadı, çok ipucu oldu.
2: Yok.
0: Çok mu oldu?
3: Şaka yapıyorum. Estağfurullah.
0: Peki. Umut Can Bey, sizle devam ediyoruz. Tamamdır. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 ile devam edelim.
0: 21 numaralı soruyu açıyoruz. Hazırsa gelsin sorumuz. Efendim, nesilden nesile aktarılan gelenek ve görenekler. Süre başladı. Hatta, buyurun Umut Can Bey.
2: Ahlak.
0: Ahlak değil. Hatta annemizin Daha fazla ipucu veremiyorum çünkü buradan sonra Murat Bey'in keskin bakışlarının gölgesinde hissediyorum. Oradan öyle bakıyor. Diyor ki çok yardımcı oluyorsunuz demek istiyor sanırım. Ama bir harf desteğinde bulunuyorum ve annelerimizin anneannesinden de çok alırız bunları diyorum. Süreyi başlattım, kim kullanacak?
2: Buyurun. Anane. Anane.
0: Anane. Doğru yanıt. Murat Bey, siz alamadınız benim ipucumu.
3: Ben de anane diyor sandım cevabı. Yanlış diyeceksiniz diye bekliyorum.
0: Yok, ben annelerimizin annesi. Aynen. Hani atalarımızdan gelme, anneanneden gelme.
3: Yok, hiç bilmediğimiz soruydu o yüzden.
0: Ama ben zaten bayağı açık bir ipucu vermiştim. Neredeyse kelimeyi söyledi bana ne diye. Ama Umutcan Bey kullandı bu fırsatı. Sizle beraber devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Elimiz butonda olsun. Lütfen. Kopuyorsunuz galiba biraz. Kopmuyoruz değil mi?
3: Moralmen düştüm biraz.
0: Düştünüz mü?
3: Evet.
0: Nereye düştünüz? 175'e 120. Gayet iyi yerde olmanız lazım.
3: Arayı fazla tut.

0: Bak lazım, yaklaştıkça benim moralim düşüyor. Stres yenebilir diye korkuyorum biraz.
1: Aman ya, hiç tedirgin olmayın. Buyurun Umutcan Bey, sizdeyiz. 23 daha bir sürü harfimiz, bir sürü kelimemiz var. Geliyorum 23'e. İskambil oyunlarında en yüksek değere sahip kart. Süre başladı.
2: Buyurun.
3: As.
1: As doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız? İki soru sonra artık yavaş yavaş yönlendirme yapmak isteyeceğim.
3: 38.
1: 38 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir video soru geliyor 38'de. Bakalım neresi geliyor? Acaba tanıdık, bildik bir yer mi? Yarışmacılarımız bulabilecekler mi? İzleyelim.

0: Evet efendim, Türkiye'nin güneyinde bulunan kebabıyla da ünlü bir şehri soruyoruz acaba. Neresi burası diyorum ve süreyi başlattım. Buyurun.
1: Adana.
0: Adana tanıdık mı?
1: Çok tanıdık.
0: Çok tanıdık. Oradan geldiğiniz için ayağınızın tozuyla da gelmiş oldunuz. Kebabınız da harika bu arada. Değil mi? Adana kebabı.
1: Teşekkür ederim. Enfes. Övgünüz için.
0: Tabii ki. Evet. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 50 olsun.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 50'de ne var? Bir fotoğraf soru. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Gelsin görelim önce fotoğrafımızı. Harika. Dünyalar tatlısı iri bir karabaşımız bize bakıyor. Fakat burada bir detay var. Gördüğünüz gibi özellikle çoban köpeklerinde kullanılan bir parçadan soracağız. Bir takıdan bahsedeceğiz. Bu takı değil, pardon, bir takı derken hani takılandan bahsedeceğiz. Ve boyun kısmına takılan demiri soruyoruz. Çoban köpeklerinin boynuna takılan çivili demiri arıyoruz. Sürenizi başlatacağım. Önce butonu açtım. Buyurun.
2: Irtık.
0: Irtık değil.
2: Irtak.
0: Irtak değil ama çok yakın.
2: Irtırık.
0: Irtırık. Irtırık. Irtırık. Irtırık sığdırdık buraya. Çok sevimli, çok sevimli bir kelime oldu. Sevgili karabaşımızın boynuna ıttırığı da taktık el birliğiyle. Evet, ıttırık değil efendim. Başka bir yanıt arayacağız. Size destek olsun. Bir harf daha açalım. Bakalım. L harfimiz geldi. Ilt kısmını bulduk. Sürenizi başlattık. Önce butonlarınızı aç. Buyurun.
2: Iltık.
0: Iltık.
2: Iltık.
0: Taktık o ıltağı. Iltık değil.
2: Iltak.
0: Iltaka çok yakın.
2: Iltar. Iltar. Iltar.
0: Tar. Hı,
2: doğru.
0: Iltar dediniz.
2: Iltar, iltar.
0: Tamam, doğru. O zaman sıkıntı yok. Hı-hı. Iltar kelimesini bildiniz. Iltardı. Hı-hı. Doğru. Kelimemiz çoban köpeklerinin özellikle boynuna taktığımız demirli, dikenli demirden bahsediyorduk. Iltar. Biliyor muydunuz?
1: Vallahi ilk defa duydum. O yüzden çok da cevap
0: vermek istemedim. Diğer kelimeleri de ilk kez duymuş olabilir misiniz? Ittık.
1: Şeyi
0: ittık.
1: İlk defa duydum.
0: Kekre. Antiska. Biz de çünkü ilk kez duyuyoruz özellikle ıttıkları.
1: Takısı. Takı olarak.
0: Takı. Ben onu hani takı anlamında söylemeye çalışmıştım ama.
1: Çok doğru
0: takı
1: buldum.
0: Takı değil de takısına gitti. Mesela hani bu da takılandan ucu olsun diye söylemek istemiştim ama takısına gitti. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 44'te devam edelim.
0: 44 numaralı soruya gidiyorum. 44. Gelsin 44. Efendim, elma, armut, ayva ve benzeri meyvelerin yenmeyen iç bölümünü soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ebelik.
0: Ebelik. Ebelik değil.
2: Evelik.
0: Evelik de değil.
2: Edelik.
0: Edelik değil.
2: Ecelik.
0: Ecelik değil. Peki. Bu arada Umutcan Bey, harika kelime üretiyorsunuz. Bayılıyorum gerçekten. Sadece kelime üretin diye yarışma bitmesini istiyorum. Bir harf desteğimizi kabul edin. Harfinizi açtık. Şeymiş efendim, eşel. Süreyi başlatıyorum. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelik.
0: Eşelik değil.
2: Eşelak.
0: Eşelak da değil.
2: Eşelık.
0: Lık değil.
2: Eşelik.
0: Lik değil. Demiştiniz değil demiştim. İ değil. Ne olabilir acaba? Başka hangi sesli harfimiz olabilir? Hazırsa butonu açtım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Eşelak.
0: Lak değil.
2: Eşelek.
0: Eşelek doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Eşelekti buranın yanıtı. Eşelekten sonra kaç numaralı soruyu açalım?
2: 34.
0: 34. Bakalım 34'te neyi arıyoruz? Nemli ortamlarda kayalar üzerinde yetişen bitki benzeri bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Likra.
0: Likra değil.
2: Likia.
0: Likia değil.
2: Lakia.
0: Lakia değil.
2: Lakay.
0: Bu bir bitki. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Lütfen ellerimiz de butona gitsin. L, K ve E. Demek ki bir yerde bitişen bir bitki. Nemli bir bitki. Bir sesli bir sessiz harf desteği alıyoruz. Acaba ne olabilir bu bitki? Sürenizi başlattı. Buyurun Umutcan Bey.
2: Leken.
0: Leken değil.
2: Laken.
0: Laken değil.
2: Liken.
0: Liken. Diken doğru yanıt. Artık ben de
2: her şeyi atıyorum.
0: Hayır, ben de harfleri saymaktan artık bende de koptu. A mıydı, E miydi derken yanıtı, doğru yanıtı kaçırmaya başladım. Likendi doğru yanıtınız. Tebrik ediyorum.
2: 42 açalım.
0: 42 açalım. Gelsin bakalım. 42 numaralı sorumuz hazır. Lütfen ellerimiz butonda olsun. Hastalığın tekrar ortaya çıkması durumu. Bir tıp terimi soruyoruz. Acaba nedir bu? Süreniz başladı. Buyurun.
1: Vaka.
0: Vaka değil. Hastalık tekrar eder yani. Tekrar o şey yaptı denir. Böyle.
1: Bildiğini unutuyor insan ya. Ne yaptı? Ne yaptı?
0: Heyecanlandırdık mı biraz? Bakın ama kaçıncı kez sonra beni suçluyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sayıyordu, alttan ses vardı. Benim sorumu vermediniz.
1: Vuku da yanlış zaten.
0: Vuku yanlış ama süreyi de lütfen dikkatli evet. Kullanın.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, olur mu? Ben bir harf desteğinde bulunabilir miyim?
1: Tabii.
0: Bulunduk, buyurun Murat Beyciğim. Ne harfiyle başlıyor? Bu arada da düşünmeniz için fırsat sağlıyorum bu sırada. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Buyurun.
1: Nüks.
0: Nüks tabii ki. Harikasınız. Biliyordunuz. Sadece hatırlamanız için biraz zaman kazanmanız gerekiyordu. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini bulduk. Şifremizin üçüncü harfiydi. Evet, son sorularımıza yaklaşıyoruz. Yaklaşık iki soru sonra finale gideceğim. Ve 58'i öneriyorum. 57'yi öneriyorum. 61'i öneriyorum. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 58 olsun o zaman.
0: 58'e gidiyorum. Hazırsa sorumuz gelsin. Sanatçıların farklı yerlerde gerçekleştirdiği gösteri dizisi. Süreniz başladı.
1: Buyurun. Turne.
0: Turne tabii ki. Karadeniz turnesine çıktı sanatçımız. İl il dolaştılar, söylediler, sahne aldılar, geldiler, turneye çıktılar. Turne dedik, bir de ne harfini bulduk?
1: 57 olsun o zaman.
0: 57 nolu sorumuz geliyor. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Üniversitelerde fakülte yöneticisi olan akademisyen açtık.
1: Dekan.
0: Dekan doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. A harfini açtık şifreden. Evet, şifre harfimizin çoğu, şifre kelimemizin harflerinin çoğu çıktı. Bayağı bir yer açtık. Hemen gidiyorum puan tablosuna bakmaya. Evet, Umutcan Bey çok güzel kelime üretti ama Umutcan Bey'in kelimeleri 160 puan kazandırdı kendisine. Şu anda 160 puandayız. Murat Bey, Murat Kaya 215 puanla bu etabı tamamlamış oldu. Daha doğrusu şu ana kadar 15 sorumuzu bitirmiş olduk ikinci etapta. Şimdi geldik tahmin sırasına. En çok puanı siz topladığınız için, siz önde bitirdiğiniz için 15 soruyu. Birinci tahmin sırası sizin. Kullanmak ister misiniz? Bir tahminde bulunacak mısınız? Burada şunu hatırlatmak durumundayım. Doğru harfleri tek seferde doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Bilemezseniz cevap sırası Umutcan Bey'e geçer. Tek harfi yanlış belirlerseniz güzelim 215 puan gider. Haberiniz olsun diyorum. Bunları hatırlattıktan sonra size soruyorum. Yanıt verecek misiniz?
1: Soruyu duyup vermeme şansın da var değil mi?
0: Yok. Burada bir soru yok. Burada sadece kelimeyi tahmin edeceksiniz.
1: Bir hakkım var değil mi?
0: Bir hakkınız var. İki harf rica ediyoruz sizden.

0: ve iki harfle beraber bu şifre kelimemizin ne olduğunu bulabilecek misiniz acaba diyoruz.
1: Ben bulamayacağım bu kelimeyi. O yüzden risk almak istemiyorum bu noktada.
0: Peki, o zaman yarışmacımız tahmin hakkını kullanmadılar ve risk almıyorlar. Tabii Umutcan Bey'e sormak durumundayım.
1: Tabii.
0: Bunu da hatırlatayım. Umutcan Bey, siz bir tahminde bulunacak mısınız?
2: Yok, ben de o riske girmek istemiyorum şu an. Özellikle gerideyim bir de.
0: Bulunmayacaksınız. Peki, o zaman ne yapıyorum? 3 soru daha gidiyorum. Bu 3 sorunun içerisinde şifre harflere de yönlendirmeye çalışacağım sizi. 3 yer daha açacağız. 3 sorumuza daha yanıt arayacağız. Evet Umutcan Bey, siz de tahmin hakkını kullanmıyorsanız 3 soru daha gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şifre harf bulacağız. 1 veya 2 harfi bulup o şifre kelimeyi beraber bulmaya çalışacağız. Murat Bey, sizdeyim. Hemen yönlendirmek istiyorum. 43 olabilir. 16 olabilir, 20 olabilir. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43 olsun.
0: 43 olsun. Peki, 43 numaralı sorunuz geliyor, okuyorum. Çok küçük boyutta olan şeyleri anlatan sıfat, süreniz başladı. Buyurun.
1: Mini.
0: Mini doğru yanıtımızdı. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. 225 puana geldiniz. Siz seçiyorsunuz. 20'yi alabilirim, 61'i alabilirim.
1: 20.
0: 20. Peki. Tıpta mikroplardan arındırılmış ortamı ifade eden terim. Süre başladı. Tıpta bir terim. Mikropları arındırılmış durumda olan bir terim. Tıpta. Peki. Bir harf desteği bizden olsun ve bakalım ilk harfimiz gelsin mi? Gelsin. Mesela bir çok da bilinen bir ilaçtan, eskilerden kullanılan mesela aspirin bu konuda çok şeydir, bilinir. Süremizi başlattık. Ne olabilir? Aspirine yakın bir kelime arıyoruz burada. Buyurun.
1: Yani çok saçma olacak ama asbest.
0: Asbeste çok yakın ama çok o kadar da yakın değilmiş. Biraz yakın, biraz uzak. Biz bir harf desteğine bulunalım. Umutcan Bey, siz güzel bir performans gösterirsiniz burada. Bekliyoruz sizden bir destek. Ne olabilir? As, süreyi başlattık. Buyurun.
2: Asbest.
0: Asbest değil. As. Sep.
2: Asepist.
0: Asepist. Çok yakın ama bir harf desteği daha verelim. As kısmımız çıktı. Acaba rejimizden bir kilit kelime, bir kilit harf daha rica edelim. Bakalım hangi harfi açacak bu kelimemizi rahat bulabilmemiz için. P harfi geldi. İki sesli harf rica ediyoruz. İnce sesli diyelim. Sürenizi başlatalım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Asepsi.
0: Asepsi doğru yanıttı. Harikasınız. Bir 10 puan da sizin hanenize yazdık. Bakın 61 ve 45 öneriyorum.
2: 61 olsun.
0: Daha da önermeyeceğim diyecektim ki 61 dediniz. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Söze ek olarak ayrıca anlamı katan bağlaç. Süre başladı. Ha. Buyurun Umutcan.
2: Ve de.
0: Ve de değil. Peki ilk harfimizi gördükten sonra diyeceksiniz ki bu olabilir. Süreyi çağrışım yapmadı mı? Ha ki süreyi başlatayım. Buyurun Umutcan Bey.
2: Keti, katı, keki.
0: İçinde alfabemizin son harfleri de var. Murat Bey tam gidiyordu ki buldum dedi. Sürenizi başlatmadan önce bir harf desteği bizden, süreyi başlattık. Bakalım buyurun.
2: Keza.
0: Keza doğru yanıtını oraya yazdık. Bir de şifre harf açtık. Z harfiydi. Saklı olan harfimiz. 3 sorumuzu tamamladık. Z harfini de kutucuklarımızdaki yerini aldı. Ankil ve son harfimiz de Z olarak açıldı. Hemen bakıyorum yine. Tabii ki eşitlik bozulmadı. Daha doğrusu düzen bozulmadı. 225 puanla devam ediyorsunuz. 180 puanla da Uğurcan Bey devam ediyor. Bu bölümde de sorularınızdan bir fazla bir

0: Bilseydiniz belki arayı kapatacaktınız. Tahmin sırası sizde. Tahmin edecekseniz tahmin sıranızı kullanmak istiyor musunuz?
1: Kullanmak istiyorum.
0: Peki. Bakın burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek harf. Önemli. Harfi değiştiremezsiniz.
1: Yani alacağım bu riski.
0: Peki.
1: Ankilos.
0: Ankilos.
1: Başka söyleyemiyorum zaten. Ankiles. Gitti. Yapacak bir şey yok. Hayat, risk almak lazım bazen hayatta.
0: Peki efendim. Tabii ki yarışmadır sonuçta, değil mi? Bir mücadele yeri diyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız ve ankilos dediniz. Peki ankiloz böyle bir kelime
1: ve hastalık diyebiliyorum. Bir sırt hastalığı. Ankilozan spondilit hatta. Ankiloz bir tek Türkçe'de belki ankilozdan türüyordur da o yüzden dedim. Aslında ilk başta söylemeyi düşünüyordum zaten. Z'yi de görünce artık ankiloz
0: dediniz.
1: Diyeyim dedim ama maalesef herhalde gitti. Öyle bir bakıyorsunuz ki yani imkanı yokmuş.
0: Bakışıma aldanmayın.
1: Ama doğru herhalde.
0: Bakışıma aldanmayın. Çünkü ankiloz yanıtı kesinlikle doğru bir yanıt. Ve doğru da tahmin ettiniz. Eklem hareketinin patolojik olarak kısıtlanması bir tıp terimi olarak ankilozu gizlemiştik bu bölümde. Gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir puan topladınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve üçüncü etabı sır küpünde ankiloz doğru yanıtıyla burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün üçüncü etabını da tamamladık ve ankilozdu bu bölümde bir tıp terimiydi. Sakladığımız şifre kelimemizdi. Murat Kaya çok güzel bir yarışma çıkarttı. Sevgili Umutcan İşener'e çok teşekkür ediyoruz. O da harika bir mücadele çıkarttı. Kısaca bir değerlendirme alalım. Umutcan Bey sizden başlayalım. Nasıl geçti yarışma?
2: Yorucuydu. Sürekli kelime öğretmeye çalıştım. Olduğu kadar bence iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum.
0: Çok güzel bir iş çıkarttınız. Özellikle son etaplar butonlar etabında gerçekten çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika yarıştınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Murat Bey, sizin düşünceleriniz?
1: Vallahi yani çok klişe bir terim olacak ama gerçekten televizyon başındaki gibi olmuyor. Burada insanın aklı duruyor deyim yerindeyse. Ama Umutcan Bey de çok güzel yarıştı. Hani o beni daha itti, ben onu ittim. Yeri geldi. Güzel bir yarışma ortaya çıktı.
0: Harika. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan da geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz. Bizimle beraber yarıştınız. Bizim de size bugünün anısına küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman sayfaları araladığınızda bizleri hatırlamanız dilekleriyle diyoruz.
1: Çok
0: teşekkür ederiz. Şöyle birer küçük hediyemiz var size. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmiş gönderin. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi beraber tadalım efendim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Gangnam Köprüsü'ne doğru yoğunlaşıyor. Gangnam bölgesinin çıkışındaki ana yolda trafik oldukça yavaşlamış durumda. Asıl trafik 2. ve 3. tünellerde yoğunlaşıyor.
1: Yunus seçim kampanyası tüm hızıyla sürüyor. 35 yaşında siyasete atılmış biri olarak
2: kim geçenlerde şarkıcı Sua'yı bir soygun girişiminden kurtardı? Şarkıcı Sua bir alışveriş merkezinin otoparkında arabasına binmek üzereyken bir soyguncu ona saldırmış ve Kim son anda olaya
3: o
2: müdahale etmiş.
3: O benim kurtarıcım.
4: Dağıtıma geç kaldım.
5: Bir yorum daha lütfen.
2: Polis kendisine
5: bir yorum yapar mısınız?
2: Vatandaş ödülü verdi.
6: Kendisi bu ödülü daha şanssız insanlara bağışladı. Bir gecede sansasyonel biri oldu ve televizyon programlarına çıkmak için sayısız teklif aldı.
2: 3 kez Ayın Kuryesi ödülünün sahibi oldu. Etrafındakilere ilham kaynağı olan biri olarak tanınıyor. Kore'de geçen yıl zorda kalan insanların yardımına koşan ve gerektiğinde hayatını bile riske atmaktan çekinmeyen bir insan olarak biliniyor.
7: Olaylar bu şekilde devam ederken biz şimdi reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar sizinle beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.

0: İyi günler, 3 dakikada trafik durumu programına hoş geldiniz.
1: İyi günler, 3 dakikada trafik durumu programına hoş geldiniz. Bu sabah her zamankinden fazla trafik var. Sanksan Köprüsü'nde bir kaza olduğu rapor edildi. Bir arabayla çarpışan kamyon o bölgede trafiği kilitlemiş durumda. Şu anda birinci ve ikinci şeritler trafiğe tamamen kapatıldı. Üçüncü şeritten geçiş izni veriliyor. Diğer bölgelerde trafik normal seyrinde akmayı sürdürüyor. Şu an trafikle ilgili herhangi bir sorun görünmüyor. Bu arada Yahudi istasyonu yakınında bir seçim kampanyası yürütülüyor. Kampanyaya ait araçlar o bölgede trafiği biraz tıkamış durumda.

0: Ne oluyor?
1: Dostum, güvenlik kamerasını aç. Çabuk ol, çabuk ol.
0: Ne oldu Ahbap? Ne oldu?
1: Kandırdım. Harika değil mi? Bu makyajla müşterilerin dikkatini çekeceğim.
0: İşe bak. Tavan ne durumda?
1: Merak etme, her şey yolunda. Bu kadar cimri olma, tamam mı? Bu dükkanı biraz rahatlamak için açmadık mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Gereksiz yere çok fazla çalışıyorsun.
0: Haklısın. Birkaç paket getirdim.
2: Aman tanrım. Saçına perma mı yaptırdın?
0: Orada.
2: Yanlış yapmışsın. Onlar çok para alır. Gelecek sefer Bali'ye git.
0: Nasıl yaparım? Onların çok iyiliğini gördüm.
2: Beni hiç dinlemiyorsun.
3: 1203'e mi gidiyorsun? 1204'e bırak. Hafif bir paket. Teşekkür ederim.
2: Her zaman aynı şey. Seni kullandığının farkında değilsin.
4: Tatlım, bekle biraz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: İmzalayın.
4: Tamam.
5: Sen örnek vatandaşsın.

0: kurtarmıştın.
1: Gerçekten
0: anne,
1: mi?
0: Anne, o süper meşhur biri. Bekle biraz.
1: Gerçekten de o. Bu sürpriz
0: İmzalar
1: oldu.
0: İmzalar mısın?
1: Evet.
2: İmza mı?
1: Çok uzunsun. Güzel. Bu mükemmel. Evet. 2-3. Çok iyi.
2: Evet.
1: Durun. Giderken bunu da atar mısınız? Teşekkür ederim. İyi günler. İnanamıyorum.
3: İşte orada.
4: Hadi gidelim.
3: Hadi gördün mü onu? Koy. Hadi.
4: İşte orada. Hadi yakın.
3: Hadi yanına gidelim onu. Hadi.
4: Hadi. Hadi. Bize var.
2: Ay. Durun durun durun biraz durun, biri arıyor. Kim Gonu?
5: Benim kim?

0: Muyo!
1: İşte örnek vatandaş.
0: Öyle demeyi bırak.
1: Çok mu rahatsız edici?
0: Hem de nasıl dostum? Politikaya gir diyorlar. Bağış yapıyorlar. Hayatım alt üst oldu.
1: Bundan söz etmişken saçına ne oldu?
0: Bilmiyorum. Her şey saçma. Sorun ne? Sigorta mı?

0: Açmayacak mısın?
1: Önemli değil. Bir arkadaşınla dükkan açmadın mı?
0: Nereden bildin?
1: Seni izliyordum.
0: Sahi mi? Hey, neden eski grubu toplamaya çalışmıyoruz? Ama boşver. Herkesin yoğun olduğuna eminim.
1: Tuhaf değil mi? Beklenmedik bir anda seni görmeye geldim.
0: Neden tuhaf olsun? Muhtemelen kotanı doldurmaya gelmişsindir.
1: Görüşmeyi neden kabul ettin?
0: Görmezden mi gelseydim? Biz arkadaşız.

0: Gonu, bu dünya senin sandığın gibi değil. Çok safsın ve farkında değilsin. Bir şey yaptım. Ama oldukça kötü bir şey. Ve dönüşü olmayan bir yola girdim.
1: Tanrım, seni gidip ortanı doldurmak için her şeyi yapıyorsun. Tamam, sana yardım edeceğim, dinle. Önce bu paketi teslim etmeliyim. Bana iyi bir yaşam poliçesi yaz.
0: Evet.
2: Mavi eve gidelim.

0: Birazdan oradayım. Orada bekliyorsun değil mi?
1: Aracımı almışsın, bir yere gidemem ki. Gerçekten iyi misin? Ne oldu?

0: seni budala. Hala bu şarkıyı mı dinliyorsun?
1: Hı.
0: Grupla ilgili boş hayalleri artık bırakmalısın.
1: Eski güzel günler.

0: Muyo! Burada bir şey oldu.
1: Başkan adayını öldürdün dostum. Onu sen öldürdün.
0: Ha?
1: Ayrıca diğer bomba da elinde. 3 dakika sonra patlayacak.
0: Ne?
1: Kahretsin, 1 dakikası geçti bile. Örnek vatandaş Kim Gon-ul, başkan adayını öldürdükten sonra kendisini öldürecekti. İşte planımız bu.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Elinde bir bomba var sersem. Buradaki herkesi öldürecek misin? Beni dinle. Saat 11 ve 2 yönlerinde seni izliyorlar. Gon-ul, yakalanırsan öleceksin. Anladın mı? Yakalanırsan öleceksin. Git. Sanyang operasyonun ödemesini yapsın. Sakın unutma. Hiç kimseye güvenemezsin.
0: Muyo.
1: Hayatta kal.
2: Yok edin.

뭐예요?

0: Üç elmeden sola dön. Tamam, tamam.
1: Ha. Şu tarafa.
0: Tamamdır. Ha. Ha.

Yoldan çekilin. Üzgünüm. Çok üzgünüm.

0: etmiyor mu?
1: Söylesene, neden çağrılarıma cevap vermiyorsun?
0: Ha? Affedersin.
1: Gangnam bölgesinde bir bomba patladı.
0: Evet.
1: Her şey yolunda mı? Korkuyorum canım.
2: Öncelikle yenildiğimi kabul ediyorum. Bundan böyle tüm gücümle Yu'ya hizmet edeceğim.
3: Ne demek istiyorsun? Daha yeni başladık.
4: Yu'ya suikast düzenlenmiş.
3: O kadar çok şaşırma. Başkan sen ol. Seni başkan yapacağım.
1: Bebeğim.
5: Ve son gelen bilgiler kendisinin bu patlamada öldüğünü doğruluyor. Şehrin göbeğinde çok büyük bir patlama gerçekleşti. Polis şu anda bu olayın sorumlularını araştırmakla uğraşıyor.
0: Bu gerçek mi?
5: Patlamanın gerisindeki isimler araştırılıyor. Ayrıca bunun bir terör eylemi olabileceği de söylenmekte.
6: Evet.
5: Evet, şimdiki haberler bunlar.
6: Terör eylemi olduğuna dair elimizde güçlü ipuçları var. Son zamanlarda ülkemize yönelik
0: tehditlerin bir örneği
6: olduğunu düşünüyoruz.
1: Ne?
6: Kimin ya da kimlerin yaptırdığına dair elimizde henüz yeterli bir bilgi
0: bulunmuyor. Mu Yeo durduk yere beni aradı. Bana kaçmamı söyledi. Elimde bir bomba vardı. Elimdeydi.
6: Patlamanın sorumluları er geç bulunacak. Şu anda tüm birimler bölgeyi abluk altına almış durumda.
0: Çılgın herif.
6: Patlamaya üstüne bomba bağlanmış bir oyuncak araç yol açtı. Yüksek hızlı bu oyuncak aracın arabanın altına nasıl girdiğini görüyorsunuz.
1: Tatlım.
0: Demişti ki
7: sakın kimseye hiç güvenme.
5: Bir uzmanla konuşalım.
8: Kablosuz bir tetikleyici bombayı
0: kimseye güvenmemelisin.
8: Hedefi ortadan kaldırmak için bir oyuncak araba kullandılar. Bu tür araçların bombalama eylemlerinde kullanılmasına yeni tanıklık ediyoruz.
1: Ne oldu hayatım?
8: Tetikleyici bir cep telefonu ya da uzaktan kumandalı bir zamanlayıcı olabilir. El yapımı bombalarla ilgili planları internetten kolayca bulabilirsiniz.
1: Hayatım.
0: Kapıda kim var?
1: Muhtemelen kuryedir.
0: Dur biraz.
1: Sen örnek vatandaş değil misin?
0: Olamaz. Lütfen. Lütfen.

0: aylık indirime girdik. Lütfen siz de bakın efendim, lütfen.
1: Şu an saldırmana gerek yok. Geri çekil. Yüz tanımayı çalıştır.
2: Bir şey mi arıyordunuz? Bu saç spreyimiz çok iyidir. Bu jölemizi denemek ister misiniz? İşte burada.
3: Teşekkürler.
4: Bugünkü alışverişiniz için teşekkürler. Toplam 39.50.
5: Yerini tespit ettik.

0: Alo. Alo. Orası kurye mi? Neredesin? Ha? Sabahtan beri beklediğim istiridyeler hala gelmedi.
1: Evde yoktun. Ben de dükkana bıraktım.
0: Dükkan mı? Ne dükkan?
1: Ayakkabı mağazasının yanındaki dükkan.
0: Hayatım, paketi dükkana bırakmış.
2: Dükkana mı?
1: Evet, dükkana. İçeri bakın. Bak. Bizimle çalıştığınız için teşekkürler.

Mesaj bırakmak için 1'e basın. Numaranızı bırakmak için 2'ye basın. Sinyal sesini bekleyin.

Bakın, bana bu numarayı Muyeo verdi. Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şeyi bilmiyorum.

0: Lütfen gazla, gazla.
1: Reklam arası sona erdi. Bugünkü şok edici haberler herkesi yasa boğdu. Birilerinin oğulları, arkadaşları, sevdikleri yitip gitti. Bu şarkıları özledim dostlarım için çalacağım. Ve ilk parça...

0: ifadeleri alınıyor.
1: Yemeğinizi sessizce yiyin.
0: İncelemeler sonucunda Kim Gon-woo olduğu tespit edildi.
2: Geçen yıl bu zamanlarda birini soyguncudan kurtardığı için devlet tarafından örnek vatandaş seçilmişti. Şimdi olanlar karşısında toplum şaşırmış durumda.

0: patlamalarda nasıl bir rol oynadığı henüz bilinmiyor. Polis şu anda her yerde onu arıyor. Yeri henüz tespit edilebilmiş değil. Onu gören ya da yerini bilenlerin polise ihbar etmesi çok önemli.
1: Bunun bir terör eylemi olduğunu doğruladık. Bu yüzden istihbarat teşkilatlarıyla birlikte özel bir ekip oluşturduk.
2: Eylemin sebebi nedir? Kuzey Kore ile bağlantısı var mı efendim?
1: Her tür olasılığı araştırıyoruz. O da mümkün. Evet.
3: Bombanın bir RC arabasına monte edilip patlatıldığı doğru mu?
1: Bunu araştırıyoruz. Evet.
4: Elinizde sağlam bilgiler var mı? Öyleyse neden basın toplantısı yapıyorsunuz?
5: Soruşturma halen devam ediyor. Ama gerçekleri öğrenmemize çok az kaldı. Lütfen bizler soruşturmamızı yürütürken sizler de biraz sabırlı olun.
1: Bu yuğunun başkan olmasını önlemek için düzenlenmiş bir komplo olabilir mi? Bir süre önce şüphelinin kimliğini basına verdiniz. Bir nedeni var mı?
5: Daha önce de dediğimiz gibi emniyet birimleri tüm gerçekleri açığa çıkaracaktır. Ulusal acil durum protokolü gereği sosyal medyada dolaşan tüm yalan haberler ve söylentiler sıkı şekilde kontrol edilecek. Biz polisler burada sizin için bulunuyoruz. Sizlerin güvenliğini sağlamak için. Tamamen halk için.
6: Şuraya bak. Her şey kontrolden çıkmış gibi.
7: Baksana patron. Yapabileceğimiz bir yer var mı?
6: Hiçbir gücümüz yok. Bu bizi aşıyor.

0: patron?
1: Juho.
0: Neredesin patron?
2: Kapattı.
1: Sanırım ona patron dememe tahammülü yok.
2: Sizler holigan gibi davranıyorsunuz.
1: Holigan gibi davransanız da biraz daha kibar olabilirsiniz, değil mi?

0: Sen iyi misin dostum?
1: Demek buralardan kaçıp gidiyorsun ha?
0: Seni bırakıp nasıl gidebilirim? İyi misin?
1: Neler oluyor Gon'u? Yu Yan Yok'u öldürdüğünü söylediler.
0: Onlarla konuşayım.
2: Bay Kim Gon'u?
0: Onu bırakın.
2: Neredesin sen? Yüz yüze görüşelim.
0: Ben hiçbir şey yapmadım.
2: Öyleyse neden kaçıyorsun ha?
0: Pekala. Gidecek bir yerim yok. Koşmaktan yoruldum. Arkandaki kamerayı görüyor musun? Ona el salla. Çünkü her şeyi kaydediyorum. Bununla nereye gideceğim dersin ha? Nereye gideceğim sence?
2: Güzel.
0: Artık işiniz bitti.
2: Dışarı çıkın.
3: Artık elimizdesiniz.

0: alive. And then... I am
1: Batman!
0: Not,

0: Hala kaydediyor musun?
1: Kimsiniz?
2: Gördün mü? Onu öldürdün.
1: Siz ne yaptınız?

0: Dinleyin Bay Kim. İşler iyice karıştı.
1: Bunu neden yapıyorsunuz?
0: Belli olmuyor mu? Bir başkan adayını ve arkadaşınızı öldürdünüz.
1: Hayır, ben yapmadım. Olamaz, ben değildim. Ben öldürmedim.
2: Saat 5.30, Sanji İlkokulu'nun karşısındaki telefon kulübesi.
1: Evet, Yu Yangguk'u ellerimle öldüreceğim. Benim sesim. Ama ben değildim.
0: Doğru. Hepsi tezgahtı. Aslında her şey algıdan ibaret. Reklam panolarına ne koyarsak ona inanırlar. Kahraman olabilirsin. Ya da en çok aranan adam. Bay Kim, size bir şans vereceğim. İtiraf şansı. Temas kurduğunuz kişilere ne olduğunu görün. Şu anda hiç kimse sizin tarafınızda değil. Aksi halde ölürler.

Araba da ne?

による恥。

0: Muyo'yu nereden tanıyorsunuz? O öldü ve...
1: Kes sesini de beni izle. Muyo senin yüzünden öldü. Onu sen öldürdün. Sen ölmüş olsaydın herkes yaşıyor olacaktı. Lanet olsun. Hadi koş.

0: Liberal Parti adayı Yu Yang-guk'un bugün bombalı bir saldırı...
1: Bu yaşananı düşünecek olursak ortalık çok sakin. Bu komplonun büyüklüğünü insanın aklı almıyor.
2: Muyo'nun sigortacı olduğunu sanıyordum.
1: Karım da benim ginseng satıcısı olduğumu sanırdı. Ölene kadar. Sen beni tanımıyorsun. Bense seni tanıyorum. Muyo benim de arkadaşımdı. Öldüğü güne kadar.
3: Lanet olsun.
4: İyi misiniz efendim? Bütün güvenlik kameralarını taradık ama ortada yok. Mu Yeo ile birlikte San Yang operasyonunun parçasıydı.
3: San Yang mı? Ne diyorsunuz? Başarısız bir operasyon kimin umurunda? İpucu için ödül koy. Ve ayrıca işbirlikçilerinin izini sür.
4: Evet.
3: Hakaretsin. Neler oluyor?

0: Eskiden hepimiz ülkemiz için çalışan gölgeler gibiydik.
1: Neden ben? Sıradan bir sivilim.
0: Aslında senin imajının peşindeler. Suçluya dönüşmüş örnek bir vatandaş. Herkesin seveceği bir hikaye.

0: Eğer iyi bir vatandaş suç işleyecek olursa herkes ona hain der. Bu yüzden herkesin gözü üzerinde olacak. O suçun neden işlendiğini kimse umursamayacak.
1: Bundan ne kazançları olacak ki?
0: Öğrenmeye çalışma. Yoksa daha çabuk ölürsün.
1: Ben ölseydim... o yaşayacaktı, değil mi?

Tamam. Şarkının etkisi var. Dediğim gibi bu yüzden sesini açtım. Çünkü insanlar duygusalken tüm savunma silahlarını indirirler. Her şeyden şüphelenmelisin. Muyeo hep böyle derdi. Sanırım pek yakın değildiniz.

0: Jenny.
1: Bugün işe gelmeyeceğini duymuştum senin.
2: Bayan Sun Yang, Kim Gon-woo'nun liseden arkadaşısınız.
0: Bu bir problem mi teşkil ediyor?
2: Duruma bağlı. Mu Yeo'yu tanır mıydınız? Patlamanın olduğu gün kimle buluştu ve o bombayla öldü. Onu tanıyan herkes teker teker ölüyor. İkiniz çok yakınsanız bu problem olabilir.
3: Bayan Sun Yang, işbirliği yapacağınızı söyleyin. Ona söyleyin.
2: İşbirliği yaparsanız sizi aradığında yerine saptayabiliriz.
0: Telefonumu mu dinlemek istiyorsun?
2: Biz buna tespit diyoruz. Numarasını tespit için. Kendi güvenliğiniz için.
0: Beni arayacağını sanmıyorum. Biz o kadar yakın değildik.
4: Doğrusunu istersen hiç anlamıyorum.
5: Anlamayacak ne var? Her şey apaçık ortada. Ha? Bütün kanallarda onun yüzü var.
4: Evet. Yani Yu'yu gerçekten öldürdü mü diyorsun?
5: Ne? Bak, bunu yapacak kadar çılgın değildir.
4: Ama az önce bunu ima ettin.
5: Bu yüzden bir avukatım. Kahveden hoşlanmıyorsun.
4: Kes artık.
5: Kahveden hoşlanmadığını biliyorum. Evet. Sun Yang'ın onunla evlenmemiş olması büyük bir şans. O pislik çok fazla sevecendi ve...
4: Kes artık.
5: Tanrı aşkına, söyleyeceğim şeyi iyi dinle lütfen.
4: Sana dur dedim sersem.
5: Neden? Ha? Neden durayım ki? Söyler misin? Merhaba. Evliliğin ne kadar iyi olduğundan bahsediyordum.
4: Ne saçmalıyorsun? O boşandı.
5: Arada sırada boşanmanın iyi olabileceğini söylüyordum. Ayrıca boşanırken neden beni aramadın ha? Bu dostun boşanma davalarında çok iyidir, değil mi? Lanet olsun.
0: Bir sonraki boşanmamda seni arayacaktım.
4: Böyle olacağını biliyordum. Yakında yine görüşelim.

0: Üzgünüm. Gitmem gerekiyor.
1: Benim de. Beni bekle.

0: Uludağ Gangwon'daki bir binanın çatısında görülüyor. Patlamadan aşağı yukarı 30 metre ötede. Kim Gon-woo olduğunu anlamak son derece kolay. Görüyorsunuz, işte orada. Evet. Patlamadan 30 metre ötede. O oldu şüphesiz. Bir binanın çatısında
1: sana
0: duruyor.
1: Sana söylemiştim. Evet. Bir görüntü daha var. Evet, bence bir görmen gerekiyor. Evet. Şartlarımı sen de biliyorsun. Onlar yerine gelmezse bu pislikle tereddüt etmeden halkın karşısına çıkarım. Gülümse.
2: Muye'nin arkadaşıyım demiştin. Onun arkadaşıyım demiştin.
1: Evet, arkadaşıydım.
2: Ailen yüzünden mi? Öyle mi?
3: Bir sonraki terör saldırısını ve işbirlikçilerini araştırıyoruz.
4: Bu sansürün sebebi medyaya yönelik bir sıkı yönetim olabilir mi?
3: Emniyet birimleri soruşturmayı yürütürken medya vasıtasıyla bilgi sızmaması son derece önemli. Güvenlik hayati önemli yani.
5: Bir telefon kulübesinden görüşme yapan kişinin Kim Gon-woo olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz? Başka görüşmeler de yaptı mı?
3: Kimle birlikteyim? Basınla görüşeyim mi?
6: Bir açıklama yapmayacak mı acaba? Neden bu kadar susuz?
3: Affedersiniz, tekrar eder misiniz?
5: Şüphelinin başka telefon görüşmeleri de var mı?
3: Aslında...
7: Parayı şimdi gönder. Örtülü ödenekten haberim var.

0: Bu soruyu ben cevaplayayım. Şüphelinin buna benzer başka görüşmelerini saptayamadık.
1: İçimizde köstebek var. Onu bulmamız lazım.
0: Umarım sorunuzun cevabını...
2: Hemen harekete geçin.
3: Efendim, şüpheliye yardım eden herhangi birileri var mı?
4: Şüpheliye yardım eden kim olursa olsun büyük ceza alacak. Bundan şüpheniz olmasın. Onu koruyan, onu gizleyen hapse girecek.

biraz. Faydası yok. Buradan kaçma mümkün değil. Er ya da geç diğerleri seni yakalayacak. Bunu sakın unutma. Başaramazsam senin de işin bitecek.

0: Ne yapıyorsun?
1: Acaba işler yolunda gitti mi? Beni öldürme.
0: Bitti. Buraya kadar.
1: Nasıl yani?
0: Sana bitti dedim. Artık işime yaramazsın. Yollarımız ayrılıyor.
1: Dur biraz. Kan, kan.
0: Kes bu kan. Sesini, sadece bir sıyrık.
1: Seni acil servise götüreyim. Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Ah!

Tanrım, çok mu saf yoksa gerçekten aptal mı?

0: daha kolay pes etmiyorsun değil mi? Arkaya geç.
1: Tamam. Beni gerçekten onlara satmayı düşünmüyordun, değil mi?
0: Evet. Başından beri planım buydu işte.
1: Sahi mi?
0: O çeneni kapatır mısın? Bu tür operasyonlar 72 saat içinde yapılmalı. 30 saatimiz kaldı.
1: Şimdi ne olacak?
0: Yüzünü çalan o kişiyi bulacağız. Tabii önce seninkini gizleyelim.
2: Zannediler ve Joe Siyan'ı partinin yeni lideri olarak seçtiler. Delegelerin pek çoğu onun liderliği lehinde oy kullandı. Başkanlık seçimlerinde partinin yeni adayı o olacak. Parlamenter Joe henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Halk bu açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.
3: Aday değişikliği için sadece 2 günümüz var.
4: Özür dilerim. Bununla ilgileneceğim.
3: Ama bu değişimin sorunsuz gerçekleşmesi lazım.
5: Yus Haken çöpün tekiydi ve cesedi bile kokuyor.
6: Elimden geleni yapacağım.
5: Kes sesini.
3: Şu kurye neden hala hayatta? O işi hallettiniz sanmıştım.
0: Benzer fiziğe sahip bir ajana plastik ameliyat yaptılar. Buna silikon diyoruz.
4: Tıpatıp benzer olması şart değil. Buna anında inanacaklardır. Kim Gon-U'nun hayatı herkesin gözü önünde. Hükümet ve medyanın birlikte yarattıkları bir illüzyon. İnsanları kandırmak kolay.
6: Ne?
1: Neden bana tezgah kurdular? Bunu anlamıyorum.
0: Sadece sana mı dersin? Herkes hedef olabilir. Eğer buna değerse tabii. Herkes.

0: şu sersemin yaptığına bir bak.
1: Son zamanlarda hesapları denetlenen estetik cerrahlar listesi. Muhtemelen biri seni bizzat görmüş olmalı. Yoksa bu ameliyatı yapamazdı.

0: konuştu. İşte bu. Yume onu bana kuzeni olarak tanıştırmıştı.
1: Aferin. Şimdi asıl sorun onu en kısa zamanda bulabilmek ha?
0: Boşanma avukatımı yazıyor.
2: Evet Bay Kim. Bunun için çok üzgünüm efendim.
0: Bay Kim mi?
2: Evet evet. Bak dur biraz. Bak ne diyeceğim. Neden bana estetik ameliyatı soruyorsun? Sen örnek vatandaşsın. Bunu yapamazsın.
0: Pekala.

0: Ben de eşine sorarım. Ha, EMI ile sözleşme yaptığını ve dünya kadar para kaybettiğini biliyor mu?
1: Pekala. Ne yapacağım? İyi günler. Evet. Hukuk büromuzun bazen hatası olabiliyor. Sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var. O ve ben arkadaşız. Aslında arkadaş bile değiliz.
2: Bir suçluya yataklık etmenin cezası ağırdır. Kötü bir okuldan mezun olup bu noktaya gelmiş birisiniz.
1: Evet.
2: Başından anlatmak ister misiniz?
3: Bir dostunu mu sattın?
1: Kimseyi satmadım. Ben sadece nerede buluştuğumuzu söyledim, o kadar.
3: Bak sen, Gon O'nun birini öldürdüğüne gerçekten inandın mı? San Yang, sence bu mantıklı mı?
4: Kim bilir. Gruptan ayrıldıktan sonra yollarımız asla kesişmedi. Hiçbir zaman bir araya gelmedik.
1: O zamanlar neden birlikteydik?
3: Ayrıca neden o şekilde sırıtıyorduk?
1: Lanet olsun, bir hata yaptım ama ailemi düşünmek zorundaydım. Şimdi ne yapacağız? Polis Botanik Park'ın her yerine bakacak.
4: Botanik Park mı?
1: Dinlenme endişesiyle doğrudan söylemedi ama bizimle afiş çekimi yaptığımız yerde buluşmak istiyordu. Yani bilirsin.
4: Kötü bir hafızan olmasına sevindim.
1: Orası değil mi?
3: İstediğini yapalım. Onunla buluşalım.
1: Sahi mi?

0: Uyku tutmadı mı?
1: Ya seni?
0: Biliyor musun, o ajanlar yine geldi. Ödül parasından vergi alınmayacakmış. Bir ipucuna bile yarısını alabilirmişiz.
1: Öyle mi?
0: Ben sadece söyledim.
2: İnişlerde ve binişlerde lütfen dikkatli olalım. Tüm yolcularımızın dikkatini, aracımız kalkmak üzeredir.
1: Sadece gözlem amaçlı ve GPS'i var.
3: Yani özel ajanlar bunu mu kullanıyor?
1: İnternete girmek için. İşte bunu kulağının içine takacaksın.
3: Vay canına.
1: Devam et. Hey. Arkadaşına güvenebilir misin?

0: acele ediyorsun ki? Çocuklar?
1: Aa, doğru ya. Daha gelmediler mi? Onlara hayvanat bahçesi demiştim.
2: Ağlamaz.
1: Yoksa botanik parkı mıydı?

0: Hiç bilmiyorum. Lanet olsun.
1: Neden gelmiyor ha?
0: Neden? Nereden bileyim bunu?
1: Onun sıkı dostusun.
2: Çoğu insan pazartesileri 11-16'dan önce nadiren gülümsermiş. Yani şu anda kimse gülümsemiyor. Komik ha?

0: Ama sen erken kalktın değil mi? Uyandığında gülümsüyordun değil mi? Benimle konuşacağın şeyleri düşündün. Yanılıyor muyum?
1: O kadar belli oluyor mu?
0: Evet.

0: Gonu. İyi misin?
1: Evet.
0: Peki sen yemek filan yedin mi?
1: Yank nerede?
0: Yank nasıldır bilirsin. İşte istediğin şey. Bunu Yank gönderdi. Bir miktar da para var.
1: Teşekkür ederim. Söylesene. Kötü bir hayatım mı oldu? Muyeo benim yüzümden öldü. Juho da öyle. Sadece iyi bir hayat yaşamak istedim. Hiç kimseyi incitmeden sıradan bir hayat istedim.